0: Ben Atik Habibe'den değişik, farklı, orijinal sorular bekliyorum. Ama tabii bunun için uygun biri mi? Değil maalesef.
1: Kesinlikle orijinal sorular da sorarım ama verecek cevabı var mı? Lyon'a gittiniz mi?
0: Gitmedim tatlım.
1: O zaman çok fazla bir yer gezmemişsiniz, görmemişsiniz. Burada niye in havasını yapıyorsunuz?
0: Hava?
1: İki saattir gittiğiniz yerleri anlatıyorsunuz.
0: Tatlım, şefim sordu, cevapladım. Anlatamıyorum galiba. Ha? Anlamak mı istemiyorsun? Kafa o kadar mı alıyor? Anlamadım ki ben
1: vallahi
0: yani.
1: Valla ben çok güzel algılıyorum da siz hiç
0: hayır yani senin mesela eğitimin nedir yani mesela? Ben de seni merak ediyorum.
1: Hani senin burada eğitimin... eğitim yarışmıyor. Farkında
0: hayır ama şimdi orada kişilik de yansıyor anladın mı? Şimdi senin kişiliğinden ben bilemiyorum yani.
1: Sen benim eğitimime bu kadar karışamazsın yani. Bunu...
0: Ben karışmıyorum
2: Habibi
0: ki sadece.
2: Habibi Hanım siz eğitimden konuşuyorsunuz ama hanımefendi orada strateji yapmış. Tırnak havuç doğuruyor patatesleri... Abuk subuk geometrik şekilde doğradı. Patatesten daha küçük bir kaseye koymuş suda bekletiyor.
0: Ne strateji?
1: O narin elleriyle ancak bu kadarını yapabiliyor.
0: Hayır ben narin ve nazik bir şekilde böyle güzel güzel kesiyorum.
2: Narin ve nazik bir şekilde sizi eleriz. Hiç problem değil.
3: Gencim o eldivenleri değiştirmeyi düşünüyor musun?
0: Değiştirmeyi
3: acaba?
0: Düşünüyorum. Evet şu anda. Şu evet. Saniye. Evet. Tam şu saniye bak hemen. Böyle göz göze baktık.
3: Evet,
0: şu saniye ben zaten dedim ki şefimin dedim gözünden dedim ben dedim aldım dedim bu şeyi. Evet. Yani bu değiştir.
3: Bir de saçlarımızı mesela toparlayalım. Size. Hani şöyle bir atalım bir değiştirelim.
1: O saçları toplamadıktan sonra eldivenler kurtarmıyor.
3: Sonra yemeğin içinden kıl çıkıyor şefim senin kılın
0: şefim
3: diyor.
0: O senin saçındı bir kere. O
3: tamam,
0: konuda bir anlaşalım.
3: Tamam kabul edelim.
2: Ya, sanki sizin konuda... saçınız çok toplu da şefimin kısacık saçına laf söylüyorsunuz
0: bence
2: ya.
0: Bence o konuda anlaşalım şefim lütfen.
2: Ben hiç anlaşamayacağım sizinle vallahi.
3: Hızlı
0: ben
3: haydi.
0: Ben seni seviyorum ama sen niye anlaşamıyorsun benle ya?
2: Anlaşamıyorum.
0: Ben seviyorum seni. Aa.
3: Aa. Seni seviyormuş bak.
0: Evet neden
2: anlaşamayalım? Sevgi para etmiyor. Ben de birini bir zamanlar sevmiştim. Gitti en yakın arkadaşımla sevgili oldu.
3: Oo.
2: Para etmiyor yani.
3: Oo. Nedir abi olay?
2: Ne oldu kız onu gitti aldattı. Hiç problem değil. Birine platonik aşık olmuştum şefim. Arkadaşım sandığım birine söyledim. O da gitmiş 3 ay sonra kıza sevgili olmuş. 5 ay sonra kız bunu aldattı.
3: Buradan ne çıkarmalıyız?
2: Figen yani Hanım'ın... sevgi para etmiyor. Sevgi karın doyurmuyor. Yemek karın doyuruyor ama oradan yemek çıkmaz. Ben yakın arkadaşım dediğim insandan büyük bir kazık yemişim. Buradaki insanların bana yaklaşımı çok da önemli değil. Bundan sonra insanlara bir dur diyorum. Önce bir analiz ediyorum, sonra yaklaşıyorum.
1: Biz zaten bugün Figen Hanım'dan bir yemek yiyemeyeceğiz, tadamayacağız.
0: Hayır, ben sevgimi katıyorum. İnşallah tatmak nasip olur.
2: Aa, o yemek
1: sevginizi yemez. Katarken malzemeleri de katmayı unutmayın, olur mu?
3: Yağ koyalım bir taraftan da, patatesleri kızartalım.
0: Çocuklar neden bana yardımcı olmuyorlar?
3: Çocuklar, hocamıza neden yardımcı olmuyorsunuz?
0: Evet, neden
1: şefim,
0: bu çocuklar bana yardımcı
1: olmak için burada değiliz çünkü.
4: Ya belki bizi çocuklar diye ezikliyorsunuz, belki ondan yardım etmek istemiyorum.
2: Sen kendini eziklendiğini sen falan mi düşünüyorsun? Ben hiç üzerim alınmıyorum.
0: Bak seni ayrı bir yere koydum aslında ben. Bak sen lütfen kendini onlarla bir tutma bak. Ben seni ayrı
2: çünkü
0: bir yere
2: seni
0: koydum.
2: Seni rakip olarak görmüyor.
0: Bak, hayır. Kaan bir şey söyleyeyim mi size? Kaan hepinizi çok edebilir yani. Bak o kadar diyorum ben size.
3: Nereden anladın? Çok
4: bir şey yok zaten gayet güzel
0: ben
4: yemek yapıyorum.
0: Ben Kaan'da
4: yani.
0: O şeyi aldım, enerjiyi aldım.
2: Siz enerji alın,
0: bak,
2: başka bir şey yapmayın.
0: Şimdi bunlar böyle konuşuyor ya bunlar.
3: Patatesi yağ koy. Evet.
0: Bunlar öyle sadece konuşacaklar işte. Ama bu çocuk var ya bak böyle yavaş böyle geliyor yani. Geliyorum diyor.
4: Hiç yavaşça gelmiyorum şu anda.
0: Hayır öyle değil bak. Ay çocuğum ya.
1: Aa o sizin çocuğunuz değil ki o ne biçim şey.
0: Evladım bak şunu aslında seni koruyorum burada. Algılamak istemiyorsun ama
1: niye
0: koruyorum.
1: Birlikte mi oldunuz siz şimdi? Bu
0: hayır niye birlikte oldun? Ben seni de seviyorum ya. Ne alakası var? Kaan var ya. Ay çok tatlı bir çocuk ya. Çok şeker.
4: Figen Hanım gerçekten çok yapmacık. Böyle kameralara oynayıp bir şeyler yapmaya çalışıyor da benim de iyice yandan yana böyle sinirlerimi arttırıyor gerçekten. İnşallah biraz daha bu işin dozunu ayarlar yani.
3: Aşılaşa oldu mu?

0: oldu diye düşünüyorum. Hiç yapmadım
1: bunu,
0: daha önce.
1: Karabiberini falan attın mı?
0: Evet. Hmm. Ya yoğunluğu çok mu fazla oldu?
1: Bilmem. Bir karıştırsam diyorum. O haşır haşırından ziyade başka bir şeye benzemiş.
0: Daha çok beşamel.
1: Keşkek gibi, evet. Karıştır. Karıştır, korkma. Kabuklarımızı da alalım buradan. Kabukları alalım, değil mi? Hmm. İçerisine yağ falan koymayı düşünüyor musun?
2: Yağ koydum, içine tereyağı koydum.
1: Canım, onun içerisine birazcık hani yağ koysan...
3: Şefim, yağın ne olduğunu koysan... gösterirseniz
2: hayır,
3: kesin koyar.
2: Hayır, tereyağı koydum içine.
3: Bilmediğinden tamam. Koyamıyor şu an.
1: O kavurmaya döndü. Onu artık tamam, bağlasan diyorum, suyunu falan koysan.
2: Tabii tabii.
1: Evet.
2: Biber, tuz koydum.
1: Hızlanalım. Zaman akıyor. Son 15 dakika tezgah temizleyelim. Yavaş oğlum, yavaş, çorba karıştırır gibi patates karıştırma.
4: Olmuş şefim.
1: Olmuş, biraz unu fazla olmuş onun.
4: Şefim, hepsini koydum. 2 kaşık un.
1: Tamam, iyi, güzel.
3: Maydanoz atıyor muyduk ya?
1: Bilmem, atıyor muyduk acaba?
3: Ben oradan atılırken unuttum.
1: Ah, kıyamam ben sana. Üstüne atıyorsunuz.
3: Ha, üstüne mi?
1: Tabakta.
2: Şimdi Habibe bana o kadar çok odaklandı ki o esnada kafasındaki her şey uçtu. Sadece ben varım ve yarışma bitene kadar da onun kafasında sadece ben olacağım.
3: Ben aslında şefe çok soru sordum. Evet, iyi not almadığından değil aslında. Diğer arkadaşların gözünde birazcık acemi gözükmek için.

0: Kaan'ın çok büyük bir hatası var.
1: Aha. Kaan'ın her şeyi hata şefim.
2: Ne yapmışım şefim?
0: Yandı bu, yandı.
2: Kapattım altını. Kapadım mı şefim? Allah, onu katamamışım.
0: Patates burada yanıyor. Haydi! Efendim, burayı Şanzelezi'ye gidip geldikten sonra mı temizlemeyi düşünüyorsunuz? Gencim.
3: Hemen.
0: Bir tatlım, buraları bir temizleyelim.
3: Şu saniye.
0: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Zaman akıyor. Hemen, haydi. O patatesçi. Bu patatesçi. Zaman akıyor. Bu ne? Bu ne, bu, bu?
1: Şefim,
0: ben haşıl aşı istedim. Haşlanmış bulgur istemedim.

0: Patates derneği bu kadar küçük, strateji mi yaptınız? Az önce Figen Hanım'a söylüyordunuz.
1: Bu
0: Figen,
1: nasıl patates?
0: Sana laf atıyordu bak, patatesleri küçük küçük doğramış.
1: Ah şefim, ah çocuklar büyük, ne yapsınlar
2: büyüteçte
1: işte.
2: Büyüteçte bakmak lazım ya onu görmek için. Çok
1: ya
2: fazla
1: Figen
2: mı
1: büyük olmuş? Siz...
3: İstem gözlük çakraban var, sana gözlük getirirdim.
2: Süper daha olur gerçekten. Olur.
0: Çocuklar değil çocuklar diyorsun.
1: Evet, devamlı bize çocuklar diyor ya. 26 yaşında olabilirim ama sizden çok tecrübelerim var. Şu anda yapamıyorsunuz.
4: Bence de senin tecrübelerin var ya.
3: Figen Hanım, ben de 29 yaşanır. Yaşındayım.
1: Tebrik ederim. Bunu anlamanıza çok sevindim.
3: Figen Hanım, size anne diyebilir miyim?
4: Bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle.
1: Size çocuklar dediğine göre anne demeliyiz. Onu
4: kesinlikle
1: bekliyor.
4: Kesinlikle diyebilirsin. Çok da sevinirim. Çok mutlu olurum. Gerçekten.
3: Yalnız benim annem güzel yemek yapar.
4: Ama bir şey söyleyeyim mi? Deminden beri diyorum zaten. Yardım et bana diyorum. İlgilen benle diyorum. Yok. Şimdi başlarda arkadaşlar böyle bayağı bir sevindiler. İşte Figen yemeğini yetiştiremeyecek, çok ağırdan gidiyor diye. Ama ben böyle sakin sakin, relax relax hem sohbetimi yaparım, hem yemeğimi yetiştiririm, hem de güzel sunumlar yaparım.
3: Figen Hanım kendini övmeye mi gelmiş, yoksa yemeğini göstermeye mi gelmiş, hiç anlamadım.
1: Patatesler fazla yanmış. Kaan Bey.
2: Olsun, böyle kıtır kıtır güzel olur. Çift kızartma yaptı.
0: Evet, hızlanalım.
4: Bir dakika.
0: Vay, kadını beğenmiyorsunuz. Kadın çok güzel yemek yapıyor. Patatesini yapmış
4: kapattım.
0: Burada.
4: Kapattım, bitti.
0: Haşılını yaptı, etini yaptı. Patatesler orada hafiften karamelize oldu.
3: Yaptı da nasıl yaptı? Pis mi yaptı, temiz mi yaptı? O saçlarla ne yaptı?
0: Taktın kadının saçlarına ya.
3: Ben takarım.
4: Tamam çocuk ya.
0: He?
4: Ah, ma pauvre enfant, ma pauvre enfant. Emre'ye ma pauvre enfant dedim Fransızca. Aslında bunun Türkçesini söylemiştim ben orada. Yani zavallı çocuğum anlamında. Arkadaşlar tabii ki o dili bilmedikleri için anlayamadılardı.
3: Benim vereceğim cevabın altında kalmaktan korkuyorum.

0: ki bana bilmediğim bir dille yaklaştı. Türkçe söyleseydi zaten ben onun cevabını yeterince verirdim. Kopya çekiyorsun, boynun uzadı, boynun.
1: Bakıyorum sadece yapabiliyor musun diye.
2: Sakin.
3: Relax. Evet, bu sakinliğinizi neye bağlıyorsunuz?
0: Beceriksizliğine.
1: Fransızca bildiğin.
3: Üçünüz niye bu kadına yükleniyoruz? Ben senin koruyucu meleğin olabilir miyim?
2: Ay, her zaman.
3: Son 5 dakika.
2: Dolayısıyla da...
3: Kaldır.
2: İçinde zaten... şunu kullanabilir miyim acaba şefim? Şefim.
3: Son 5 dakika mı?
2: Şefim, şunu kullanabilir miyim?
3: Kullanabilirsin tabii.
2: Tamam, şöyle kullanacağım.
1: Tamam.
3: Tencerenin kapağını kaldırır mısın?
2: Ama ben kapattım onu. Altını kapattım. Şey olacak of. O.
0: Neyim ben ya, neyim ben ya?
2: Şey olacak yani, hafif böyle şey olacak. Öyle pişiyor bunlar tabii. Yani well done.
3: Well done. Fransa'da... Lyon'da, Paris'te Veldan bonfile yemiyoruz. Tas kebabı yiyoruz. O Veldan pişecek bir et değil bu arada.
2: Tamam, Veldan.
3: Etin çiğ. Tencereyi kaldıralım.
1: Buyurun şefim, mis, mis. Şefim, eti çok severim.
0: Biten malzemelerimi tezgaha götürebilir miyim arkaya?
1: Harika, değil mi şefim? Tam ağzınıza layık. Tam sizin yaptığınızın aynısı.
3: Dibi tutuyor.
0: Tutmuyor şefim.
3: Bırak.
0: Arkocuk soğan öyle yenir. Doğranması.
3: Hadi canım.
0: Tabii ki şefim. Siz benden daha iyi bilirsiniz.
3: Ben doğradım mı?
0: Hayır. Arpacık soğan.
3: Ya da
0: soğan
3: doğrayanlar mı var?
0: Bilemiyorum. Vardır belki.
3: Son 3 dakika. Son 3 dakika.
2: Aa, bir şey söyle.
3: Yağlı bir patates olmasın. Yağını süzelim. Onun efendim ucunu böyle koparmak yerine bıçakla kessek hani.
0: Tamam.
3: Evet, oldu, oldu.
2: Bence oluyor şu anda.
3: Evet, oluyor.
2: Olamadı.
3: Niye olamadı?
2: Neden biliyor musun?
3: Ucunu açmadığınız için.
2: Evet,
3: bıçak
2: nasıl yapacağız?
3: Bıçak yardımıyla kesseniz diyorum onun ucunu. Zaman akıyor, elimizi parmağımızı doğramayalım. Aman dikkat. Hızlı, hızlı, hızlı. Hijyenden puan kırıyorum, haberiniz olsun.
4: Ben Figen'in çok derli toplu çalışan düşünmüyorum zaten. Ondan dolayı şef kesinlikle ondan puan kıracaktır hijyen konusunda.
2: Bir şey soracağım.
3: Hızlı! Bir şey sormayın artık. Haydi!
2: Hayır, maydanozum.
3: Ben o yemeği öyle sunmadım.
0: Böyle sundunuz şefim.
3: Ben o yemeği öyle sunmadım. Nerede bunun yoğurdu?
0: Dolapta soğuyor.
3: Dolapta, oğlum dolapta yoğurt soğur mu?
0: O an telaştan tam olarak da not almaya çalıştığım için yemeğin sunumunu çok fazla aklımda tutamadım. Gereksiz bir iddialaşmaya girdim. Sonuç olarak şef haklıydı.
3: Kapat tencerenin altını.
1: Panikledin, panikledin.
3: Olmamış o. Sana söylüyorum, hala benimle zıtlaşıyorsun. Benimle zıtlaşma. Nerede bunun kalıbı? Kalıba koyacaktınız. Etrafına yoğurt sıkacaktınız.
0: Hemen.
3: Bu çekmemiş. Bu daha püre şeklinde. Salçalı bir yemek. Niye karıştırdın haşlaş içinde yemeğin suyunu falan? Burada var yolum.
0: Oradan yenisini kullanacağım. Bunu yıkayacağım.
3: Hızlı. Figen, aferin kız sana. Vallahi helal olsun. Pasak mı çalışıyorsun ama?
2: Hayır, ben de aynı zamanda temizliyorum.
3: Ne oldu? Habibe'nin yemek yetişmiyor.
1: Yetişecek şey.
2: Yapar. Yap
1: bunun
2: çocuğum.
1: Bunun gözü değdi ama
2: evladım,
1: ya.
2: Evladım yap. Arkandayım çocuğum. Yap.
1: Ay Allah'ım
2: lütfen.
1: Ya.
2: Habibe'nin yemeği gerçekten darmadağın. Darmadağın. Yani şöyle bir göz ucuyla baktım. Ama bana göre darmadağın bir yemek. Ne yetenek ne başka bir şey. Yeteneksiz.
1: Biraz panik yaptım ama ben bu yemeği yetiştireceğim. Kimse heveslenmesin.
3: Son bir.
0: Şefim.
3: Son bir. Oğlum bana söyleme artık. Şefim deyip durma. Son bir. Hızlanalım. Burada bu naylon parçaları ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Alacağım onları.
3: Alacaksın da az sonra yemeğin içerisinden çıkarsa karışmam. Tatmadan direkt diskalifiye. Hanımefendi, siz Fransa'da yemek yemiş bir insan olarak Fransa'da tabakta metal kalıpta mı yemek yiyorsunuz? Son 30 saniye. Son 10.
2: Ben kendim de bir
3: 9.
2: imza oluşturuyorum.
1: Hayır.
3: 8.
1: Hayır.
3: 7.
2: Ne 8'i, hayır, ne 7'si, ne 5'i ya?
3: 6.
1: Hayır.
3: 5. Dört.
2: Bir dakika.
3: Üç.
2: Bak bağıracağım şimdi, sinirleneceğim gerçekten ya.
3: Bir.
2: Tamam oldu, bitti benim. Al
3: sıfır.
2: Işte. Tamam al, bitti.
3: Kaldır elleri. Ek süre istiyor musun? Bir dakika, bir puan gider.
4: Bir dakika istiyorum şefim.
3: Emre istiyor musun ek süre?
4: Ben istemiyorum şefim, benim tezgahım toplu.
3: İstiyor musun?
1: İstiyorum şefim.
3: Sen istiyor musun?
2: İstemiyorum.
3: Habibe ile Kaan'a birer dakika daha süre veriyorum. Başlamıştır süreniz.
2: Ben Kaan'ın ve Habibe'nin yemeklerini az çok gördüm. Bence şeften hiçbir şekilde puan alamayacaklar. Bir de eksi birleri var zaten. Geçmiş olsun ikisine de.
0: Kaan ve Habibe'nin ne kadar yeteneksiz olduklarını ek süre almalarından anlamış olduk. İkisi de yemekten anlamıyor.
3: Bak, bir dakika süreyi iyi kullanın. Hızlı. Tezgahtan kırarım bir puan. Tezgahlar temiz. Hızlı, son 30.
4: Bir dakika ne kadar kısaymış ya.
3: Evet, tertemiz olacak tezgah.
1: Ya bir çıkar mısınız ama Figen Hanım ya? Geziyorsun.
2: Tezgah yapma ya.
3: Son 10.
1: Ya bir sus.
3: 9.
4: Bana hiç öyle pislik bir şey mi bakma. Sen kendi tezgahına bak.
3: 8.
2: Ay o değil ya. Seninki de mama gibi olmuş
3: 7.
2: ya.
3: 6.
1: Sen çöpünü almamışsın. 5. Ki nereye masan temiz senin?
3: 4.
1: Çöpünü daha iyi almamışsın.
3: 3.
1: Ay.
4: Yemek yaparken elini de yıkamadılar ya.
3: 1. 0. Süre bitmiştir. Bakalım tadımda hijyenler ön plana çıkacak. Kabuklar ön plana çıkacak. Ama lezzetli görünüyor bütün yemekler. Gelsin tadım zamanı. Tadıma geçiyoruz şimdi. Benim yemeğim. Hazır mıyız tadım için?
5: Hazırız.
3: Hangi ülkelere gittiniz acaba?
2: Milano, Venedik, Napoli, mesela Pompei şehri. Bir de Ege'nin kendine özel otları var.
3: Bu arada yemeğin tadını unuttum bak ha.
4: Biraz tuzsuz yemek.
1: Eti biraz çiğ kalmıştı.
4: Oto lastiği yedim sanki biraz önce.
2: Olmamış, pişirememişsin arkadaşım.
4: Ya bu benim yemeğim galiba. Onun için ben buna sıfır veriyorum.
1: Bütün tabaklara sıfır vereceğim bu kararsızlıkla.
2: Ben muhtemelen kendime bir sıfır verdim.
1: Benim olduğunu düşünmediğim için sıfır veriyorum.
2: Kendilerini kötü hissetmesinler, demoralize olmasınlar istiyorum.
4: Abu!
2: Şefim açayım mı gözümü?
3: Açabilirim.
2: Ay Allah kahretmesin.
4: Kendim hariç herkese 5 vermiş olabilirim.
2: Hep sizin yüzünüzden şefim bak.
3: Başına taş düşse,
2: hayır, bak,
3: saçının teri düşse benden buluyorsun her şeyini ya.
2: Ben yurt dışında yemek yerken gözüm kapalı mı yemek yiyorum?
3: Sizde sonradan gurmelik var.
1: Kesinlikle katılıyorum şef.
3: Senin tadımın da bundan sonra ağzım açmayacak. Benim yemeğim. Bugün günlerden tas kebabı ve yanında Kars haşıl aşı yaptık. Hazır mıyız tadım için?
5: Hazırız.
3: O zaman ilk Kaan, senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Takalım gözlüğü. Evet, hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şefim.

0: Açalım. Nasıl buldunuz tas kebabı Kars haşıl haşını?
1: Etler güzel pişmiş. Biraz tuzsuz yemek. Sarımsak tadını aldım yoğurttan çok güzel şekilde.
0: Haşıl haşını nasıl buldunuz?
1: Hiç tadını alamadım ben. Ya ben genelde tuzu az koyarım yemeklere. Tuzsuz da geldi bu acaba benimki mi diye düşünüyorum şu anda ama. Etleri de, eti güzel pişmiş. Ağzıma en net gelen tadı oydu.

0: Kimin olabilir?
1: Ya bu benim yemeğim galiba.
0: Puanınız gelsin.
1: Ben buna 5 puan vermek istiyorum.

0: açalım. Nasıl bulduk?
1: Abi bu da tuzsuz olmuş ya. Bu ben kendime tuzsuzluktan gidecektim ama az önce yanlış bir karar verdim herhalde.
0: Strateji mi uyguladın acaba?
1: Ya yok hani genelde benim elim tuzsuzdur hani oradan yürüyeyim dedim ama galiba herkes mi tuzsuz yapmış? Bu da böyle şey, etinin pişmesi gene güzel bunun da.
0: Kimin olabilir?
1: Patatesi biraz iri kalmış. Pişmemiştir, iyiydi biraz.
0: Evet. Sence kimin olabilir?
1: Ya bu tam pişmemiş sebzeleri içindeki. Benim değildir diye düşünüyorum. Ben çok güzel pişirdim.
0: Puanın gelsin.
1: Buna 0 puan veriyorum.

0: açalım.
1: Bunda yoğurda sarımsak basılmış bunda.
0: Kimin olabilir?
1: Bilemiyorum ama bu acaba Emre'nin mi acaba? Bütün sarımsağı yoğurda koydu galiba.
0: Puanın gelsin.
1: Benim bu yemeğe puanım 0.

0: Açalım.
1: Kebabın pişmesi güzel olmuş tas kebabının. Ama haşlaşı biraz böyle çorbaya çorba gibi olmuş. Bu daha şey, daha sıvı geldi bana. Bu benim yemeğim kesinlikle değil.
0: Kimin olabilir?
1: Habibe Hanım'ın galiba.
0: Puanın gelsin.
1: 0 puan.
0: 0. Çıkartabilirsin.
1: Allah göstermesin. Bu
0: bakalım kime kaç puan vermişsin. Bir yerine alalım seni. Görebiliyor musun?
1: Abo!
2: Abo!
3: Çok teşekkür ederim. Sen de biliyorsun ağzının lezzetini. Çok güzel olmuş değil mi?
1: Yok, tuzsuz olduğu için ben ona verdim kendi yemeğimi.
4: Şefim ikisi de tuz katmamış, strateji yapmışlar. Ben iki tuzsuza sıfır
3: basacağım. Hiç alakası yok. Ben tuzu attım.
1: İkinci olan benimkiydi.
4: Kullanamadığınızı söylemiştim.
3: Yok ama çok da güzel kullandım yani. Teşekkür ediyorum.
1: Ya kimseye puan verdiğim için sinir olmuyorum. Çünkü sonuçta ben vermişim bunu. Ben yaptıysam doğrusunu yapmışımdır.
0: Habibe, senle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: Açalım. Nasıl bulduk tas kebabını?
3: Şu anda çok heyecanlandım.
0: Ay, gerçekten mi?
3: Evet. Yani gerçekten asıl olay buradaymış. Program şu anda başladı. Tadını beğendim. Eti biraz çiğ kalmıştı. Ya çok tuzsuz olmuş bu yemek. Ama onları nasıl yuttuğumu inanın bilmiyorum zaten. Yani şu anda baktığım kadarıyla tek anladığım etin çiğ olduğu ve ben bu kadar çiğ bir et çıkartmadım. Yani etimi çok iyi pişirdiğimi düşünüyorum. Bu tabağın...
0: Kimin olduğunu düşünüyorsun?
3: Yani bu tabağın Figen Hanım'ın olduğunu düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
3: 0.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Yani bir öncekine göre daha da tuzsuz. Çok cıvık geldi bana. Havuçları pişmemiş. Çiğ kalmış sebzesi. Tabak benim değil. Benim olduğumu düşünmüyorum. Yani ben lezzetli bir tabak çıkarttığımı düşünüyorum. Yani Rix alsam mı? Bunu bilemedim. Sarımsak tadını pek alamadım. Yani ben yoğurda sarımsak iyi koyduğumu düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Benim olduğunu düşünmediğim için 0 veriyorum.

0: Açalım. Nasıl buldunuz?
1: Yani hiçbir lezzeti yok. Hiç pişmemiş geldi.
0: Haşır haşır nasıl buldunuz?
1: Sarımsağı bayağı vardı aslında. Ama ben sebzelerimi çok iyi pişirdim. Benim olabilir mi? Şu anda çok kararsız kaldım. Sanırım bütün tabaklara sıfır vereceğim bu kararsızlıkla.
0: Puan gelsin.
1: Yani bu benim tabağım olabilir. Bilemedim ama bu tabağa da puanım sıfır.

0: açalım.
1: Bu asla benim tabağım değil. Tabak hakkında çok yorum yapmayacağım. Diğer arkadaşlara tüyo vermek istemiyorum. Ama aldığım bir tat var. O tat ben koyduğumu düşünmüyorum. Yani bu tabak da benim değil. Ama ben...
0: Son tabak.
1: Kendime puan vermediysem hiç kimseye puan vermeyeceğim. O yüzden bu tabağa da puanım 0.
0: Buyurun, yerimizi alalım sizi. Kendi yemeğini bulamadın.
1: Maalesef bulamadım şefim.
0: Ve benim yemeğim tarihinde ilk defa bir yarışmacı bütün tabaklara 0 verdi. Buyurun.
1: Kaçıncı sırada benim tabağım şefim?
0: İkinci.
1: 2. Kesinlikle. Aslında biliyordum. Biliyordum ama... çok kararsız kaldım. Belki başkası da aynı şeyi yapmıştır diye. Çünkü Kaan Bey...
2: Strateji itiraf etti. Başkası aynı şeyi yapmıştır dedi.
3: İkiniz de tuzsuz yapmışsınız zaten.
1: Tuzla hiç alakası yoktu. Ben siz de izlediniz zaten. Cıvık yapmıştım. Cıvık yaptığımdan kaynaklı belki başkası da aynı şeyi yapmıştır diye.
2: Şeyi yanlış yapmıştı. O komple yemeği yanlış yapmıştı zaten.
1: Çok lezzetliydi vallahi. İkinci tabakta kararsız kalmıştım ama...
2: Muhallebi yapar atmış... gibi unu sonradan eklemiştin.
1: Ya vallahi. Tamam göreceğiz seni bu ilk vallahi... gün. Göreceğiz seni.
4: Ben senin hiç şey yaptığın için yani, kendi yemin çok... edince suratın buruştu direkt böyle.
2: Evet.
0: Son yani tattığın tabak Figen'indi. Birazcık bir sevindi böyle. İçinde bir şey vardı demeye başladı.
3: Hayır ya zaten bana
1: konulmadı. İyi ki vermemiş.
3: Ama sen Kaan'la Emre'de de.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yani
2: benim
1: vasat
2: yemeğim yemekti. Olabilir dediğin tabak bana aitti bu arada.
3: Ama o zaman beni vasat bulmuyorsun demek ki. Çünkü sen...
1: Ben yemeğinden mesela... bahsettim. Kişisel olarak vasat
3: Hayır,
1: demedim.
3: Hayır işte benim yemeğim... Ay ben de diyorum ki işte çok vasat bir yemekti diyorsun ama... Kaan'la Emre'yi söyledin. Mesela orada benim olabileceğini tahmin etmedin.
4: Şimdi erkekler... Şimdi...
0: Son tattığın tabak...

0: Figen'in tabağıydı.
1: Benim tabağımdı. Sen dedin ki.
0: Kaan veya Emre dedin.
1: Ha, Emre ya da Kaan dedin.
2: Tamam sen. Ben söylemeyeceğim. İçinde bir, içinde bir şey var.
1: O yüzden ben... gereken bir şey miydi?
0: Habibe ben yok, sana başka bir şey sormak istiyorum. Çok yoğun olan bir şeydi. Es kaza yanlışlıkla son yemek Figen'in yemeğiydi. Beş verseydin ne olurdu?
2: Ay kesinlikle iyi ki vermemişim. İyi ki hiçbirine puan vermemişim.
0: Verseydin ne olurdu?
2: Ya burada herhalde

0: Fransa'daki gurmeciliğini burada gösterebilecek misin? Buyurun gözlüklerimizi takalım. Bir astrolist edasıyla geldin ya.
1: Sizi seviyorum. Ellerinize sağlık şimdiden.
0: Hazır mısınız?
1: Son derece hazırım. Büyük bir heyecan içerisindeyim şu anda gerçekten. Sevgiyle, aşkla yaptığım yemeğimi bulacağım.
0: Kesinlikle diyorsunuz.
1: Öyle hissediyorum şu anda, bilemedim.
0: Avrupa'da hangi ülkelere gittiniz acaba? Çok merak ediyorum. Fransa'nın haricinde.
1: İtalya.
0: İtalya'nın neresine gittiniz? Çizmeye mi indiniz?
1: Nereye? Milano, Venedik. Napoli, büyük İtalya turu yaptım ben. Mesela Pompei şehri çok gitmek istiyordum. Gerçekten gittim, gördüm. Herkese tavsiye ederim. Eski bir uygarlık.
0: Devam edeceğiz. Şu an şu tadımı yapabilir miyiz?
1: Ağzım. Yapabiliriz.
0: İtalya'da yemiş olduğu pizzayla eşdeğer bir lezzeti yakalayabilecek mi sayın gurmemiz?
1: Şimdi hemen söyleyeyim.
0: Tabii, nasıl buldunuz
1: yemeği? Bunun buğdaylı olan kısmı sulu. Dolayısıyla böyle sizden kaşığı verirken o böyle sulu buğdayı ben aldım.
0: Yani Kars haşılı sulu mu buldunuz?
1: Evet evet, o sulu.
0: Kimin
1: olabilir? Kaan'ın olabilir. Kaan olabilir ya da Habibe'nin olabilir. Ben yani benim olmadığını düşünüyorum bu yemeği.
0: Öyle mi?
1: Evet, ben
0: kaç
1: öyle düşünüyorum.
0: Kaç puan vereceksiniz?
1: Sıfır verdim.
0: Sıfır.
1: Evet, verdim.
0: Peki başka hangi ülkelere gittiniz? İtalya haricinde.
1: Hollanda'ya gittim. Hollanda'da da öyle bir tur yaptım. Onun dışında Endonezya'ya gittim. Bali Adası'na gittim.
0: Hollanda'nın neresine gittiniz efendim?
1: Hollanda'da o Markenbolandan var ya böyle evet. Evet, oraları gezdim ve...
0: Hangi yemekleri yediniz?
1: Ya oranın çok özel yemekleri var sonuçta yani.
0: Ne
1: tatlıları.
0: Mesela?
1: İsimlerini hatırlamıyorum ki şu anda. Ama çok güzel ve özel. Mesela Yunanistan'da da şeydir, pastane kültürü çok gelişmiştir mesela. Muhteşem pastalar yaparlar şefim. Siz daha güzellerini yapıyorsunuzdur mutlaka ama...
0: Beni övme.
1: Övmüyorum şefim, gerçekleri söylüyorum şu anda.
0: Açalım. Nasıl bulduk yemeği?
1: Şimdi bir kere et çiğ. Olmamış, pişirememişsin arkadaşım. Bence bu yemek Emre'ye ait bir yemek.
0: Puanınız?
1: Benim değil, sıfır. Verdim, bak belki kendime verdim ama gönül rahatlığıyla verdim ben sıfırı yani şu anda.
0: Yunanistan'da en çok ne yediniz?
1: Ya bir şey söyleyeyim, Yunanistan'da deniz mahsulleri muhteşem ötesi zaten. Onları çok seviyorum. Yani deniz mahsulü içeren her şeyi çok seviyorum. Mezeleri aynı bizim zaten Türkler gibi. Yani artık bizden onlar mı esinlenmiş, biz mi onlardan esinlenmişiz. Oraya pek girmeyeyim de. Ama seviyorum yani. Yani kendimi orada yabancı gibi hissetmiyorum açıkçası. Hmm. Evet, tasos çok güzel.
0: Wow.
1: Evet, tasos da evet. Bir süre kalmıştım ben. Orada bir yazlık tutmuştuk.
0: Arkadaşlara tavsiye eder misiniz?
1: Arkadaşlarımıza. Tabii tavsiye ederim. Gitsinler.
0: Açalım ağzımızı.
1: Açalım.
0: Yunanistan, Hollanda, Danimarka, Miami, Fransa. Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir Kars haşlaşı yediniz mi? Sizler için de geçerli. Bizim Anadolu. Ne varsa Anadolu'da. Yok Yunanistan, yok Miami falan. Hiç Türkiye'de yemek yemediğini hiç söylemedim bu arada.
1: Türkiye'de de çok güzel yerler var.
0: Neresi var?
1: Şimdi ben Sığacık'ta yaşıyorum zaten.
0: Sığacık aşk.
1: Sığacık, evet. Sığacık aşktır. Sığacık'ta da muhteşem güzel mekanlar var. Bir de Ege'nin kendine özel otları var.
0: Bu arada yemeğin tadını unuttum bak ha.
1: Yok, ben şimdi o yemeğin tadını hatırlıyorum şu anda. Ben bu yemeğe sıfır veriyorum.
0: Ah.
1: Evet.
0: Niye be?
1: Öyle içimden geldi.
0: Peki sadece anlatalım o zaman. Devam et.
1: Anlatalım sadece. Bir kere çok güzel, bizde de balıklarımız taze her zaman. Güzel mezelerimiz Sığacık'ta. Ve çok güzel mekanlarımız var. Yani eğer sadece aşk gelmediyse.

0: verdiniz. Bir gün yolunuz düşsün. 3 tane 0 mı verdim ben şu ana kadar acaba?
1: Evet.
0: Ay bu benimki olsun o zaman lütfen ya. Bak ayıptır yani. Şimdi buradan bir de kendime de 0 verip kalkmayayım ya.
1: Açalım.
0: Şimdi ben muhtemelen kendime bir 0 verdim, tamam mı? İstiyorum ki 3 kişiden biri sevinsin. Bak Habibe de olabilir.
1: Kendin hiç, de sevinebilir.
0: Hiç sıkıntı değil bak, gerçekten hiç sıkıntı değil. Ben bu yemeğe veriyorum bak şu anda.
1: Kendi yemeğin de olabilir.
0: Yani bu olmayabilir muhtemelen ama önemli değil. İlk gün zaten bugün. Bir de diyorum ya biraz sevinsinler, bir motive olsun çocuklar. Yarın da var, öbür gün de var, ondan sonra. Kendilerini kötü hissetmesinler, demoralize olmasınlar istiyorum. Bak çok iyi niyetliyim gerçekten.
1: Tamam puanınızı verin.
0: Vereyim o zaman ben puanı.
1: Tamam, lafınızı böldüm. Son cümlenizi söyleyin.
0: Neyse gerek de kalmadı. Zaten hep böyle bölüyorsunuz zaten. Tam coşkuyla başlıyorum, bir şey söyleyeceğim ya orada kalıyoruz
1: coşkular
0: zaten.
1: Coşkular sizin olsun. Buyurun.
0: 5.
1: 5.
0: Şefim açayım mı gözümü?
1: Açamıyorum.
0: Ay Allah kahretmesin, ödüm koptu yemin ediyorum ya.
1: Buyurun.
2: Bana 5 verdiğin için kendini tebrik et.
0: Hah, verdin mi?
2: Evet.
0: Tamam.
3: Rahat
0: teşekkür
3: ettin ederim. Mi? Rahat ettin mi?
2: Şimdi ambulans çağıralım mı?
0: Ama ben demedim ki bayılacağım diye. Tamam. Sen dedin onu.
2: Olabilir, sen de bayılacak gibiydin.
0: Ama tatlım niye bayılacak gibiydin?
3: Kandırmayın, kendine 5 verdin.
0: Hayır.
3: Müthiş damak tadına gurme gitti. 5'i yapıştırdı.
0: Ha, Emre sana mı vermiş?
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Bak tamam. Habibeciğim aslında bak sana da vermiş olsaydım sevinecektim gerçekten.
2: Öyle mi diyorsun?
0: İnan ki bak gerçekten ya.
1: Çok gömdün tabağını ya.
2: Sen ama dünden meraklıymışsın tatillerini anlatmaya.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hayır bak hep sizin yüzünüzden şefim bak. Bu çocuk 0
1: senin
0: verdi.
1: Senin var ya başına taş düşse. Hayır, bak, saçının biz... teri düşse benden buluyorsun her şeyini ya. Arkadaşlar Figen'in yurt dışı hikayelerini dinlemekten keyif almayan var mı?
2: Ben almıyorum.
0: Niye zorla anlattırıyorsun?
1: Keyif almış. Emre keyif almış.
4: Ben almıyorum.
1: Tecrübe edindi senin sayende.
0: Hayır bak almıyorum diyor çocuk.
4: Ben gittim oralara zaten.
0: Bak gitmiş. Ona biraz anlatmışsın.
2: Ama bak bu gitmiş arkadaşımız ama anlatmıyor.
1: Yurt dışı tecrübesi olan, dünyayı gezmiş Figen Hanım.
0: Evet.
1: Atıp tutuyordun şöyle yemek, böyle yemek. Evet. Seni gurme diye lanse ettim. Sonradan evet. Gurme dedim.
0: Evet.
1: İyi bir gurme. Evet. Attığı taştan böyle kuşu vurması lazım.
0: Tamam.
1: Kendi tabağını yarım saat sonra da yesen de evet bu benim yemeğim.
0: Ben yurt dışında gözüm kapalı mı yemek yemeği, yiyorum acaba?
1: Ay, bir kendin dakika. Bulamadın yemeği bana mı taş attın?
0: Evet atacağım, devam ediyorum. Ben yurt dışında yemek yerken gözüm kapalı mı yemek yiyorum? Bak şöyle yapalım o zaman. Siz bir gün sadece geldiğinizde, tamam mı? Ben de orada olursam şayet ben böyle gözünüzü kapatayım sizin. Hı. Orada bir yemek yiyin bakalım neyi beğeniyorsunuz neyi beğenmiyorsunuz.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bizim formatımız dünyada her ülkede yayınlanan, 36 ülkede yayınlanan bir format. Evet. Orada da gözleri kapalı insanlar tadım yapıyor.
0: Tamam.
1: Sizde sonradan gurmelik var.
0: Bende mi?
1: Evet.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Senin tadımında bundan sonra ağzımı açmayacağım.
3: Figen bana 5 verdikten sonra böyle sanki bilerek vermiş. Hani ben bunun Emre'nin tabağını olduğunu biliyorum. Ona 5 verdim havalarına günü. Ben yemem.
0: Son derece samimiydim. Çocuklar kendilerini iyi hissetsinler istedim. Çünkü onlar benden o kadar korktular, o kadar ürktüler ki zavallı çocuklar ya. Biraz morallensinler istedim yani.
1: Gencim bittiyse Emre'yi alabilir miyim?
0: Buyurun tabii.
1: Emre'cim gel.
3: Destek alayım. Destek.
0: Hay destek hadi. Bravo.
2: Bana 5 ver gel.
1: Siz ana oğul bayağı böyle birbirinize destekliyorsunuz ya.
0: Çok.
3: Tam destek hep destek.
1: Öyle mi? Takalım gözlüğü.

0: açalım.
1: Eti lastik gibi. Oto lastiği yedim sanki biraz önce.
0: Öyle mi?
1: Evet, benim de olabilir, bilemiyorum. Ama ben etimi en iyi kavurduğum, benim kavurduğumu düşünüyorum. Bu olsa olsa Kaan Bey'in yemeği olabilir. Onun için ben buna sıfır veriyorum.

0: Açalım.
1: Bunun tuzlu baharatı falan yerinde. Ama eti sert. Bir de...
0: Haşılı nasıl buldun?
1: Haşılı sanki koyulaşmış. Hani keşkek bir gün bekleyince böyle bir katılaşır ya.
0: Evet.
1: Onun gibi bir kıvam aldım. Yani ben haşılımı böyle yapmadım. Bu Figen Hanım'ın yemeği. Ben buna sıfır veriyorum.

0: açalım. Evet, tas kebabını nasıl bulduk?
1: Tas kebabı, diğer iki yemeğin tuzu gayet iyiydi. Tuzlarına bir şey söylememiştim. Kaan'ın ve Habibe Hanım'ın yemeklerinin tuzsuz olduğunu biliyorum, öyle yorumlardan öyle analiz etmiştim. Tabii şey yapmadılarsa, hile hurda karıştırmadılarsa. Bunun tuzu biraz az geldi ama eti gayet güzel pişmiş, diğer yediklerime göre daha yumuşaktı. Kendi yemeğim olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ben etimi güzel kavurdum. İlk önce de ben attım etimi. Suyunu falan da zamanında koymuştum.
0: Puanın gelsin.
1: Ben buna 5 veriyorum.

0: açalım.
1: Ağzıma bütün sarımsak geldi. Sarımsaklarımı rendelemiştim ama birazcık da hani küçük küçük bıçakla doğramaya da çalışmıştım. Panikte. Sarımsaktan dolayı belki benim olabilir diye düşünüyorum. Metin'i zor yuttum.
0: Kimin olabilir?
1: Vallahi Habibe'nin olabilir ya. Çok da emin değilim ama sarımsak beni şey yaptı, şaşırttı. Tuzu da yok.
0: Sen sarımsakları sende mi iri iri doğradın?
1: Yani şöyle, önce bıçakla bir tık kısmını ezmiştim, ezerek yapmıştım. Sonra kalanını rendeledim. Hı hı. Diş geldi ağzıma ama panikle belki başkaları da yapmış olabilir. Ama yok, çok lezzetsiz bir yemekti.
0: Ben bunu... Puanın gelsin.
1: Sıfır veriyorum buna.
0: Gözlüğümüzü çıkartalım. Bakalım kime kaç puan vermişsin?
1: Kendim hariç herkese 5 vermiş olabilirim.
0: Herkese 5 derken bir
2: tane 5 verdin zaten.
3: Yani tabağını buldum.
1: Yani doğru olanı yapmışım. Demek ki seninki daha lezzetliymiş.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Benim
3: Şemik
1: tabağım abi. Hangisiydi?
4: En beğenmedim.
0: En beğenmediğim ilk tabaktı. Lastik gibi olmuş.
3: Olabilir. Bana laf söyledi.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Etlerinin, yani eğer evet, hepimiz aynı şeyi yaptık. Eti en iyi pişen o zaman.
3: Evet,
1: Habibe.
3: Kesinlikle etimi bakmasın. Çok iyi pişirdim. Çok teşekkür ederim.
1: Hak ettiniz, verdim.
2: Ama çok baharat anlamında da, o buğdayın pişmesi anlamında da, görüntü anlamında da.
3: Görüntü
2: aslında
3: anlamında...
2: en iyi yemek benimki.
3: Ama
2: siz zaten en iyisini gördüğünüz için vermek istemediniz. Ben de size hani motivasyonunuz gitmesin diye bak kendime sıfır verdim resmen. Sizin için ama.
1: Figen Hanım, sizin hijyeninizi zaten tezgahta gördük. Sizin bir puanınız zaten hijyenden gidecek.
0: Anladım. Şimdi bakalım kim ne yapmış? Nerede eksik var? Nerede hata var? Nerede dört dörtlük yemek var? Başlasın.

0: Benim tadım.
1: Benim yemeğim.
0: Ahenkle dans ediyor. Kime yedirmeyi düşünüyorsunuz, bana mı? Edirne ciğerinin çakması olmuş bu. Krem şanti sıkar gibi yoğurt sıkmışım buraya. Siz yiyor musunuz bunu evde? Enteresan bir tat var.
2: Aşkla yaptım şefim, ondandır.
0: Yan hanımdan aldığınız aşkla mı?
2: Aşk bana ağır gelir.
3: Şimdi o narin ellerimle muhteşem yemekler yapmışım.
0: Sen muhteşem yemek yaptığına mı inanıyorsun, bu mu? Sana puanım.
1: Benim yemeğim.
0: İlk kimden başlasam diyorum. İlk o kadar gurme, o kadar hijyenik çalıştı ki. Ha bak maşallah, ahenkle dans ediyor.
3: Abi, efendim, bir kere şekli çok güzel.
0: Evinize misafir geldiği zaman böyle mi yemek sunuyorsunuz? Bu maydanozları kime yedirmeyi düşünüyorsunuz, bana mı? Böyle kocaman kocaman.
3: Şefim, vitamini bak, gider, vitamini.
0: Bak bak, size dedim ki tas kebabı yapın. Edirne ciğerinin çakması olmuş bu. Kızartılmış patates, suyunu çekmiş bir yemek. Bol maydanozlu, kebapçı usulü bol maydanoz. Bakalım tadı nasıl olmuş.
3: Ama tabağımı görüntü çok güzeldi.
0: Ben böyle bir yoğurt falan sıktığımı hatırlamıyorum. Krem şanti sıkar gibi yoğurt sıkmışım buraya. Aşılaşı olmuş keşke kaşı. Sarımsak nerede ya?
3: Ha, hangi bana sitede sarımsak yoğun diye?
0: Yoğurtta hiç sarımsak gelmedi bu arada.
3: Evet, bir tane sarımsak vermişsiniz zaten şefim ya.
0: Sapları da şöyle üstüne süsleyelim.
3: Süsleyelim şefim. E şefim tamam yani, iyice artık yani, tamam yani, tamam, verme, puan vermek istemiyorsan verme ya.
0: Saniye
3: ay
0: ya.
3: Ne yapayım yani, kendimi üzeceğim
0: bak,
3: şimdi ben ya.
0: Ama ben ne yapıyorum, fine dining bir sunum hazırlıyorum şu an sana.
3: Ay fine dining, evet, ben de öyle hazırlamıştım onu yani.
0: Öyle mi?
4: Fransız usulü.
3: Vallahi kıymet bilmiyorsunuz ya, gerçekten ya. Gelmişim o narin ellerimle muhteşem yemekler yapmışım.
0: Gene... Ya muhteşem yemek yaptığına mı inanıyorsun?
3: Hayır, şey olamıyorum gene ama sürekli böyle
0: özentisiz
3: gözüme sokar sokar
0: yemek.
3: Böyle son derece özendim,
0: özentisiz
3: aşkla yaptım.
0: Özentisiz bir yemek.
3: Kabul etmiyorum.
2: Fransız usulü de
3: etmiyorum, cake. Reddediyorum yani.
0: Sana puanım. Maalesef. 2. Evet Kaan.
5: Şefim buyurun.
0: Etle sebzeler aynı orantıda doğranmış.

0: Sana ek süre vermiştim hatırlarsan.
1: Evet.
0: Eti geç pişirmişsin, et sert. Patates muhteşem pişmiş. Havuç güzel pişmiş. Vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Tuz, karabiber, tezgah üstü baharatları dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ama yemeğin bir tekniği varsa, vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Arpacık, soğanlar nerede? Eksi bir puanım vardı. Sana puanım 2.
1: Teşekkür ederim şef.
0: Şimdi gelelim Emre'ye.
2: Evet şef.

0: enteresan bir tat var bundan. Bildiğiniz bir şey mi bu?
1: Aşkla yaptım şefim, ondandır.
0: Figen Hanım'dan aldığınız aşk mı?
1: Yok, Figen Hanım'ın aşkı bana ağır gelir.
0: Figen Hanım da yemeklerini aşkla yapıyor.
1: Yani onun aşk anlayışı farklı. İkiymiş aşkı.
0: Biz aşka yok, puan canım. Vermiyoruz, biz yemeğe puan veriyoruz.
2: Çiğ yaptığın için.
1: Afiyet olsun şefim.

0: Ben yemeği kötü yapmışım, güzel yapmışım, onlar beni eleştirmiş, kimin umurunda? Koskoca şef bana 4 puan vermiş. Kimin yemeği güzel yaptığı belli. Onların yorumu gerçekten beni zerre ilgilendirmiyor. Ben yemekten anlıyorum.
1: Gelelim başka bir hikayeye. Sizi süre bittiğinde uyardım. Ek süre ister misiniz dedim. İstediniz. Ek süreyi istediğin sürede sana dedim ki tabakta yenmeyecek bir şey olmaması lazım. Onu al dedim. Ek süre verdim. Siz yiyor musunuz bunu evde?
2: Yok şefim, o görsel olarak kaldı orada.
1: Görsel olarak. Bu evet. Bir yemeğe tat versin, koku versin tamam. Diye kullanılan bir defne yaprağı. Maydanoz yemeği, maydanoz sapını yemeği tercih ederim. Muhteşem. Tutulmuş bir defne yaprağı yemeği tercih etmem. Bir puan kırmıştık. Aslında sulu patatesleri, arpacık soğanları güzel.
2: Ama ben çok güveniyorum yemeğime. Çok lezzetli oldu. Ne olur. Ne olur şefim. Ama lezzeti çok yerindeydi.
1: Sana göre yerindeydi, bana göre yerinde değil. Sadece ve sadece bu muhteşem tas kebabı.
2: Ne olur.
1: Onun hatırına.
2: Ne olur.
1: Sana ne olur. Puan.
2: Ben... Olmaz ki, mümkün değil.
1: Bir.
2: Şeften bir puan aldım. Gerçekten moralim çok bozuldu. Ama hatalarım da vardı. Yarın ve diğer günlerde tam puan alacağıma inanıyorum.
1: Eksik, yanlış, yamuk, yumuk, eksik bir şeyler olabilir ama ne istedik? Haşılaş istedik, etrafını yoğurt istedik, eti tas kebap istedik. Tas kebabının sosu, mosu, her şey yerinde, tuzsuz. Yani yanındaki Kars haşılaşı, Kars yöresine ait kışın özellikle.
2: Hiç yapmadım.
1: Ambardan çıkarılan yarma, buğday.
2: Ben şefle...
1: gibi
2: muhatabım.
1: Yemeklerden üzerine tereyağı yakılır. Muhteşem bir tereyağı. Doğru. O tereyağı bile yok. Tereyağını hadi dedik ki yemeğin üstündeki suyuyla gezdirin. O da yok. Eksi puan. Kalkıp sana da 2 puan veremezdim.
2: Ama en azından
1: sana
2: kebap
1: puanın
2: için
1: 1.
2: Iki...
1: Bugün totalde günlük...
2: Teşekkür ederim şef.
1: Bugün toplamda almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
3: Hazırız.
1: Figen. Günün sonunda almış
4: ama
1: olduğum
4: iki,
1: puan...
4: 2. Evet.
1: Gelelim Kaan. İlk günün sonunda almış olduğum puan 2. Emre.
3: Evet şef.
1: İlk günün sonunda almış olduğum puan 9.
3: Teşekkürler şef.
1: Habibe.
2: Şampiyon.
1: İlk günün sonunda almış olduğun toplam 11 puanla lidersin.
2: 11 puandayım. Günü lider bitirdim. Tabii ki de bitirecektim. Yarın ve diğer günler şampiyon benim.
0: Habibe yarın liderliği sürdüremez. Çünkü ben daha son kozumu oynamadım. Yarın göreceğiz bakalım kim lider.

0: Hocam neredeyiz?
1: Bergama.
0: Bergama. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki tam da böyle ufukta görünüyor böyle. Bergama mı dediniz?
1: Evet, burası Bergama. Bence sen Pergamon'dan bahsediyorsan arkada.
0: Ha evet, güzel. Evet. Pergamon antik kentindeyiz. Tepede orada bir köy var uzakta. Orada bir antik kent var uzakta.
1: Oradan başlayalım.
0: Oradan başlayalım.
1: Yani buradan

0: Bayağı yolumuz olacak.
1: Evet,
0: o zaman.
1: Bayağı yolumuz olacak.
0: Çünkü dünyanın... buradan tiyatro görünüyor. Sonra tapınağı görüyoruz. Trajan Tapınağı'nı, oraları bir yakından görmek, içine girmek fena olmayabilir.
1: O kadar fazla özelliği olan bir antik kent ki, dik yamaça kurulmuş dünyanın en dik tiyatrosu. Bir aşk uğruna buradan kaçırılan bir kütüphane.
0: Doğru, orası...
1: Bir aşk uğruna değil mi?
0: Evet.
1: Başka, buradan ta Almanya'ya, Berlin Müzesi'ne kaçırılan Pergamon.
0: O ne uğruna? Ona bakmak lazım.
1: Ona bakmak lazım. Yol uzun.
0: İstersen gidelim.
1: Gidelim.

0: aslında hani antik kentler kurulurken işte kuruluş amaçlarından bir tanesi tüm civarı ve tepeyi gözlemek. Aynı zamanda işte yöneten kısmının yukarıda kralların ve onlara hizmet eden insanların aşağıda olması gerekiyor. Şu anda biz hem tapınaklar bölgesinin olduğu yerdeyiz hem de kralların evlerini konumlandırdığı mevkideyiz.
1: Evet ama bir şey söyleyeyim arada. Bütün baktığımız zaman antik kentlerin de böyle bir tepe üzerinde konumlandığı falan hani çok genellenemez aslında.
0: Evet, evet.
1: Çünkü liman kentlerini unutmayalım.
0: Tabii.
1: İonya ve Aeolia kentlerine baktığımız zaman çoğunlukla liman kenti yani bunlar.
0: Evet, evet.
1: Ve biliyorsun denizcilik çok gelişmiş, ticaret, bunların kolonileri vesaire.
0: Hemen fakat, bir şey söylemek istiyorum
1: tabii
0: hocam.
1: Tabii böyle kentler de var.
0: Zaten Pergamon için söylenen şey Batı Anadolu'da Helenlerin başkenti.
1: Evet. Ama ona da bir şey söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Başkentler çoğu zaman hep el değiştirebilir. Yani Efesus'un öne çıktığı, Pergamon'un öne çıktığı vesaire böyle dönemler var. Ama burası da tabii çok uzun zaman çok büyük bir hakimiyet kurmuş.
0: Özellikle İskender'den sonra.
1: Evet tabii. Bir Attalos hanedanlığı saltanatı var burada.
0: Evet.
1: Kentin başından sonuna kadar aslında kentin hikayesini daha sonra anlatırız ama karmaşık bir hikayeyle, bir aile hikayesiyle ve bir para meselesiyle
0: para
1: başlıyor.
0: Meselesi.
1: Ve sonra Attalos hanedanlığı boyunca da sürüyor.
0: Ve gelişim gösteriyor. Özellikle çok, Roma çok. Hakimiyetinde böyle şehir hani gelişebileceği en zirve noktaya kadar geliyor.
1: Tabii onun yanı sıra sanatı, işte felsefecileri, zengin olan kentler onları çeker.
0: Doğru
1: ve renklenir hayat.
0: Doğru
1: o zaman. Bir de mesela biraz önce gene sen konuşurken aklıma geldi. Bir de şimdi içeride olan antik kentleri görüyoruz.
0: Evet.
1: Tam deniz kenarında olmayan. Fakat hani Efes'te mesela öyledir. Doluyor deniz. Biz
0: evet.
1: Şimdi içeride görüyoruz ama aslında onlar...
0: Şimdi 9 kilometre içeride ama dönemde
1: çoğu.
0: Tam liman kenti oluyor yani.
1: Ama her bir kentinde gene bir tepe
0: noktası var.
1: Akropolü evet. Var yani.
0: Kralların ve yöneten kısmın konumlandığı.
1: Ve kutsal alanın olduğu yer.
0: Burada onu en belirgin şekilde görüyoruz değil mi hocam? İşte kutsal Athena tapınağının zemini.
1: Evet, kutsal alanın terasa kadar gelmesi
0: terasa
1: kutsal
0: kadar
1: yapıların.
0: Geliyor.
1: Yanında
0: ardında
1: da
0: kralların
1: krallar bulunuyor. Oralara da
0: hemen
1: gidiyoruz şimdi.
0: Sol tarafında o yamaca oturtulmuş dünyanın en
1: tiyatro.
0: Dik tiyatrosu var. Orada da Dionysos'a bir gönderme
1: onları
0: atıfta
1: da anlatacağız. Görelim orada anlatacağız. Bunlar
0: evet,
1: keyifli
0: evet,
1: konular.
0: Evet.
1: Atlatabiliyor. Bir de özellikle Roma dönemi tiyatroları sadece artık yani antik dönemde ya da işte Helenistik döneme sarkmış haliyle sadece işte tragedya ya da işte tiyatrolar filan değil. Artık hepimiz biliyoruz ki gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri.
0: Amaçları farklılaşıyor.
1: Sonra her türlü iyi ya da kötü işte komedi gösterileri, spor müsabakaları hatta. Mesela Laodikea'dan ben su sporlarının bile yapıldığını hatırlıyorum şeyde tiyatroda. Sürekli bir faaliyet var orada. İşte
0: evet.
1: Asıl kamusal alan halkın eğlenceyle olan ilişkisi daha çok tiyatrolarda tabii gerçekleşiyor. O yüzden hep işliyor mekanlar senin dediğin gibi.
0: Evet, evet.
1: Olanlar.
0: Evet.

0: Hocam eğer müsaade ederseniz mesleğim gereği bu tiyatroyu ben anlatmak istiyorum size.
1: Tiyatrocusun.
0: Peki, teşekkürler. Günümüzde var olan, günümüze kadar gelen tiyatro Roma döneminde inşa edilmiş. Biliyorsunuz erken Helenistik dönemde Batı Anadolu'nun Helenistik dönemdeki başkenti oluyor Pergamon. Ama bu günümüze Roma'dan geliyor.
1: Gördüğümüz Roma,
0: evet.
1: Yani.
0: En önemli özelliği dünyanın en dik tiyatrosu.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü Pergamon kentinin batısına konumlanmış ve çok dik bir yamaç üzerindeyiz. Ayrıca Batı Anadolu'daki kentler içerisinde en çok oturma sırasına sahip tiyatro.
1: 80 olduğu söyleniyor.
0: Evet, doğru. Yazılı kaynaklarda öyle olduğu söyleniliyor. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Aşağıdaki insan mırıl mırıl söylense bile yamaca o kadar güzel geliyor ki ses. Bu tamamen o dönemde akustik sorunun çözüldüğünün göstergesi.
1: Tabii aşağıdan o sırada geçen otomobiller de yok.
0: Evet, o zamanlarda otomobil yok.
1: Caddenin kenarında değil burası.
0: En fazla atlanı sesi olduğu düşünülebilir. Evet. Alman kazı ekibinin yapmış olduğu yazılı belgelerde sahnenin ahşap olduğu söyleniyor. Hemen sahnenin arkasında o ahşap sütunların portatif bir şekilde sahneye konumlandığını gösteren çukurlar da var.
1: Evet. Kare şeklinde bir takım çukurlar var orada.
0: Çukurlar var. Portatif olduğunu
1: oraya
0: gösteriyor.
1: Demek ki ahşap direkler geçiyor, evet. Ve üzerine sahne kuruluyor.
0: Sahne kuruluyor.
1: Çok enteresan bir nedeni var ama onun portatif olmasının.
0: Çünkü tiyatronun batısında bir Dionysos tapınağı var.
1: Evet.
0: Milattan önce 2. yüzyılda konumlandığı söyleniyor. Dionysos tapınağının görseli, yani manzarası kapanmasın diye oyunlar oynandıktan sonra ahşap olan yerden çıkartılıyor.
1: Ve tapınağa tekrar, ne tuhaf bir duygu değil mi? Yani
0: evet.
1: Bize şu anda çok yabancı gelen bir şey.
0: Evet.
1: Yani bir tapınağın güzelliği her saniye görülsün ve hiçbir şey onu kapatmasın diye bunca külfeti göze alıyorlar, söküyorlar, takıyorlar, açıyorlar önüne yani,
0: evet.
1: Her defasında.
0: Bir pas atabilir miyim size?
1: Şimdi
0: Dionysos deyince aklınıza ne geliyor?
1: Pas, onu da söyleyeceğim. Zaten hemen herkes bilir bunu ama gene de bir hatırlatayım. Daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu tiyatro aslında senin söylediğin gibi bir Roma tiyatrosu halinde bize görünüyor.
0: Evet.
1: Ama bu tiyatronun aslında küçük bir halinin milattan önce 4. yüzyılda, 3. yüzyılda olduğu da yazılıyor.
0: Evet, erken Helenistik dönem.
1: Evet, Helenistik dönemde burası inşa edilirken Dionysos Tapınağı da bir kompleks halinde düşünülüyor. Yani tiyatro varsa Dionysos Tapınağı da var diye düşünülüyor. Bunun nedeni biraz önce söylediğin şey, sorduğun şey, Dionysos tabii ki tiyatrocuların tanrısı aslında. Evet. Dionysos tiyatrocuların tanrısı ve tiyatrocularda, özellikle Yunan kültüründe tiyatrocularda bizim anladığımız anlamda ya da senin gibi bir tiyatrocu değil. Yani özerk bir sanat ortaya koymuyorlar.
0: Evet.
1: Dini bir şey bunlar, işlevleri var.
0: Var oldukları, yaşamış oldukları dönemlerdeki
1: kültlerini ortaya koyuyorlar.
0: Evet.
1: Yani o toplumun kültünü ortaya koyuyorlar. Ayinler, tabii o ayinlerin içinde o tapınmaların içindeki faaliyetler bu tiyatro oyunları. Dolayısıyla tiyatroyla da Dionysos Tapınağı'nın bir kompleks halinde düşünülerek buraya inşa edilmesi hemen anlam kazanıyor.
0: Anlam kazanıyor, doğru. Bir de yine yazılı kaynaklarda Pergamon'a ait 5 tane tiyatro olduğu
1: öyle
0: söyleniyor.
1: Diyorlar.
0: Ama 2 tanesi günümüze
1: i̇ki
0: kadar
1: tane
0: gelmiş.
1: Var.
0: Bir yukarıdaki, bir de aşağıdaki.
1: Evet.
0: Aşağıda da var bir tane. Hocam, şimdi bir tiyatrocuyum.
1: Bir de şey de var. Acaba onu mu söylüyorsun? Pardon, sözünü kestim
0: aşağıda.
1: Ama.
0: Aşağıda.
1: Asklepion'un tiyatrosu,
0: evet,
1: var.
0: Evet,
1: onu,
0: evet,
1: söylüyorsun.
0: Onu söylüyorum.
1: Tamam.
0: O şimdi bir Gecekondu Mahallesi'nin içerisinde kalmış.
1: Hmm.
0: Hocam, tiyatrocu deyince böyle tiyatroculuk damarlarım kabardı ve böyle hani coştum. Acaba diyorum ki bu tiyatroda da kimse olmasa da tek başıma bir oyun mu böyle? Tek başıma bir tirat mı söylesem aşağı inip?
1: Buyurun.
0: Peki o zaman. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin. Ben buraya Sezar'ı övmeye değil, gömmeye geldim. Hocam, buralarda şeyler de var ha. Bunlar loca gibi.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi Özgür? deniliyor ki metinlerde burası genellikle senin şimdi yaptığın gibi hitabetler, halka seslenmeler için kullanılıyordu.
0: Doğru.
1: Daha
0: doğru.
1: Az tiyatro oynanıyor burada yani.
0: Çok amaçlı.
1: Ve hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri de yok bu tiyatroda.
0: Doğru, doğru. Çünkü öyle bir alanı yok bunun. Hocam, düşünün ki burası böyle portatif bir sahne. İkinci tiradımız yine William Shakespeare'den geliyor hocam. Hamlet. Babasının hayaletini görüyor ve kendi başına kalıyor sahnede. Tek başına, kimse yok. Düşüncesi böyle bulanıyor bir anda kafa sesiyle birlikte. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim yumruklarına, oklarına? Yoksa bela denizlerine karşı dur yeter demiz. Ölmek, uyumak sadece. Uyumakla rüya görebilir insan ama. Ama düşüncesinde başka başka yerlere gidebilir. İşte tiyatro böyle bir şey hocam. Hayatın aynası dedikleri bu.

0: Hocam, Dionysos tapınakları, yani en azından Pergamon için konuşuyoruz, ne zaman önemini kazanıyor, ne zaman tarih sahnesinden siliniyor?
1: Dionysos tapınakları tabii yani Hristiyanlıkla birlikte aslında, mesela Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa verdiği önem arttıkça, paganlara bakışı kötüleştikçe tabii ki Dionysos'la birlikte diğer tapınaklar da önemini kaybetmeye başlıyor. Ama bir şey var, orası enteresan. Mesela pagan kültürü Hristiyanlık karşısında gerilemesine rağmen en ömrünü uzun tutan Dionysos kültü olmuştur.
0: Çünkü tiyatro ile ilişiğinden dolayı.
1: Vallahi bilemiyorum. Yani insanlar onu çok fazla terk etmediler. Ve o Hristiyanlığın en baskıcı dönemlerinde bile Dionysos kültünün devam ettiğini biz biliyoruz nereden? Hala yapılan resimlerden ya da işte Roma dönemindeki...
0: ritüellerden.
1: Mozaiklerden hala devam ettiriyorlar onu.
0: Evet. Burası en parlak dönemini... Şimdi Roma ile birlikte kazanıyor değil mi?
1: Yani şimdi burası Attalos hanedanının kenti aslında. Yani işte milattan önce 3. yüzyılda başlasa ve şeye kadar Bizans'a kadar gelecek.
0: 1300'e kadar. Zaten bu Dionysos tapınağının tarih sahnesinden silinişi de 1300'lü yıllara dekabül ediyor.
1: Evet,
0: yani Bizans'la birlikte son buluyor.
1: Milattan önce 2'de yapılıyor bu Dionysos. Yani 2. Örmenes zamanında yapılıyor. Fakat milattan sonra 2'de Trajan tapınağı yukarıya yapıldığı andan itibaren burasının önemi kalmamaya başlıyor.
0: Pek, evet, daha mütevazı bir
1: 13.
0: kaptan.
1: Yüzyılda da dediğin gibi artık Bizans'la birlikte burası yakılıp yıkılıyor.
0: Bir yani. Pagan olduğu ilan ediliyor.
1: Ya da işte buradaki malzemeler başka şeylere, tapınaklara, kiliselere falan gidiyor.
0: Manzarası da çok şıkmış.
1: Evet, yani sahnenin yanındayız şu anda. Yani tiyatro bu tarafta kaldı, setler ve şu anda biz sahnenin hizasındayız. Tabii sahnenin arkası da bu manzaraya baktığına göre böyle.

0: Nasılsın?
1: O kadar dik yapmışlar ki hakikaten dünyanın en dik tiyatrosu yani.
2: Bu tiyatro hakkında bir şey söylemek istiyorum.
1: Kötü bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Biraz. Şimdi hakikaten bu metinlere baktığın zaman bu tiyatronun aşağıdan iki girişinin olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Fakat böyle bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar aşağıdan giriyorlarsa bu kadar yükseğe çıkmaları ve buradan tekrar tiyatroyu boşaltmaları mümkün değil. Demek ki buralardan da bir giriş çıkış yolları olması gerekiyor ki bu iş hallolsun, herkes bizim halimize düşmesin. Zaten bir şey daha söyleyeyim. Bu Anadolu'da Antik Tiyatrolar diye bir kitap var, bilirsin.
1: Yaşar Yılmaz'ın
2: kitabı. Onda da böyle bir kuşkusu vardır. Mutlaka der bir yerlerden başka bir giriş çıkışında olması gerekir.
1: Yani çok mantıklı bir şekilde şuraya çıkana kadar
2: o
1: öldük yani.
2: O durumumuza maruz kaldı herhalde. Evet. O yüzden yazdı böyle bir şey.
1: Hocam arkada çok güzel bir şekilde Trianos Tapınağı görünüyor.
2: Trianos Tapınağı ya da Trajan Tapınağı böyle söyleyebiliriz.
1: Pergamon denilince akla gelen en güzel görsellerden biridir. Değil o mi? Üçgen alındı.
2: Beyaz mermer olması bir kere.
1: Harika.
2: Ve orası da temizlendi. Uzaktan da çok güzel.
1: Çok da iyi çalışmış arkeolojik kazı ekibi.
2: Bu tapınak yapılırken ön tarafında yeterli alan yok. Evet. Ve o terası uzatıyorlar.
1: Evet.
2: Yani işte o gördüğümüz
1: ki düz alan
2: getiriyorlar.
1: Şey kazanabilmek için.

0: Pergamon yükseklerdeki tepe. Şu anda neredeyse
1: anladım
0: böyle.
1: O.
0: Evet,
1: mi?
0: Evet. Yani o sebepten dolayı Pergamon demişler. Ama şu anda gerçekten neredeyse böyle elimizi uzatınca bulutlara ve güneşe değecekmiş hissiyatını veriyor. Tepenin de en yüksekteyiz, en yükseğindeyiz. Trian Tapınağı. Yani Alman kazı ekibi gerçekten çok büyük bir iş başarmış burada.
1: Gerçekten öyle ve tabii geçerken baktık buraya gelirken yol kenarlarında hep bu tapınağın da parçaları var.
0: Mimari yapı elemanlarının tamamını gördük neredeyse.
1: Evet, yazıtlar var, o elemanlar var, sütunlar yolun kenarında. İşte onlar yerini bulduğunca yavaş yavaş tamamlanmaya çalışılacak mümkün olduğunca tabii.
0: Hikaye şu hocam şimdi Trajan Tapınağı'yla adını ilk Trajan'la birlikte alıyor. Aslında Hadrian döneminde tamamlanıyor. Ve ilk kez bir Roma İmparatorluğu'nda imparator adına bir tapınak yapılıyor. Evet. Bunun aslında sosyolojik bir açılımı da var. Yani insanlar, halk ve imparator bir anlamda özdeşleşmiş oluyor. Ya da bir anlamda halk bu büyük şeyi, bağlılığı imparator adına tapınak yaparak o şükranlarının belirtisi
1: Bergamon'a
0: olarak sunuyor.
1: Galiba ilk hani tanrılaştırdığı
0: Roma İmparatoru
1: Trajan. Onun da işte adına yapılan bu tapınak milattan sonra 1. yüzyılın sonunda başlıyor.
0: Evet. Tamamlanamıyor galiba.
1: Evet, Trajan döneminde tamamlanamıyor. Sonra gelen Hadrianus tabii onun döneminde tamamlanıyor. Bir tanrılık da ona
0: veriliyor, evet. Ve halk tarafından sunulan bir şükran gibi.
1: Burada yalnız evet bir sosyolojik tarafı var, bir psikolojik tarafı var ne dersek diyelim ama galiba asıl siyasi bir tarafı var.
0: Doğru.
1: Yani bu kentin Roma İmparatorluğu'na bağlılığının göstergesi bir parça işte siyasi bir yakınlık kurma isteği.
0: Evet.
1: Ne bekleniyor onu tabii işte o uzun hikaye, onu daha sonra
0: şöyle yani
1: konuşabiliriz.
0: Buranın kentleştirilmesi anlamında yani antik bir kent oluşturulmasına bağlamış olabilirim. Yani şu anda aklıma o geliyor. Mesela büyük imparator biliyorsunuz Makedon İskender öldükten sonra bir takım varisleri var. Trakya kralı imparator Lysimachos burada hakkını şeyden yana kullanıyor. Almış olduğu büyük bir miktar 9000 şey var.
1: Bir para birimi var.
0: Bir para birimi var.
1: Hatta deniyor ki bunu hesaplamak bugünkü ekonomistlerin filan işi
0: altından
1: değildir.
0: Kalkamayacağı altından bir durum.
1: Evet, öyle bir şey var.
0: Ona veriyor. O da gelip burada güzel bir şekilde hani sanat adına, kültür adına gerçekten çok güzel bir şekilde ona bağlılığını sürdürüyor.
1: Evet. O enteresan bir hikaye. Yani bu kentin enteresan hikayelerinden bir tanesi. Onu daha geniş zamanda konuşalım şimdi biraz sonra burada. Fakat şöyle bir dolaşalım istersen. Yani mimarisine bir bakalım, ne niyetle yapılmış, nasıl
0: havasını
1: bir mimari.
0: Havasını bir soluyalım değil mi? Gerçekten hani böyle çok feci haz veriyor.
1: Bakalım yani. Mesela buradaki sütunlar şimdi çok sık değil mi? Yani şey alışık olduğumuz aralıklardan daha sık.
0: Evet.
1: Sütunlar gördüğün gibi bir yere kadar yivli, gerisi düz.
0: Evet.
1: Deniliyor ki yüksekliği his olarak arttırmak için bunlar yapılmış.
0: Evet.
1: Çünkü bu yeteri kadar yüksek değil aslında bu tapınak. Hı hı. Neden? Şöyle yazılıyor, yer çok müsait değil.
0: Evet.
1: Yani hatta tiyatrodan kemerler şeklinde gördüğümüz bölüm sonradan ilave edilmiş.
0: Doğru.
1: Yani burayı bir parça daha olanaklı kılabilmek için işte gelenler, gidenler daha iyi gösterebilmek için vesaire. Sonra
0: teras elde ediyor değil mi bu düzlükle?
1: Teras elde ediyor. Ayrıca daha önce Trajan döneminde yapılan haliyle bu galeriler yok.
0: Stoa değil mi bu?
1: Bu galeriler yok ve galerilerin şeyi ilavesi işte o Hadrianus döneminde yapılıyor.
0: Tabii o zaman mimari ekipler de biraz şey oluyor. Nüfusun artmasıyla birlikte teknoloji biraz daha şey olmuş oluyor.
1: Onu bilemiyorum ama gel bak şimdi sana bir şey göstereceğim buradan. Bir de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi. Sence kim bu?
0: Hadrianus.
1: Bilemedim, bir hakkın daha var.
0: Tanrı mı, kral mı?
1: Söylemem, söyle bir şey.
0: Trianus.
1: Zaten iki seçenek vardı. Fakat ikisi de değil.
0: İkisi de değil mi?
1: Evet, değil. Çünkü bu heykel aslında burada değil. Bunun aslı Bergama Müzesi'nde ve bir zırhlı asker torsu. Bu, deniliyor ki bu buraya keyfi olarak yerleştirilmiştir. Yani hiçbir anlama gelmiyor.
0: Ama güzel, bize de konu oldu yani. Siz de beni mat etmiş buluyorsunuz. Arkeoloji böyle bir şey.

0: Hocam, 1883 ve 1885 tarihinde Karl Humann ve ekibi, Alman arkeolojik kazı ekibi buraya geliyor. Bölgede böyle bir antik kentten haberdarlar tabii. Fakat o dönemde mimari ekipmanları, yani sütunlar falan kırılarak, parçalanarak kireç taşı yaptığına şahit oluyor. Ve Alman hükümetine bir dilekte bulunuyorlar. Yani biz burada akademik ve arkeolojik bir kazı çalışması yapmak istiyoruz diye.
1: Kent bu şekilde değil, yani ortaya çıkmış değil.
0: Hiç böyle tamamen otluk. Tabii bunları da şeylerden, seyyahların yazmış olduğu yazılardan, seyahatnamelerden ediniyoruz bu bilgileri.
1: Onunla birlikte Alexander Kautze diye de bir şey, arkeologdan bahsedilir. Neyse, devam edelim.
0: Osmanlı hükümeti bununla ilgili bir yazışma yapıyor Alman hükümetiyle ve burada bir kazı çalışması yapılmasına izin veriyor. Kazı çalışmasıyla birlikte Karl Humann buraya geliyor ve en tepeden kazmaya başlıyor. İlk kazdıkları bölge burası oluyor.
1: Evet.
0: Burada işte tapınakların sütunlarını ve biraz önce söylemiş olduğumuz heykelleri buluyor.
1: Tabii Akropol'den gidecek.
0: Akropol'den yürüyor. Sonrasında burada bir akademik çalışma ve böyle arkeolojik çalışmayla ilgili uzun yıllar boyunca hala da mesela Profesör Doktor Felix ve ekibi burada bu güzel arkeolojik çalışmaları devam ettiriyorlar.
1: Bu İyi arada, ki de Herrat'ı da ihmal etmeyelim. O da çok uzun yıllar burada çalıştı Rat ve ben onunla kısa bir sürede olsa İstanbul'da işte bu Alman Arkeoloji Derneği'nin şeyinde, dairesinde biraz tanışma fırsatı da bulmuştum. Bunu da bu arada hani duygusallığım çerçevesinde sana aktarayım.
0: Harika, harika. İyi ki de yani arkeolojik verilerle bugünkü mesela bu Hadrian Tapınağı o kadar görkemli duruyor ki yani günün her saatinde insanlar burayı ziyaret ettiklerinde farklı farklı böyle güneş ışınlarına göre tarihle iç içe böyle tarihe dokunabiliyorlar yani. Böyle hani akşama doğru çöktükçe bende bir duygusallık, böyle bir arkeolojiyle ilgili bir şey, bağ kurma hissi doğuyor.
1: Arkeolojik man hakkında bir şey söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Evet, böyle bir şeyi var, çabası ya da işte böyle bir faaliyeti var diyelim. Fakat bazı metinler şöyle yazar onun hakkında. Bu Osmanlı'ya yol yapmak için geldi. Hı hı. Ve o yolları yaparken buradan bütün işte değerli parçaları da Almanya'ya kaçırdı. Şimdi bir böyle yorumu var. Bir de şöyle, Berlin Müzeleri adına geldi. Ve burada gerçekten çok yararlı işler yaptı. Hatta gelir gelmez burada ayakta kalmış Pergamon'la ilgili ne varsa hepsini fotoğrafladı. Ve o fotoğraflar sayesinde biz aslında bütün bir şehir olabileceğini burada gördük. Bir de böyle yorumlar vardır. Yani birbirine 180 derece zıt iki tane yorumdan bahsediyoruz.
0: Kişisel görüşümü ortaya koyayım mı?
1: Tabii. İyi parantez böyle içinde yapmış. Birini daha anmak istiyorum burada. Mesela bizi bu konularda çok besleyen, yayınlarıyla besleyen sanat ve arkeoloji yayınlarının Nezih Başkelen bunu yayınladı. Evet. Bunun fotoğraflarını yayınladı.
0: Evet, doğru.
1: Ve oradan da baktım ben. Gerçekten çok iyi bir çalışma yapılmış burada. Fotoğraflama yapılmış. Oradan da biraz biliyorum. Pardon,
0: doğru.
1: Sözünü kestim.
0: Yok yok, yani kişisel özgür olarak benim de fikrim iyi ki gelip çalışmışlar. İyi ki böyle bir kazı çalışması başlatmışlar. Bence de buradan kaçırıp götürmemişler ya. Osmanlı hükümetiyle sanki arada bir anlaşma yapılmış. Çünkü koskoca bir tapınak buradan kalkılıp da Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürülemez
1: tabii,
0: herhalde.
1: Tabii tabii. Yani biraz biz şimdi...
0: Ortada bir ticari alışveriş olmuş.
1: Biz derken Türkiye olarak duygusal bakıyoruz işe. Yani mesela düşünsenize ne zaman arkeolojik etik ya da arkeoloji bilimi son derece geçerli bir hal aldı.
0: Osman Hamdi'den itibaren.
1: Yani 19. yüzyılın sonu. Bundan önce zaten böyle dünyada da böyle bir şey yok. Yani evet. Arkeoloji dediğiniz şey amatör arkeolog olarak anılıyor. Mesela Schliemann falan,
0: evet.
1: İşte Truva'da amatör arkeolog evet. olarak geçer. Ama aslında nedir? Hazineci.
0: Evet,
1: yani
0: definici.
1: Devlete gelir, evet hazine aramak, define aramak için gelir, müsaade ister. Onunla bir pazarlık yapar, müsaadesini alır, der ki şu kadarı sizin, şu kadarı benim.
0: Evet.
1: Ama bir sakıncası doğmuşsa, yani vaat ettiğinden daha azını belki devlete vermiştir.
0: Evet.
1: Ama devlet de bunları bilmektedir yani.
0: Evet doğru. Zaten
1: hiç böyle durup dururken de son derece hırsızlama bir şey dışarıya kaçmadı.
0: Evet bence de. Bence de bu konuda
1: kaçanlar hariç.
0: Kaçanlar yani hariç, şey definecilerin götürdükleri hariç.
1: Yani anlaşma dışında kaçırılanlar hariç. Hayır.

0: Bunun üçgen alındığını görüyorsunuz değil mi? Sütunlar, sütun başları. Sütun başları bir de dor iyon korentti ya, korent mesela. O daha süslü, daha işlemeli.
1: 18 metreye kadar yükseldiği yazılıyor bu sütunların. 10 metre, 18 metre arasında değişen. Burasının restorasyonu yapılırken ya da işte parçalar yavaş yavaş eklenmeye başlanırken tam üzerinde durduğumuz yerden başlanmış aslında. Çünkü çok elverişli bir yerdeyiz. Evet. Arkası buranın araziye dayanıyor.
0: Araziye dayanıyor yani ve zirve noktasındayız.
1: Sağlam bir yere dayanmış. Depremlere çok dayanıklı olduğu söyleniyor. Ama tabii ortası için böyle söylemek mümkün değil. Hala mesela Bergama'ya çok uzaktan baktığında burası yine de aynı ihtişamıyla görülüyor yani. Kim
0: aynı bilir? Şekilde oradan buraya baktığında da görülüyor.
1: Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hani sohbetimizde Hereon demiştik ya.
1: Evet.
0: Hereon ne biliyor musunuz hocam? Aklıma geldi. Sagalassos'ta bir belgesel çekmiştik. Oradan aklıma geldi. İki saattir neydi düşünürken buldum. Akropollerde yani tepeye kurulan kentlerde Hereonlar zafer anıtı, zafer tagı olarak inşa ediliyor. Ve uzaktan bakıldığında kente, o kentin bir zaferler sonucunda oraya kurulduğunu gösteriyor. Yani Hereon zafer anıtı gibi.
1: Sanıyorum bunu biraz arkasına düşüyor.
0: Evet, daha
1: oraya
0: böyle.
1: Da daha sonra gideceğiz.
0: Evet. Tabii. Daha batıdayız şimdi. Antik tiyatronun hemen bir kat üstündeyiz.
1: Tam önümüzde tiyatro var. Evet. Aşağıya doğru muazzam bir eğim
0: var.
1: İniyor. Ve bunun önünde bir kere daha söyleyeyim. Tiyatroya bakan tarafında bu platformun altında kemerler var. O daha sonra yapılmış burayı genişletmek için.
0: Evet.
1: Ve de işte dediğim gibi hala uzaktan bakıldığında burası aynı... İhtişamla görünüyor.
0: Ne söylesek az.

Düşünsenize bundan 2500 ya da 3000 yıl öncesine bir insanoğlu geliyor, bu tepenin üzerinde bir kent kurmaya çalışıyor. Kent büyüyor, genişliyor, nüfus çoğalıyor ve uygarlık haline geliyor. Savaşlar oluyor, doğal afetler oluyor. Çeşitli uygarlıklar inşa ediliyor üstüne ve zaman akıp geçiyor. Ama Pergamon tarih sahnesinden hiçbir şekilde silinmiyor. Hatta üstünde ne aşklar yaşanıyor, öyle aşklar yaşanıyor ki 2000 yazmalı büyük bir kütüphane buradan Antonius'tan ta Kleopatra'ya, Mısır'a kadar gidiyor. İnsanoğlu hep genişliyor. Şimdi ben Özgür Özgülgün olarak ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesinin Pergamon'da Hadrian Tapınağı'nın önündeki bu düzlük diyor. Bakırçay'a geliyorsunuz, buradan bir bakıyorsunuz, hayatınızın geri kalan kısmını hakikaten boş ve anlamsız geçirdiğinin farkına varıyorsunuz. En iyisi bu güzel ve doyumsuz manzarayı seyretmek olur. Tarih, arkeoloji, Pergamonlular, uzun yıllar ve Bakırçay ve günümüzün Bergaması.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Kızıl. Bazilika da deniliyor, Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibarıyla da tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Peki, çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde onlar orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve yakın. Ve çok ünlü var. O ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz yani
0: ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var,
0: evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojisiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix'te kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
1: biraz.
0: Bilgi var bu yani. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarı da ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir
1: tabii,
0: kolu var herhalde.
1: Var ve değişik figürler de var.
0: Evet.
1: Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Sizin de ustalığınız vardı yani.
1: Yok. Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Hmm.

0: Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
1: Hiçbir şey tesadüf değildir değil,
0: değil
1: mi?
0: Tabii.
1: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
0: Orijinaline göre.
1: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
0: Elinizde parçaları var.
1: Hı, yani onlar müzede.
0: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
1: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde
0: fark
1: değil
0: var.
1: Mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
0: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: El işçiliği.
0: El işçiliği. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
1: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu ya, görebiliyor musunuz?
0: Tabii ya şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
1: ama
0: işi
1: bu
0: bilen...
1: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
0: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
1: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş onu başka bir... figürle süslemiş veya...
0: Süslemiş tabii var. Bunlarda var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii...
1: Bu bir mimari
0: tabii hile yani. Evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
1: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun
0: canım,
1: gerçekten
0: tabii.
1: O tarihe ait
0: tabii,
1: olduğunu...
0: Tabii. Çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz... En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
1: Bizans daha çok tahrip etmiş.
0: Tahrip etmiş tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
1: pagan kültürü saymış.
0: Duvarlara onları. Koymuş veya tabanlara yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
1: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
0: Evet, oğlum var.
1: Meslek ona devrolacak galiba.
0: İnşallah. Yani... Tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
1: Evet. Yani... Sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
0: Evet, duvar ustasıydı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel bir ustalığı vardı.
1: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğun Makedonya... Yani. Krallığı olduğunu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar. Yani demek ki tesadüf değil mi sizin iyi bir usta olmanız? Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
0: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
1: Sizce nasıl olmuş olabilir?
0: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
1: Karl Humann ve ekibi.
0: Karl Humann ekibi evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Ve o zaman tabii bizim... Eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
1: Evet, kireç
0: yani
1: kuyuları
0: temelleri varmış. Var evet orada da.
1: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
0: Almanya'ya... Hayır yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini
1: orada.
0: Çekiyor tabii. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
1: Evet.
0: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
1: İzin alıyor galiba.
0: Tabii
1: Osmanlı'da.
0: Yani durduruyor.
1: Evet.
0: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
1: Başka bir yerden.
0: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapınak. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
1: Sadece bu bir de.
0: Yani bir de evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey.
1: Ama parşömen de değil bu gemilere yükle,
0: yani,
1: Mısır'a gönder.
0: Yani
1: kağıt
0: da değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani, ne de hani tabii bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için
1: evet.
0: Pek cazip değil.
1: Evet, doğru.
0: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
1: Ama burası da iyi olmuş ya. Ya biz hani bir sürü arkeolojik ören yerini kazıyoruz ama çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Bergamon... bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
0: ya tabii
1: burada.
0: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşiman burada bulunmuş.
1: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
0: Hepimiz.
1: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz yani. Yani
0: şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşürüz.

0: Bu akşam yine 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni katılan bir hanımefendi var. Ümran Hanım merhabalar.
1: Merhaba efendim.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. İsmim Ümran Öğretmenoğlu. 1961 doğumluyum. İki çocuğum, 3 tane torunum var.
0: Dağlı mıyız?
1: Biraz.
0: Biraz. Peki.
1: Heyecan var.
0: Orhan Bey evet. Bizimle 6. kez beraber.
3: Ersin Bey, beni artık sigorta girişimi yapın. Yani
0: bu konuda kadro çalışmalara başladık Orhan Bey, tamam. Hiç merak etmeyin.
3: Peki.
0: Yarışmaya veda etseniz dayı, beraber çalışmaya devam edelim.
3: Memnun olurum.
0: Aycan Hanım, dün aramıza katılmıştınız.
2: Evet, bugün ikinci. Güzel, heyecanım taze. Yani hem alıştım ama hem gene heyecan dorukta. Gene kısaca tanıtayım kendimi. Aycan Erim, İstanbul doğumluyum.
0: Evet, dün Aycan Hanım yarışmamızın ikincisi olmuştu. Ve finalistimiz Şenol Bey bizimle beraber yine her zamanki gibi 1000 lira kasaya koydu. Final sorusuna cevap vermeme hakkını kullandı. Bugün de iddialım acaba Şenol Bey?
4: Evet, buraya alıştım. İkinci programım. Tabii şey Orhan Bey kadar olmasa bile o Bayern Münih gibi duruyor karşımızda. Orhan böyle bir şey. Hani inşallah eleyeceğiz onu hep beraber.
0: Bugün göndereceğiz diyorsun.
4: İnşallah, inşallah.
0: Peki bakalım neler yapacaklar, nasıl bir yarışma yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Aramıza yeni katılan Ümran Hanım ve aynı zamanda izleyicilerimiz için formatımızla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 4 soru yönelteceğim. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2, 2000 puan alacak. İkinci etabımız dikkat etabı. Puan değeri 2000. Yine aynı şekilde bir kişi bilirse 4000 puan. Ve üçüncü etabımız ise akıl oyunu. Orada da 4 soru yönelteceğim. Bu kez puan değeri 3000. 6000 puan kazanma şansı var eğer bir kişi doğru bilirse. En çok puanı toplayan yarışmacımızla birlikte 5000 lira para ödülü için birebir yarışacağız ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Birinci etapta yarışmacılarımıza 4 soru yönelteceğim. Acaba ilk soruda konu başlığımız ne?

Ninja kaplumbağalar ilk sorumuzun konu başlığı. 4 kaplumbağanın ve onlara ustalık eden bir farenin macerasını anlatan çok ünlü bir çizgi filmdir. Ninja kaplumbağalar isimlerini tarihte adından çokça söz ettirmiş 4 ünlü sanatçıdan alır. Leonardo, Donatello, Michelangelo ve Rafael dövüş sanatları konusunda çok ustadır. Ninja kaplumbağaların en önemli özelliği bir yemeği çok sevmeleri ve her gün onu yemeleridir. Sorumuz gelsin. Ninja kaplumbağalarının sürekli yedikleri yemek nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Bakalım bu çizgi filmi kimler izlemiş? 10 saniye süremiz kaldı. Bandanaları var. Mavi, turuncu, mor, kırmızı renkte. Süremiz bitti. Buyurun cevapları göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Pizza.
0: Pizza yanıtını
2: ben
0: veriyor.
2: Ben yanlış yazdım.
0: Ümran Hanım.
2: Pırasa yanlış yazdım.
0: Eyvah. Pırasa aklınızı ne karıştırmış olabilir?
2: Karıştırdı.
0: Hadi ıspanak deseniz temel isteyeceğim de. Pırasa.
2: Yarıştırdım. Pizza da... aslında da biliyordum da pırasa.
0: Orhan Bey.
3: Pizza.
0: Pizza yanıtını verdiniz Aycan Hanım.
4: Ben de pizza.
0: Üç yarışmacımız pizza dedi ve Ümran Hanım yeni yarışmacımız da pırasa dedi. Acaba cevap da doğru mu, pizza mı? Hep birlikte görelim. Doğru cevap pizza evet. Olacaktı tabii ki. Ve üç yarışmacımıza böylelikle puanları bölüştürdük. Bu ninja kaplumbağaların içerisinde en oburu hangisi hatırlıyor musunuz?
3: Michelangelo galiba.
2: Michelangelo.
0: Evet. En fazla pizzayı yiyen o olmuştur.
1: Yapan da o galiba. Efendim? Yapan da o. Kırmızı, kırmızı bandanalı olacak.
0: Peki ikinci sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımıza görelim.

0: İkinci sorumuzdayız. Büyük Çamlıca Camii 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla resmi olarak ibadete açıldı. Türkiye'nin en büyük camisinde aynı anda 63 bin kişi ibadet edebiliyor. Caminin 72 metre yükseklikteki ana kubbesi, İstanbul'da yaşayan 72 milleti, 34 metre çapındaki kubbesi ise İstanbul'un plaka numarasını ifade ediyor. Cami, ibadet alanının yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve kapalı otoparkı bünyesinde barındırıyor. Sorumuz gelsin. Büyük Çamlıca Camii İstanbul'un hangi ilçesindedir? 20 saniye süreniz başladı. Acaba Türkiye'nin en büyük camisinin yerini yarışmacılarımız biliyorlar mı? Hangi ilçede? Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey?
1: Üsküdar.
0: Üsküdar dedi. Son yarışmamızda final oynayan Şenol Bey'in cevabı. Ümran Hanım?
2: Kadıköy.
0: Kadıköy cevabını verdi. Orhan Bey?
3: Üsküdar.
0: Siz de Üsküdar diyorsunuz ve Aycan Hanım?
4: Üsküdar.
0: Ümran Hanım yine farkın ortaya koydu. Acaba Kadıköy mü, Üsküdar mı yoksa başka bir yer mi?
2: Üsküdar.
0: Üsküdar.
2: Evet.
0: Siz farklı yazıyorsunuz ama cevapları da...
2: Aklıma sonradan geliyor.
0: Onaylıyorsunuz. Peki cevabı görelim. Üsküdar doğru cevaptı tabii ki. Ümran Hanım puan veremiyoruz size. Evet. Heyecan diyelim.
2: Evet, çok heyecanlı.
0: Yani Anadolu yakasında bulundunuz, evet, kaldınız tabii ki, tabii ama ki ilçeyi doğru olarak evet, söyleyemediniz. Söyleyeyim. Şu anda Orhan Bey, Aycan Hanım ve Şenol Bey'in puanları 700. Ümran Hanım'ın henüz şu anda puanı yok. Ve bakalım üçüncü sorumuzun konu başlığı ne?

Uluslararası kurumlar konu başlığımız. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış bir kurumdur. Küresel düzeyde dünyanın öncü çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde ise

0: çocukların refahını arttırmak ve her türlü gelişim imkanlarına ulaşmalarını amaçlamaktadır. Kurum toplam 190 ülkede güçlü bir varlığa sahiptir. Tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir. Sorumuz gelsin. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun kısaltması nedir? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen. Türkiye'de 1951'den bu yana aktif, hatta gönül elçileri de var. Aklıma Türkan Şoray geliyor, Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Bakalım doğru cevabı kimler bilecek? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Şenol Bey.
1: UNICEF.
0: Ümran Hanım.
2: UNICEF.
0: Orhan Bey.
3: UNICEF.
0: Ve Aycan Hanım.
4: UNICEF.
0: Dört yarışmacımız İlk defa aynı cevabı verdiler. Ümran Hanım bu kez dedi ki ben de onlar gibi aynı cevabı yazayım. Ama bilgisine dayanarak tabii ki yazdı bu cevabı. Acaba Ümran Hanım ilk puanlarını alacak mı? Buyurun görelim. Evet, UNICEF. Ümran Hanım'ı bir alkışlayalım mı?
4: Ben oranı alkışlayayım.
0: Çünkü diğer iki sorunun cevabını bilmesine rağmen heyecandan dolayı farklı yanıtlar verdi. Aramıza hoş geldiniz efendim.
4: Hoş buldum.
0: Yeni gelmiş
4: evet,
0: oldunuz
4: böylelikle. Evet, yeni geldim. Şimdi
0: 250 puan hayırlı uğurlu olsun.
4: Teşekkür ederim. Devamını da bekliyoruz inşallah.
0: İlk etabın son sorusu çıkacak karşımıza şimdi. Yine 1000 puan değerinde ve 1000 puan değerindeki son sorumuz olacak bu. Bakalım konu başlığımızda ne var?

Kaldırma kuvveti konu başlığımız. Her gün gözümüzün önünden geçen dev gibi gemiler acaba nasıl yüzüyor? Bu sorunun tek bir cevabı var. O da suyun kaldırma kuvveti sayesinde. Bu keşfi milattan önce 200'lü yıllarda çok ünlü bir fizikçi yaptı. Hamamda yıkanırken su dolu banyo teknesine oturur ve birden heyecanla kendisini çıplak bir şekilde "Evreka, evreka!" yani "Buldum, buldum!" diyerek dışarıya atar. Onu böyle görenler önce deli zannederler. Oysa o aslında tam bir dahiydi. Yaptığı sayısız buluşla da dünya tarihini değiştirdi. Sorumuz gelsin. Suyun kaldırma kuvvetini bulan ünlü fizikçi kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi. 1000 puan değerindeki son sorumuz bu. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Aklıma gelmedi, bilemiyorum.
0: Şenol Bey.
2: Arşimet.
0: Arşimet dediniz. Ümran Hanım aklıma gelmedi diyorsunuz. Bu yüzden boş bıraktınız.
1: Evet.
0: Orhan Bey.
3: Arşimet.
0: Arşimet yanıtını verdiniz ve Aycan'ın...
4: Arkadaşlarıma katılıyorum.
0: Arkadaşlarınıza katılıyorsunuz.
4: Ekleyeceğim bir şey yok.
0: 3 Arşimet yanıtı var şu anda ve tek olarak sadece Ümran Hanım her aklıma zaman gelmedi dedi. O zaman hep birlikte görüyoruz cevabı. Arşimet olacaktı tabii ki. Böylelikle 3 yarışmacımıza puanları veriyoruz. 1300 şeklinde 3 yarışmacımızın gördüğünüz gibi önlerinde yazanlar yeşil ışıklarla beraber. Ümran Hanım az önce puan almıştı ve ilk etabı 250 puanla tamamlamış oldu böylelikle. İkinci etaba geçiş yapacağız. Eğer hazırsanız.
4: Hazırız. Hazırız.
0: İşte ikinci etap. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Her bir sorunun değeri artık 2000 ve bir kişi bildiği takdirde bu kez 4000 puan alacak ki bunu dün bize Aycan Hanım göstermişti. Kendisini ikinci yapması

0: aynı zamanda bir soruya tek başına cevap vermesinden kaynaklıydı. 4 soru yönelteceğim yine sizlere. İşte ikinci etabın ilk konu başlığı geliyor. İlginç çiçekler. Dün gül çeşitleriydi. Bugün bakalım karşımıza neler çıkacak. Kış aylarında severek içtiğimiz salebin tozu orkidelerin yumrularından elde ediliyor. Safran çiçeği dünyanın en pahalı bitkisi. Venüs sinek kapanı adlı bir bitki en iyi böcek yakalayan türlerden biri. Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya yağmur ormanlarında yetişiyor. Kötü kokusuyla biliniyor. Çapı 111 santim olan çiçeğin adı Rafflesia. Erika'nın gülü olarak bilinen bir çöl çiçeği ise neredeyse hiç suya ihtiyaç duymadan yaşayabilen tek çiçek. Kurtboğan çiçeği çok güzel gözüküyor fakat her yeri zehirli. Antik çağlardaki insanlar o kuşlarında kurtları öldürmek için kullanırlarmış. Sorumuz gelsin. Dünyanın en büyük çiçeği nerede yetişiyor? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniyeniz kaldı. Dünyanın en büyük çiçeğinin nerede yetiştiğini arıyor yarışmacılarımız. Süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Endonezya.
0: Endonezya yanıtını verdi. Ümran Hanım.
2: Endonezya.
0: Sizin yanıtınız da aynı. Orhan Bey.
3: Endonezya.
0: Ve Ayşen Hanım.
4: Ben de aynı şekilde Endonezya.
0: 4'te 4, Endonezya yanıtını gördük. Acaba doğru yanıt Endonezya mı? Ben ne demişim? Hep birlikte izleyelim. Dünyanın en büyük çiçeği Endonezya yağmur ormanlarında yetişiyor. Kötü kokusuyla biliniyor. Çapı 111 santim olan çiçeğin adı Rafflesia. Endonezya doğru yanıttı ve böylelikle yarışmacılarımızın önü tamamen yeşil oldu. İşte puanlar bölüşüldü. Evet, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımızı görelim.

bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinden görüntülerle birlikte Fetret Devri sorumuzun detaylarını dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizden. Fetret Devri Osmanlı'da bunalım devri veya fasılayı saltanat olarak da adlandırılır. Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt 1402 Ankara Savaşı'nda Timur'a esir düştü. Bunun sonucunda Yıldırım'ın oğulları arasında taht kavgaları başladı. Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Balıkesir'e ve Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya ve Sivas'ta hükümdarlığını ilan ediyor. 11 yıl süren kardeş mücadelesi Timur ve Bizans İmparatorluğu tarafından yapılan kışkırtmalarla devam etti. Yaşanan iç karışıklığa rağmen Osmanlı Devleti bu dönemde sadece Balkanlardaki Eflak Prensliğini kaybetti. Fetret Devri 1413'te Çelebi Mehmet'in mücadeleyi kazanıp devleti tek bir çatı altında toplamasıyla sona erdi. Sorumuz gelsin. Yıldırım Bayezid'in oğullarından Süleyman Çelebi hükümdarlığını nerede ilan etti? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. İkinci etaptayız. 2000 puan değeri. Buyurun cevaplar lütfen. Şenol Bey.
1: Amasya.
0: Kafa salladınız bir.
1: Peki be, emin değilim.
0: Emin değilsiniz.
1: Evet.
0: Ümran Hanım.
2: Edirne.
0: Edirne diyorsunuz. Orhan Bey.
3: Edirne.
0: Aycan Hanım.
4: Edirne.
0: 3 Edirne, 1 Amasya. Fetret devriydi konu başlığımız. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Balıkesir'e ve Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya ve Sivas'ta hükümdarlığını ilan ediyor. Cevap soruda. Edirne doğru yanıttı. 7. sorumuza geçiyoruz. İşte konu başlığımız.

Avatar, konu başlığımız. Beni lütfen dikkatle dinleyin. 2009 yapımı Avatar filmi gösterime girdiğinde oldukça ses getirdi. Filmin yönetmeni ve senaristi James Cameron, filmin hazırlıklarını aslında 1994'te başladı. Ancak o zamanki teknik yetersizlikler yüzünden çekimleri ertelemek zorunda kaldı. Filmin yapımı 4 yıl sürdü. Filmin hikayesi 22. yüzyılda Pandora adlı bir gezegen uydusunda geçiyor. Filmde gezegende yaşanan Navi halkının konuştuğu dil, dil bilimciler tarafından uyduruldu. Kullanılan görüntülerin %60'ı bilgisayarla oluşturuldu. Film, 3 boyut teknolojisinde bir devrim olarak kabul ediliyor. Tarihin en yüksek bütçeli filmlerinden biri olan Avatar'ın maliyeti 237 milyon dolar. Toplamda 2 milyar dolarlık hasılatı geride bırakarak tüm zamanların gişe hasılatı rekorunu kırdı. Film 9 dalda aday gösterildiği Oscar ödüllerinden 3'ünü kazandı. Sorumuz gelsin. Avatar filminin hikayesi kaçıncı yüzyılda geçiyor? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Bakalım yarışmacılarımız beni ne kadar dikkatli dinlemişler. Buyurun cevaplarınıza göreyim. Şenol Bey.
1: 17.
0: 17 dediniz. Yine yüzdeki mimikler emin olmadığınızı gösteriyor.
1: Emin değilim. Başka şeye odaklanmıştım demek.
0: Neye odaklandınız?
1: Hasılata falan odaklandım ben yine. Ben paraya gitti aklım. Hasılatı hesaplayacaktım.
0: Ümran Hanım.
2: 22.
0: 22 dediniz. Orhan Bey.
3: 22.
0: 22. Aycan Hanım.
4: Üzgün bir surat. Çünkü 100 yıl haricinde her şeye hakimim. Kafamda çok oturdu ve bu sorudan çok umutluydum. 100 yıl yok. Onun haricinde her şey var.
0: O halde bir hep beraber izleyelim acaba ben ne demişim. Filmin hikayesi 22. yüzyılda Pandora adlı bir gezegen uydusunda geçiyor. 22 tabii ki doğru cevaptı. Ümran Hanım ve Orhan Bey beni iyi dinlemişler. Sizler kaçırdınız. 2450 oldu Ümran Hanım. Orhan Bey 3500 oldu ve Aycan Hanım'ın puanı 2500, Şenol Bey'in puanı da 1800. 8. sorumuza geçiş yapıyoruz. Yani ikinci etabın son sorusu. Önce konu başlığımızı görelim.

İller ve üniversiteleri. Biricik Şeyh Edebali Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. Sorumuz gelsin. Sıtkı Koçman Üniversitesi hangi ilimizde yer almaktadır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 8. sorumuzun süresi bitti. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Karaman.
0: Karaman dedi. Ümran Hanım.
2: Karaman.
0: Siz de Karaman dediniz. Orhan Bey.
3: Muğla.
0: Muğla ve Aycan Hanım.
4: Muğla emin olarak.
0: Muğla iki yarışmacımız dedi ve Karaman. Size Karaman nasıl geldi? Ümran ya Hanım yani ikinizin aynı cevabı vermesi.
2: Karaman Maraş'ı
0: Şenol Bey,
2: Karaman
0: hatırlıyor. Reciden şu anda kulağıma ne diyorlar biliyor musunuz?
1: Baktı mı diyorlar.
0: Baktı diyorlar. İtiraf eder misiniz?
1: Edeyim.
0: Baktınız
2: ama ben,
0: mı?
2: Ama ben yanlış
0: Ümran Hanım şu anda. Siz.
2: Yanlış kişiye bakmışım.
0: Siz baktınız mı?
2: Hayır.
0: Siz kesinlikle. Bakmadınız.
2: Hayır kesinlikle.
0: Şenol Bey itirafta bulunuyorsunuz.
1: Evet.
0: Baktınız değil mi? Ama yanlış zamanda, evet, yanlış cevaba bakarak.
1: Yanlış.
5: Bir alkışlayalım mı? Bence bir alkışlayalım.
2: Yanlış kaldı.
0: Koca bir çarpı koyuyorum. Şenol Bey. Evet, yarışmamızda ilk defa kopya çekerken yakalandı bir yarışmacımız Şenol Bey ve itiraf etti.
1: Evet, beceremediğimi de burada böylece tüm Türkiye görmüş olsun. Hiç yapmamış.
0: Kaç tane kamera var biliyorsunuz. Evet. Eğer hayır bakmadım deseydiniz.
1: Demem.
2: Burada izlerdik değil mi Ersin Bey?
1: Onu demem.
2: Beraber izlerdik ekrandan.
0: Beraber izleyeceğiz zaten. Efendim cevap soruda tarihinde çok kritik bir andayız.
1: Zaten.
0: Bu kez ne bir final anı ne de puanlama anı. Öyle bir an ki şu anda son finalistimizin yakalanma anına götüreceğiz sizleri. Dönüyorum, dönüyorum. Hazır mıyız? Buyurun, işte o an. Şenol Bey.
1: Yapacak bir şey yok, vardan kaçamamış.
0: Şu anda rejide arkadaşlarımız. Her bir yarışmacımızı, kameralar zaten direkt olarak Zoom'da. Aynı zamanda rejideki arkadaşlarımız da her bir yarışmacımıza bakıyor.
1: Evet.
0: Kaçırma imkanı yok.
1: Yan hekem çok iyi burada kaçırmamış. Direkt offside. Bariz offside.
0: Peki, ben ne demişim acaba? Bir görelim mi? Cevap soruda. Biricik Şeyh Edebali Üniversitesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Cevap soruda. Doğru cevap Muğla olacaktı. Sıtkı Koçman Üniversitesi. Güldük, eğlendik. Puanlara bir bakalım. Yeni etaba geçmeden önce. 4500 puanda. Bizimle 6. kez yarışıyor Orhan Bey. Hatırlatayım dedim de. Şu anda lider durumda. İkinci sırada Aycan Hanım'ı görüyorum. Dün aramıza ilk kez katılmıştı 3500 puanla. Ümran Hanım'ın puanı 2450. Yeni yarışmacımız. Ve dün final oynadığımız Şenol Bey 1800 puan. Şu anda son sırada yer alıyor. Bakalım üçüncü etapta bizleri neler bekliyor? İşte yeni etabımıza geçiş yapıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında bu kez akıl oyunu etabına geldik. Her bir sorunun değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puanın sahibi olacak. Ve yine 4 soru yönelteceğim. Süreniz aynı, 20 saniye. Üçüncü etabın ilk sorusundayız. Konu başlığımız geliyor.

Konu başlığımız köprüler. Üstün teknolojiyle tasarlanan Japonya'daki Akashi Kaikyo Köprüsü dünyanın en uzun asma köprülerinden biri. İki ayağı arasındaki mesafe 1991 metredir ve en yüksek noktası 282.8 metredir. Lizbon'daki Vasco da Gama Köprüsü 17 kilometre ile Avrupa'nın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyor. Prag'daki Karl

0: Köprüsü, gotik mimarinin eşsiz örneklerinden biri sayılıyor. 45 yıllık inşaat süresinden sonra 1402 yılında açıldı. Hollanda'daki Erasmus Köprüsü 802 metre uzunluğunda. Diğer köprüler gibi iki ayak üzerine kurulu olmayan köprüyü tek bir asimetrik sütun taşıyor. Mostar Köprüsü Bosna-Hersek Cumhuriyeti'nde yer alıyor. Köprüyü Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin 456 kalıp taş kullanarak üretti. Sorumuz gelsin. Prag'daki Karl Köprüsü'nün yapımına kaç yılında başlandı? 20 saniye süreniz başladı. Akıl oyunu etabı 3000 puan değerindeki ilk sorumuz. Bundan sonraki dakikalarda yarışmanın kaderi değişebilir. Hele ki bir yarışmacı soruya doğru cevap verirse. Süremiz sona erdi. Son anda cevabını yazdı Aycan Hanım. Yazamadım. Ve dört yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen.
1: Ben yazamadım, yetişemedim.
2: 1402.
0: 1402 yanıtını verdi. Prag'daki Karl Köprüsü'nün yapımına kaç yılında başlandı diye sorduğumuzda Şenol Bey. Ümran Hanım.
1: Ben yetişemedim, yazamadım.
0: Biri yazdınız ama devamını getiremediniz.
1: Evet, 1402 yazacaktım.
0: Aklınızda bir yanıt var mı?
1: Evet, 1402 vardı.
0: 1402 vardı. Orhan Bey?
3: 1402.
0: 1402 ve Aycan Hanım?
4: Ben de aslında 1357 şöyle anladım. 1402 de bitti ve bu 45 yıl sürdü.
0: Diye. Kaç yılında açıldı?
4: Yani 1357'de başlandı diye düşündüm. Aslında soru yani rakamları çorba etmişim. Yani şöyle diyorum 1402'de yapımı bitmiş köprünün. 45 yıl sürdü diye bir rakam var aklımda. 1357 diye yazmaya çalışıyordum. Hani başlangıcını o şekilde.
0: Cevabınız yani 1402 eksi 45 mi?
4: 1402 yani değil tabii ki şu an sonucum. Hani o yalan söylemeyeceğim o konuda.
0: Hayır, cevabınız ne?
4: Çıkan şey son 1357 diyecektim ben normalde. Yani topla bu işlemi yapıp dediğim gibi.
0: Peki. Şimdi 1402 iki tane yanıt var. 357 yazmışsınız fakat 1357, 1357 şeklinde evet. Sizin ifadeniz.
4: Evet.
0: Ümran Hanım.
1: Yetiştireyim.
0: Siz 1402 dediniz.
1: Evet.
0: Öyle yazacaktım ama yetişemediniz. Şeklinde ifadeniz evet. Oldu. Puan değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puan. Çok şey demek gerçekten yani bir anda her şeyi değiştirebilir. Ha, finale kadar götürür mü bilemeyiz tabii ki ama hepinize puan verme ihtimali şu anda yok. Herkesin puan alma ihtimali yok. Ancak ya bölüşülecek ya tek kişi ya da hiç puan veremeyeceğim. Dokuzuncu soru akıl oyunu sorusuydu. Acaba doğru cevap ne? Hep birlikte görelim. 1357 doğru cevap olacaktı. Şu anda Aycan Hanım önünüzde kırmızı yanıyor. Bunun tek bir sebebi var.
4: Ya yapmayın. Şu an
0: o kadar güzel anlattınız ki.
4: Evet.
0: 1402 evet. Köprünün açılış tarihiydi.
4: Evet.
0: 45 yıl sürdü şeklinde evet. Bir ifadem olmuştu.
4: Evet. Evet.
0: Doğru yoldan gittiniz. Son ana kadar... Ucuna kadar geldiniz, işte o biri yazmayı unuttunuz.
4: Şöyle Ersin Bey, benim hani dünkü yarışmada da biliyorsunuz çıkaracağım diye topladım. Bu üçüncü etapta bende böyle bir şey oluyor. Ve hani bayağı beni alıp yükseltecek bir puan da kaçırıyorum.
0: Yani puanınız şu anda 9500 olabilirdi.
4: Evet.
0: Ki dün tek başınıza bildiniz 4000. Böylelikle evet. Yarışmayı ikinci olarak da bitirme şansınız olmuştu.
4: Evet, böyle bir bahtsızlık var. Üçüncü etapta bir tökezliyorum.
0: Peki cevaplarınızı indirebilirsiniz. Şu anda hiçbir yarışmacımız puan alamadığı için puanlardaki durum değişmedi. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz.

10. sorumuzdayız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1922 yılında Asya'nın kuzeyinde yayılarak dünyanın en geniş topraklarına sahip oldu. Ancak Aralık 1991'de Başkan Gorbaçov'un istifası üzerine birliğe bağlı devletler tek tek bağımsızlıklarını ilan etmeye başladı. 15 farklı cumhuriyet bağımsızlığına kavuştu. İlk olarak 23 Ağustos 1989 tarihinde Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'daki halk ayaklandı. İlk bağımsızlığını kazanan Litvanya oldu. 1991 yılında bağımsızlığını elde eden diğer devletler ise Doğu Avrupa'da Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna, Moldova, Orta Asya'da Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Kafkasya'da Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan oldu. Sorumuz geliyor. Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan eden devletlerden kaç tanesi Baltık ülkesidir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. 10. sorumuz. Bakalım yanıtlara nasıl yansıdı? Buyurun lütfen. Şenol Bey?
1: 3.
0: Ümran Hanım?
2: 5.
0: Orhan Bey?
3: 3.
0: Ve Aycan Hanım?
4: 6. Sayamadım.
0: 3, 5, 3, 6 şeklinde yanıtlar görüyorum 4 yarışmacımızdan. Sorumuz, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan eden devletlerden kaç tane Baltık ülkesidir? Acaba doğru cevap ne? Buyurun hep birlikte görelim. Doğru cevap 3 olacaktı. Yani Şenol Bey ve Orhan Bey doğru yanıtları veren yarışmacılarımız. Şenol Bey, uzun bir aranın ardından kendinize geldiniz. Nihayet puan aldınız.
1: Ya, Letonya, yani Çek bir Letonya'dan sonra yüzümüz gülmedi peki Ersin Bey. O, yani orada onu iyi aklımda biliyorum yani haritayı biraz. O yüzden.
0: O yüzden.
1: Bu Letonya'yı nasıl yenemiyorlar o zaman? Yani, bilim adamları incelesin yani.
0: Şenol Bey'in Baltık ülkelerinden 3 doğru yanıtından puan almasından mevzuyu Letonya-Türkiye rekabetine getirmesi de...
1: 3-1'den 3-3 oyuyorlar ya.
0: En son değil mi?
1: Hep aynı golleri yiyoruz adamlardan ya, ezbere.
0: Maalesef, bir türlü yenemedik.
1: Yenemedik.
0: Yani tabii 1924'te bir özel maçta galip gelebilmişiz. Onun dışında oynadığımız resmi maçlarda bir türlü o galibiyet hasretine nokta koyamadık.
1: Adamlar da bize mi bileniyor nedir yani, bilmiyorum ki, bizi mi bekliyorlar? Tarihsel bir husumetimiz de yok.
0: Ama sonunda bil ki 90. dakika, hatta 97'ydi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir penaltı VAR müdahalesiyle geldi. Ve o galibiyet var ya, bir ilki gerçekleştirmenin dışında aynı zamanda bizim Katar yolunda iddiamızın da devam etmesini sağladı.
1: Evet.
0: Tarihe geçen bir maç oldu yani. Evet. Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle birlikte. 10. sorumuzu geride bırakıyoruz. İki yarışmacımız doğru yanıtı verdi. Ve şimdi sırada 11. sorumuz var. Yine puan değeri 3000. Önce konu başlığını görelim. Topkapı Sarayı 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun idare merkeziydi. 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapımına başlandı. Sarayın yapımına büyük bir özen gösterildi. Malzemeleri imparatorluğun dört bir yanından toplandı. Yoğun kış şartları yüzünden yapımı sürekli gecikti ve 13 yıl sonra ancak tamamlanabildi. 80 bin metrekareye kurulu sarayda yaklaşık 4 bin kişi yaşardı. Bab-ı Hümayun ve harem sarayın en önemli bölümleriydi. Sadece haremde 300'den fazla oda, 9 hamam, 2 cami, 1 hastane, koğuşlar ve çamaşırlık yer almaktaydı. Abdülbecit zamanında dönemin yeniliklerine uygun olarak modern Dolmabahçe Sarayı yaptırıldı. Bu nedenle geleneksel Topkapı Sarayı terk edildi ve tüm saray halkı Dolmabahçe'ye taşındı. Topkapı Sarayı Atatürk'ün emriyle 9 Ekim 1924 tarihinde müze olarak ziyarete açıldı. Sorumuz gelsin. Topkapı Sarayı'nın hareminde toplam kaç hamam ve hastane vardır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Puanlar arasında çok da büyük fark yok. Kritik bir an olabilir yarışmada. Final öncesi iki sorumuz kaldı onlardan. Biri Topkapı Sarayı'nın hareminde toplam kaç hamam ve hastane vardır dedik. Şerol Bey son anda bir panikle yazdı cevabını. Umarım içeride tekrar benim kulağıma bir uyarı gelmemiştir. Çünkü en son böyle yaptığınızda yakalandınız.
1: Evet.
0: Şimdi yakaladım. Bakmadınız değil mi? Önceden söyleyin de. Tamam peki. Dört cevabı göreyim lütfen. Buyurun.
1: Son anda şey yaptım. Beş. Beşi kabul etsinler. Yani beş, üç daha toplayacaktım. Beş. Yani yazılı olduğu için beş. Sekiz yazamadım.
0: Kim kabul etsin?
1: Yani reji.
0: Ben rejiye götüreyim sizi. İsterseniz onlarla bir baş başa bir konuşalım.
2: O zaman Ersin Bey, ben de 357'nin yanına montajda bir eklemenizi
1: ama
2: isterim.
1: Ama 5'i yazdım diye, hani 5 yazılı diye.
0: Şimdi valla yani yarışmacılarımıza da doğru bir tutun. Hani diyelim ki ben yanlış görüyorum.
1: 5 ve 3 yazdım, ben 5'i kabul edilmesin.
2: Rize'nin plakası.
0: 53 yazıyor.
1: 53 işte 8, 53 yazıyor. 8'e tamam gibi tamamlayacaktım ama yazamadım 8'i, 5 olsun.
0: Tamam. 53 yazıyor şu anda.
1: 53 değil, 5.
0: 9 hamam, bir hastane Ümran Hanım.
3: Evet.
0: 9. Emin misiniz cevabınızdan?
3: Hastaneden emin değilim ama hamamdan eminim.
0: Hamamdan eminim dediniz. Orhan Bey?
4: Ben 5 dedim, emin değilim.
0: Emin değiliz. Aycan Hanım?
2: 12.
0: Nasıl şöyle, buldunuz 12'yi?
2: 300 odadan hariç 3 kalem var aklımda. Ama hangisi hangi kalem söyleyemiyorum. 9, 2, 1. Aslında böyle 3 çeşidi toplamış oldum, 12. Ama emin değilim tabii.
0: Emin değilsiniz. Şimdi 53 yazsa dayı siz onu 5 olarak kabul edin dedi Şenol Bey.
1: Ben 5'i aldım.
0: Tamam 5 diyorsunuz.
1: 5 olsun.
0: 5 diyorsunuz. Ümran Hanım 9 hamam, bir hastane, yani 10 diyorsunuz. Toplamını sorduk çünkü.
3: Ha, toplamını sordunuz, evet.
0: Ya zaten yazmışsınız 9 evet, hamam evet, bir hastane şeklinde. Evet. Sorumuz hareminde toplam kaç hamam ve hastane vardı
3: tamam
0: şeklinde. Orhan Bey'in yanıtı 5, Aycan Hanım'ın yanıtı 12. Şimdi iki tane, hadi aynı diyeyim. Şenol Bey ile Orhan Bey'in, ki öyle olmayacak da aynı kabul etmem mümkün değil de sizin şu anki hatırınızı kırmamak adına puanların bölüşme ihtimali var. Ya da Aycan Hanım'ın, Ümran Hanım'ın 6000 puanı kazanma ihtimali söz konusu ya da hiç puan veremeyeceğim. 11. soru. 6000 puanlı Orhan Bey lider. Acaba şu anda önümüzde gördüğümüz bu puanlarda bir değişiklik olacak mı? Yeşili kırmızıyı görecek miyiz acaba? İşte 11. sorunun doğru yanıtı geliyor. 10 doğru cevapla Ümran Hanım. Ümran Hanım. Önce Ümran Hanım. Üzüldünüz mü, ne yaptınız?
3: Ay çok sevindim. Ha? Çok sevindim. Kötü başlamıştım.
0: Kötü başladınız ama
3: evet,
0: şu anda lidersiniz.
3: Yani ciddi misiniz?
0: Evet, 8450 puan. Puanları bilmiyor musunuz? Vallahi tebrik ediyorum.
3: Çok heyecanlandım.
0: Zaman bir
3: şimdi
0: hastane.
3: Daha çok heyecanlandım.
0: Çok. Siz hala Şenol Bey elinizde tutuyorsunuz hala.
1: Gitti. Gitti.
0: Bak 5 olsaydı reji hayır dese dayı puanı verecektim ama.
1: Beş değil.
0: Yani ne 5'ti ne 3'tü.
1: Evet, orada ekran gitti.
0: Hadi 8 de değildi yani.
1: Değil değil değil.
0: Ümran Hanım tebrik ediyorum.
3: Ay teşekkür ediyorum.
0: Harika. Tek başınıza bildiniz.
3: Teşekkür
0: yani ederim. Hastaneden emin değilim, hamamdan eminim demiştiniz. Hı hı. 10 doğru cevap verdiniz ve böylelikle 6000 yani 3000 çarpı 2 halinize yazdırdınız.
3: Teşekkür.
0: Ümran Hanım.
3: Efendim.
0: Bu cevap yani 6000 puan sizi finale götürür mü bilmiyorum. Evet. Ama en azından yarışmada olsun devam anlamında önemli bir yeri açtığınızı da söyleyebiliriz. Tabii ki her şeyi belirleyecek olan 12. soru. Finalisti de belirleyecek. Matematiksel olarak şanslar var. Gideni de belirleyecek, kalanları da belirleyecek. 12. sorumuza geçiyoruz. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda. Final öncesindeki son sorunun konu başlığıyla devam ediyor. Lüküs hayat konu başlığımız. İstanbul şehir tiyatroları 1930 yılında kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yönetici Muhsin Ertuğrul seyirci ilgisini müzikal oyunlarla çekmeyi düşündü. Cemal ve Ekrem Bey kardeşlere bir müzikal yazması için öneri götürdü.

sürdü ve çalışmalar başladı. Ancak Ekrem Reşit Rey sözleri yetiştiremeyeceğini belirtince bu iş Nazım Hikmet'e teklif edildi. O dönem bir hapis yatan, bir özgür kalan Nazım Hikmet, tepe başında bir otelde kalıyor ve otel parasını ödemekte zorlanıyordu. Muhsin Ertuğrul şarkıları bitirmesi için Nazım'a cebinden 75 lira ödüyordu. Oyunun yazarı Ekrem Reşit Rey olarak düşünülse de Şişli'de bir apartman şarkısının sözlerini Nazım Hikmet'in yazdığı bilinmektedir. Eser ilk kez Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarının yapıldığı 1933 yılında sahnelendi. Sorumuz gelsin. Lüküs Hayat ilk kez kaç yıl önce sahnelendi? Süremiz başladı.

0: Final öncesi son sorumuz bu. Ve süremiz bitti. Son anda Orhan Bey yazdı. Dört yarışmacımızın cevaplarını göreceğim. Çok çok heyecanlı bir an. Çünkü bu sorunun cevabını verdikten sonra finalistimiz de belli olacak. Dört yarışmacımızın da matematiksel olarak şansının olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Önce cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: 88.
0: Son finalistimiz Şenol Bey. 88 dedi. Ümran Hanım.
2: 82. 88 ile 82 arasında şey yaptım ama 82.
0: 82 diyorsunuz. Orhan Bey.
3: 88.
0: 88 yanıtını verdi Orhan Bey. Ve Aycan Hanım.
4: 88.
0: Sizin yanıtınız da 88. 2021-1933.
4: Açık açık yazıyor.
0: Bu kez tarihleri yazdınız, hesaplamayı da doğru yapmışsınız.
4: Evet, sıfırları da hatta bakın o kadar hassas davrandım artık
0: ama sıfırlar
4: yani.
0: Koyulmaz öyle işte.
4: Evet.
0: 0088 olmaz.
4: O da kendi içimde bir teyit oldu öyle diyeyim.
0: 007 James Bond gibi değil yani bu. Evet. Evet. 3 tane yarışmacımızın cevabı 88, bir tane 82 var. Lüküs Hayat acaba günümüzden kaç yıl önce ilk kez sahnelendi? Finalisti görmek için hazır mıyız?
3: Evet.
0: İşte doğru cevap geliyor. 88 doğru cevaptı evet. Ama Ümran Hanım puan alamadınız.
2: Evet.
0: Ama ne oldu biliyor musunuz?
2: Ne oldu?
0: Biliyor musunuz ne olduğunu?
2: Hayır, elendim mi? Kazandım mı?
0: Finale çıktınız, finale.
2: Gittim. Ben bile bilmedim.
0: Evet. Neden olduğunu biliyor musunuz?
2: Neden?
0: Çünkü ya. En fazla puanı siz topladınız.
2: Öyle mi?
0: 8450. Yani bu sorunun doğru cevabını 3 yarışmacımız doğru bildiğinden dolayı puanlar bölüşüldü. Bu yüzden öyle sizi geçemediler Ümran Hanım. Evet, Ümran Hanım'ın sevinci de ekrana geldi. 8450 puan. Ümran Hanım bir soruya çok kritik bir anda o 6000'i aldı. Evet. Tıpkı Şenol Bey ve Aycan Hanım'ın dün yaptığı gibi. Tebrik ediyoruz efendim, sizi alkışlıyoruz. Ve bu akşamki yarışma gerçekten büyük bir rekabet içerisinde geçti. Şenol Bey, yüzünüze şöyle bir zoom girsek.
1: Süleymaniye Camii'ne gidip nasıl Edirne yazmadım Süleyman?
0: Ya onu bırakın. 9.
2: Hayır doğru hamam. Olsa üzülmeyeceğim.
0: Evet, 9 hamam. Değil mi? Evet. 9 hamam. Bir hastane. Hatam. Orada çaktırmadan baksaydınız. gitmeyecekti 6000 puan.
1: Evet, yakalayamazlardı ya.
0: Ben aynen. Dedim size yanlış zaman, yanlış insan.
1: Kış güneşi Tarkan.
0: Tarkan bravo. Tarkan. Her şeye hakim de yalnız maalesef son finalistimize bugün veda ediyoruz. Tamam. Elendiniz.
1: İyi oldu. İyi oldu.
0: Üzünlü bir şarkıyla göndereceğiz sizi. Ama
2: ay, sizi
0: gerçekten çok büyük bir renk attınız.
1: Sağ olun.
0: Harika. İyi bir performans ortaya
1: sizi
0: koydunuz özellikle
1: çok
0: dün.
1: Çok güzeldi. Sizi yanımda tanış oldum. Arkadaşları tanıştık.
0: Sağ olun. Orhan Bey.
3: Evet.
0: Yine devam.
1: Bayern Münih. Bu elenmiyor.
3: Valla Ümran Hanım sürpriz yaptı.
2: Evet ben de sürpriz
0: Orhan Bey,
2: oldum.
0: Şimdi normalde aslında hani böyle kutlamalar için pasta kesilir. Ne bileyim havai fişek patladırı falan ama yani giderseniz

0: Kendi pastamı kendim getireceğim.
1: Size bir veda pastası getireceğiz. Olur. Kaç olacak yarın?
0: Ben artık saymıyorum.
1: Biz buna bir belirli bir kriter getirelim bari, belirli sayının aşılması durumunda. Şaka yapıyoruz tabii, evet, ki. Tamam. Çok

0: daha yüksek sonuçlar alabilirdim.
1: Ah o 1357'nin yanında bir 1 olsaydı.
0: Ah ah.
1: Değil mi?
0: Ve 22. yüzyıl.
1: Peki efendim. Ümran Hanım'la finalde karşı karşıya geleceğiz. Kendisiyle 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Ve dünkü finalistimiz Şenol Bey hüzünlü bir müzikle aramızdan ayrılıyor. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final zamanı. Cevap soruda finalinde karşımızda Ümran Hanım var.
2: Merhabalar.
1: Ümran Hanım, yani o anı belki tekrar ekrana getirmek güzel olacaktır. Evet. Finale çıktığınız anı benden öğrenmenizin o
2: şaşkınlık,
1: reaksiyonunuz, şaşırmanız, o tepkiniz gerçekten tekrar tekrar izlenesi bir görüntüydü. Cevap soruda. Ümran Hanım, puan alamadınız.
2: Evet.
1: Ama ne oldu biliyor musunuz?
2: Ne oldu?
1: Biliyor musunuz ne olduğunu?
2: Hayır, elendim mi?
1: Finale çıktınız, finale.
2: Gittim, siz ben yine bilmedim.
1: Evet. Cevap soruda. Hala inanamıyorsunuz gibi
2: hala
1: bakıyorsunuz
2: bana. Hala inanamıyorum
1: yani
2: çok kötü başladım çünkü.
1: Heyecan ama her yoktu. Şey neyle başladı biliyor musunuz? Pırasa.
2: Ay lütfen pırasayı çok seviyorum. Ay aklıma gelecek.
1: Bence gidip yapacağınız en güzel şey
2: pırasa.
1: İlk yemek pırasa olması
2: tamam,
1: lazım.
2: Tamam sizin için yapacağım.
1: Çünkü pırasayla kötü bir başlangıç yaptınız.
2: Evet.
1: Ama sonra evet. Her şey değişti.
2: Değişti.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Peki şimdi bir sorumuz kaldı artık.
2: Evet.
1: Final sorumuz. Hı-hı. Ama bir sorumuzun kalması demek size veda ediyoruz anlamında da gelmesin. Hı-hı. Çünkü size iki seçenek vereceğim ben Ümran Hanım. Sorumuza yanıt verebilirsiniz. Eğer yanıt verir doğru olursa bu kez bizden 5000 lira para kazanma şansına sahip olacaksınız.
2: Evet.
1: Ama cevabınız eğer yanlış olursa işte o zaman size veda edeceğiz. Hı-hı. Tıpkı son finalistimiz Şenol Bey gibi. Bir seçenek daha var ortada. Sorumuzu okuduktan sonra ben size 20 saniye süre vereceğim. Hı-hı. Cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. O zaman kasaya 1000 lira koyacağız ve yarın tekrar bizimle birlikte yarışma şansınız olacak.
2: Anladım.
1: İki tane yani anlayacağınız anladım. Seçeneğiniz var. Final için hazır mısınız Ümran
2: Hanım?
1: Heyecan gitti değil mi?
2: Daha heyecanlıyım.
1: Daha mı heyecanlısınız? Öyle mi?
2: Evet. Bakalım. Yani buralara geleceğimi tahmin etmiyordum.
1: Finalde peki neyle ilgili bir soruyla karşılaşmak isterdiniz? Neye daha çok hakimsiniz mesela? Ah finalde
2: aslında
1: şu soru karşıma çıksa.
2: Televizyon karşısında hepsini cevaplandırıyoruz ama burası farklıymış.
1: Var mı aklınızdan geçen
2: yok,
1: bir konu başlığı?
2: Yok şu anda yok.
1: Yok. O zaman görelim mi konu başlığını?
2: Görelim.
1: Buyurun final sorumuzun konu başlığı geliyor.
3: Üçlü. Orta. Emre karambol anı. Cezalı. Semih. Gol. Semih. Semih. Semih. Semih. Semih. Semih. Semih. 1-1 inanılmaz bir maç. İnanılmaz bir maç 1-1. Üçlü dikkatli. Dördüncü penaltılar başladı. Petri Tansel.
1: ...2008 Avrupa Futbol Şampiyonası. İzlediniz mi? Hatırlıyor musunuz
2: yok,
1: bu anları?
2: Yok.
1: Futbolla hiç ilginiz yok,
2: yok
1: mu?
2: Yok, çok izlemiyorum. Çok seviyorum aslında. Eşim izliyor, oğlum çok düşkün. Ama izlemiyorum. Çok fazla hakim değilim.
1: Tarihimizdeki Avrupa evet, şampiyonalarında evet. En önemli başarılarımızdan evet. Birini elde etmiştik. Yarı final oynadık evet. Orada. Ve Yalçın Çetin maçı anlatan... Ömer Üründül yanında yorumcu, onların sesini de duymuş olduk o sevinç. Unutulmaz bir maçtı. Evet. Buradan ustalara da selam evet. Ve saygılarımızı evet. İletelim. Evet. Finalle ilgili, sorumuzla ilgili detayları sizlere okumaya başlıyorum.
2: Tamam.
1: Beni lütfen dikkatle dinleyin. Hı-hı. Ve aynı zamanda görüntülerimize de lütfen dikkatlice bakın. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Türk milli takımı için unutulmazlar arasına girdi. Türkiye gruplara mağlubiyetle başladı. Ancak kısa sürede kendini toparladı. Gruptaki son maç Çek Cumhuriyeti'ne karşıydı. Milli takım geriye düşmesine karşın 3-2 galip gelmeyi başardı. Çeyrek finalde rakip Hırvatistan'dı. Türkiye Semih'in son saniye golüyle maçı penaltılara taşıdı ve yarı finale çıkmayı

0: başardı. Yarı finalde Almanya'ya 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Ancak Türkiye Avrupa Şampiyonası tarihinin en büyük başarısını elde etti. Ümran Hanım, final sorumuzun devamı görüntülü. Az önce bahsetmiş olduğum o Hırvatistan maçında Semih Şentürk'ün golünü şimdi sizin için bir kez daha ekrana getireceğiz. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Bakalım o golde neler yaşanmış, hep birlikte görüyoruz. Yıl 2008.
1: Güçlü. Orta. Emre karambol anı. Ceza alanı. Semih!
2: Gol!
1: Semih! Semih!
0: İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenlediği bir Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu maç Viyana'da oynanan bir maçtı ve tarihin unutulmazları arasındaydı. Şimdi hazırsanız eğer final sorumuzu soruyorum. Semih Şentürk, Hırvatistan maçında kaç numaralı formayı giymektedir? Az önce golünü gördüğümüz Semih Şentürk acaba kaç numaralı formayla o golü attı? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. 5000 lira para ödülü sorusu. Süremiz sona erdi. Ümran Hanım aramıza yeni katıldı ve adını da finale yazdırdı. Finalde belki de sizin talihsizliğiniz, hiç futbolla ilginiz yok dediniz.
3: Dikkat etseydim belki onu görürdüm.
0: Ama ben finalle ilgili yapabileceğim tüm kolaylıkları
3: evet,
0: da yaptım.
3: Yaptınız.
0: Beni dikkatle dinleyin dedim.
3: Evet.
0: Sonra dedim ki hatta görüntülerimizi de lütfen dikkatle izleyin. Değil mi?
3: Dediniz. Heyecan. Heyecan.
0: Siz belki de sadece söylediklerime odaklandınız.
3: Evet.
0: Görüntüde bir detay vardı, onu kaçırdınız.
3: Aslında görüntüye de şey yap, hani offside onları mı soracaksınız diye düşündüm ama onları da bilemezdim gerçi de.
0: Yok, o kadar da vicdansız değilim.
3: Ben hani görüntüleri izleyin deyince...
0: O kadar da vicdansız değilim.
3: Ama numara kolaymış. Dikkat etmedim.
0: Şimdi... Bazen çünkü dikkat aslında farklı yerlere kayabiliyor.
3: Evet.
0: Nereye odaklandığınızı tahmin edebiliyorum. Bir yandan duyarken bir yandan da belki de çok... sorumuza değil de başka detaylara takıldınız.
3: Evet.
0: Ama ben yine de finalle ilgili size sormak durumundayım.
3: Tabii ki.
0: Ümran Hanım. Bir şey yazmadınız.
3: Evet.
0: Final sorumuza cevap verecek misiniz? Yoksa... Cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 lirayı kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte mi olacaksınız?
3: Sizinle birlikte devam edeceğim.
0: Devam diyorsunuz.
3: Devam.
0: Soruya cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyorsunuz.
3: Evet.
0: 1000 liraya böylelikle kasaya koyduk ve yarın tekrar birlikte olacağız.
3: Teşekkür ederim.
0: O zaman gelin beraber yine izleyelim o golü.
3: Evet.
0: Bu kez dikkatlice bakacaksınız.
3: Aslında
0: yine soracağım.
3: Bir şey var, bakalım çıkacak mı?
0: Ne peki?
3: 8.
0: 8 mi var?
3: Evet.
0: Bakalım 8 miymiş? Buyurun
3: yani...
0: izliyoruz.
1: Güçlü. Orta. Emre karambol anı. Ceza alanı. Semih!
2: Gol!
1: Semih! Semih! Semih! Semih!
0: Doğru cevap.
3: 8. 9'muş.
0: 9'muş doğru cevap. Evet. 8'i tahmin ediyorum dediniz ama...
3: Çünkü o şeyle 8'de...
0: Burada yazıyor.
3: Evet. Bacağında burada, yazıyor.
0: Bacakta
3: evet.
0: Yazıyor.
3: Dikkat
0: değil mi? Şortta yazıyor.
3: Tabii ki.
0: 9 numara şu anda final 5000 lirayı bilebilirdiniz aslında eğer biraz dikkatli bir şekilde izleseymişsiniz.
3: Olsun. Buraya
0: sağlık
3: kadar
0: olsun.
3: Gelmek çok güzel.
0: Ümran Hanım cevap vermeme hakkını kullandı. Yine de kendisi dahi inanamadı finale kadar geldiğine.
3: çünkü. Estağfurullah. Spor şeylerinde.
0: Sağ olun. Futbolla ilginiz yok ama beni en azından izliyorsunuz.
3: Ama eşim devamlı izlediği için plak şeyi var yani.
0: Bu yarışmadan sonra daha fazla futbola odaklanmanızı rica ediyorum.
3: Mutlaka.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
2: Yumruk vuracağız biz daha.
3: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
4: Sana da yazık ettik sultanım. Benim gibi bir marazlı ya.
5: Yerleri odalarından kaldın kuzum.
1: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
6: Nereye gidiyorsun beni?
7: Hiç geçiyorum abla.
6: Ocak seneceye de azda.
5: Yetti bana.
8: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
1: Seninle evleneceğim oğlum. Benim sülalemde döneklik yoktur.
8: Abla, bu...
6: Ne ablası lan?
1: Kız sultan, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğününüz var.
8: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
1: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana düşer.
5: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
7: Ne yapalım kader?
9: Sultan Gelin bugün 16.15'te TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Kolay mı sandın? Öyle diyorlar ya işte. Kutuyu denize alabiliriz. Hiç sıkıntı değil.
1: Şey,
0: hiç sıkıntı değil.
1: Burayı keselim.
2: Kestik.
3: Aslında hiçbir yeri kesmiyoruz. Yayınlıyoruz Tuğba, haberin olsun.
2: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Bugün neredeyiz? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Böyle pul boncuklardan yaka iğnesi yapacağım. Hanımefendilerin şıklığına şıklık katan yaka iğnelerinden ben de yapacağım efendim. Nasıl mı? O zaman kolay mı sandın başlıyor.
3: Tuğba yine değişik bir iş denemeye karar verdi. Bakalım neler yapacak.
2: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı bir hanımefendi, Nurcan Kopuz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
4: Siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok heyecanlı mısınız acaba? Çok. Benim heyecanlanmam lazım çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu sizin bildiğiniz bir iş. O yüzden heyecanlanmanız hiç gerek yok. Ki bizim programımız çok böyle rahat, istediğinizi yapabileceğiniz, tamam, istediğiniz gibi davranabileceğiniz bir program. Dolayısıyla hiç heyecanlanmanıza gerek yok.
4: Tamam.
2: Ben bugün böyle hanımefendilerin kullandığı böyle pul boncuktan yaka iğnesi yapmaya çalışacağım. Evet. Yani bunu bilmiyorum artık nasıl bir şey çıkacak ortaya ama çok da güzel görünüyor değil mi?
4: Yani biz sadece yaka iğnesi yaptık ama size böyle kelebeğimiz falan. Aa, taçlarda, kelebek, çantalarda, başka aksesuarlarda da kullanılabilir.
2: Evet, bunu direkt boncuk olarak başka tabii bir şeyin üzerine de dikebilirsiniz. Belki şey de olabilir, koltuk üzerindeki klinetlere de olabilir böyle şeyler.
4: Tabii, tabii.
2: Biz böyle en başlangıç seviyesinden başladık için. Ama hocam benden böyle bir şey beklemiyorsunuz değil mi? Yani tam manasıyla.
4: Yapacağız inşallah.
2: Evet hocam. Şimdi, İlk başta nasıl başlıyorum? Neyle başlıyorum?
4: Şöyle koyalım istiyorsanız. Tamam. İlk önce orta düğmemizden başlıyoruz. Büyük boncumuzu alıp bunun ortasına çizebiliriz ama göz kararıyla da.
2: Tamam. Evet, ben göz kararını da alıyoruz. İnanıyorum. Burada.
4: Evet, süper.
2: Her şeyi hazırlamışsınız hocam. Evet, hazırlayalım. Bunu bile geçirmişsiniz iğneden.
4: Size kolaylık
2: çünkü
4: olsun diye.
2: Önceki Demirim programları izledi. Böyle ipliği evet, falan izledim, geçiremeyince dedi ki Tuğba mahcup olmasın benim programla en
4: yok,
2: azından.
4: Yok estağfurullah.
2: Böyle alttan başlayacağım
4: şurada
2: değil
4: bakın,
2: mi?
4: Şurada şeyleri var. Yanda tutturmak için delikleri var. Bir tane burada, bir tane de şurada. Şimdi önce bir tanesinden.
2: Üstten mi alttan mı?
4: Siz istiyorsanız üstten diyeceğim ama şimdi düğüm var. Üstten gözükür ayıp olur şimdi şurada.
2: Tamam.
4: Çıkartmanızı isterseniz.
2: Böyle böyle bu çıkacak ortaya.
4: Evet.
2: Oho.
4: Onu şimdi buraya batırıyorsunuz. Buraya bir tarafını sağlamlaştırmış
2: anladım
4: oluyoruz.
2: Anladım.
4: Şimdi buradan çıkıp burayı sağlamlaştıracağız oynamasın diye.
2: Tamam hocam. Şöyle.
4: Dıştan da, dıştan da çıkabilirsiniz. Dıştan çıkıp.
2: Bulabilirsem. Tamam.
4: Buldunuz. Onu da orayı tutturuyoruz.
2: Sonra tekrar batacağım.
4: Ondan sonra burada.
2: Tekrar batıp sağlamlaştıracağım
4: evet,
2: değil mi? Öğrendim.
4: Şimdi sağlamlaştırıyoruz. Bu kadar basit. Sonra herhangi bir yerinden çıkabilirsiniz.
2: Hocam yani döne döne yapacağız. Buraya yapıyoruz da bu nasıl çıkacak sonra?
4: Ondan sonra bunu gergeften söküyoruz onları. Bunu öyle gergeften
2: mi
4: söküp alıyoruz. Ondan sonra işte geri kalan işlemleri yapıyoruz.
2: Ben
4: elimizde de yapabiliriz ama böyle gergefte sizin için daha rahat olur diye düşündük. Şimdi
2: tamam,
4: herhangi bir yerden iğnenizi üste çıkıyorsunuz. Yüzeye çıkıyorsunuz. Ben şimdi
2: tamam,
4: size boncuk
2: çıktım
4: hazırlıyorum. Şimdi bunlardan 4 tane iğnenize geçireceksiniz.
2: Şöyle şöyle mi yapacağım hocam?
4: Evet.
2: Yoksa?
4: Yani bulacaksınız artık deliklerini.
2: Vallahi elime alıp takamam
4: olabilir
2: değil mi?
4: Olabilir. O da biraz dolmuş.
2: Aa daha oldu.
4: Ben yardımcı olayım.
2: Bence de. Ben daha onu iğneden şeye takamıyorum. Siz heyecanlandınız çünkü. O yüzden benden dolayı oldu.
4: Şöyle 4'er tane. 5 tane, 6 tane de olabilir. Ama biz 4 tane olsun. Bak takamıyoruz. Onun için 4 tane olsun. Bize
2: tamam,
4: kolaylık olsun.
2: Kolaylık.
4: Şimdi 4 tane biraz hafif böyle verev olması lazım. Eğer dik bunu dikerseniz, yani şöyle dik dikerseniz, dik. Bu çünkü yuvarlak olduğu için döndüremeyiz. Ama böyle verev döndürdüğümüz zaman.
2: Tamam.
4: Şöyle tamam, döndürdüğümüz zaman. Dışındaki, şimdi içi dar, dışı geniş ya, onun için verev dikersek daha
2: ha,
4: estetik
2: anladım
4: durur, daha güzel.
2: Böyle geniş geniş yapacağım.
4: Şimdi bunun hemen ucundan çıkmanız lazım. Hemen
2: tamam,
4: yanından
2: çıktım.
4: Biraz daha böyle dibinden olması lazım. Ama ben size ucu dedim değil mi? Ben size yanlış söyledim.
2: Olduğu kadar artık.
4: Artık gelip götürüyoruz.
2: Çünkü zaten şey olayımız
4: şuradan dibinden.
2: Tuğba bunu çıkartıp böyle profesyonelce yapacak değil. Tuğba bu işi nasıl yapar? Öğrenebilecek mi acaba?
4: Tekrar dört tane.
2: O yüzden
4: kutuyu deniz alabiliriz. Hiç sıkıntı
2: şey,
4: değil. Hiç sıkıntı değil.
2: Burayı keselim. Hiçbir şey kesmezler. Niye ben rezil olayım çünkü?
4: Ama da normaldir. Biz de bunları yapana kadar çok boncuk döktük yani.
3: Tuğba, amacımız seni yermek değil, samimiyetini paylaşmak.
2: Gerçekten zor.
4: Olmuyor mu? Kolay mı sandın? Öyle diyorlar ya. İşte... Yeri zamanı mı geldi?
2: İşte bu. Kolay mı sandın Tuğba?
3: Biri beni çağırdı sanki. Nurcan hocamız duygularıma tercüman oldu ve benim yerime söyledi söylenmesi gerekeni. Hazırsak şimdi sıra bende. Kolay mı sandın Tuğba? Ha bu arada Tuğba'nın genel yapısı bu Nurcan Hanım. Kendisi her işi kolay sanmakta oldukça ustadır.
2: Tamam.
4: Şimdi önce sarı boncuğumuzdan alıyorsun.
2: Önce batayım mı alttan?
4: Tabii tabii çık. Herhangi bir yerden gene çıkın ama dibinden. Kum boncuklarımızın
2: tamam.
4: Dibinden çıkıyorsun. Şimdi bir tane sarı boncuğumuzdan.
2: Tamam.
4: Bir tane pulumuzdan ama pulunun içi böyle yuvar şey ya bakıyor
2: tamam.
4: Ya bize böyle ya çukur gibi çukur olan size bakacak.
2: Ha şöyle.
4: Ha, onu kendine baktır. Evet. Sonra bir tane de bu bakır renginden. Tekrar bir tane daha pul gene size bakacak.
2: Oo bayağı karmaşık.
4: Evet tekrar bir tane daha sarı takıyorsun.
2: Bundan mı?
4: Sarı.
2: Renk görmüyor.
4: Şimdi pulumuzu dışa bakacak. Çukur olan tarafı kumaşımıza otursun diye. Ha. Yoksa havada kalıyor, takılıyor.
2: İnşallah.
4: Diğerleri de gerçi havada kalacak. Düzgün dur, daha şık dursun diye. Onu şimdi evet dışarı bakacak. Şimdi onları evet.
2: Ne çıkacak acaba ortaya?
4: Yerleştiriyoruz. Bunu bak, bunu böyle düzgün koyuyor. Bak şöyle koyuyoruz. Diğerleri havada. Bu böyle oturacak. Şimdi batın iğnenizi aşağıya.
2: Şuradan mı?
4: Biraz şu içeriden batın. Ben size makasla göstereyim. Şöyle batın şuradan.
2: Battım.
4: Çek şimdi onu.
2: Oldu mu?
4: Bak çekin, kurşun güzelce. Ha, şimdi tamam. Tekrar bunun dibinden çıkıyorsunuz.
2: Yine aynı bir ondan,
4: evet,
2: bir ondan, bir ondan.
4: Şimdi tekrar sarı.
2: Bakalım ben hatırlayabilecek tamam. Miyim? Sarı demiştik.
4: Evet.
2: Oh elime battı.
4: Evet.
2: Pulumuzun.
4: Ama nasıl?
2: Pulumuzun bize bakan yüzü.
4: Evet. İç kısmı bize bakacak.
2: Bakır.
4: Evet.
2: Sonra pul.
4: Evet.
2: Ondan sonra sarı.
4: Evet.
2: En son Ayberk'e doğru bakan pul.
4: Evet. Bak bravo. Asla sana beceriksiz diyemezler.
2: Hah. Şu kameraya söyler misiniz hocam?
4: Yok söyleyeyim.
2: Lütfen söyler misiniz?
4: Onlar anlamıştır.
2: Anlayan anladı
4: evet.
2: Mı?
4: Evet anlamıştır.
2: Neler
4: evet,
2: söylüyorlar bana
4: güzel.
2: Hocam bir bilseniz.
4: Şimdi bunu oturtturunca şu iç kısmı dar, dış kısmı daha geniş ya.
2: Hı hı.
4: Onun için birazcık şöyle dışına yani şunlar yan yana gelip öyle batın. Biraz içten batın ki çok şey olmasın ipimiz oynamasın.
2: Şuraya
4: sıkıştırın
2: mı?
4: Evet.
2: Şöyle.
4: Şimdi tekrar ucundan.
2: Ha böyle
4: şimdi
2: böyle
4: aynı
2: devam
4: işlemi
2: ediyorum.
4: Devam ettireceğiz. Evet.
2: Ay ne güzel bir şeyler ortaya çıkmaya
4: evet.
2: Başladı.
4: Ne güzel değil mi renkler?
2: Evet. Renklerle.

0: öyle.
1: Allah Allah. Benimkisi onun çok gibi oluyor mu ya?
0: Olacak, bitince olacak.
1: Böyle olacak mı?
0: Olacak tabii.
1: Niye bu kadar şaşırmıyorsam?
0: Kesinliğini düşün, ne oldu bile yani.
1: Evet. Bana böyle işler çok değişik geliyor hocam. Ben çünkü her gün farklı bir yerde çalışıyorum. Bir gün bindiğiniz metronun makinisti olarak görebilirsiniz. Bir gün sokağınızdan geçen bir çöp kamyonun arkasında beni görebilirsiniz. Her gün bir yerdeyim ben. Demek bütün... Herkesi anlamaya çalışıyorum ben.
0: Meslekleri.
1: Ve gerçekten her meslekte de neredeyse olmaya çalıştım. Ve birçok işin de ne kadar zor olduğunu görmüş oldum. Şimdi bunlar bize biraz daha böyle dinlendirici,
0: evet.
1: Böyle el oyalayıcı, evet. Rahatlatıcı işler olarak geliyor. Ama normalde, doğru gidiyorum değil mi? Evet, aslında yanlış gitmiyorum. Çok zor işler var hocam.
0: İşte bunlarla da rahatlıyoruz. Bunlar bize biraz kolay bir geliyor diyeyim, ne diyeyim.
1: Kolay değil de böyle daha... Yani
0: böyle daha bir relax.
1: Evet.
0: Gibi.
1: Hatta... Ay Berk'cim böyle gözlere gidiyor yavaş yavaş. Tamam, takılıyorum sana aslında, uyumuyorsun. Kıyamam ben sana, şuradan batıyorum hocam. Siz demeden bu arada konuşurken
0: evet,
1: ben yaptım.
0: Evet, yaptınız evet. Bravo.
2: Tuğba, bir tek benim işimi yapmadın.
0: Tuğba'cığım onu da dikelim. Ondan sonra benim sana bir sürprizim var.
1: Aa, ne sürprizi?
0: Evet. Onu da dik, ondan sonra göstereceğim.
1: Ay sürpriz bu muydu yoksa?
0: Bu ilk sürprizi kendim.
1: Hoş geldin.
3: Bir küçük hayran geldi size.
0: Bana bakayım,
3: yine
0: bana
3: bakayım.
1: Merhaba küçük dostum. Alayım mı seni kucağıma? İzliyor musun? Kanalısınız. Ya ben zaten çocukları çok seviyorum.
3: Sen de tatlısın diyebilir misin bana?
1: Kolay mı sandın de hadi. Hadi şu kameraya. Şu abiye. Kolay mı sandın de? Kolay mı sandın?
0: Hayır, o da boncuk yapacak.
3: Ayacığım gel istersen abla işini yap.
1: Evet, ben işimin başına. Ben oyalanıyordum.
3: Kolay mı sandın?
1: Ya. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz. Yavrum çok tatlı ya.
2: Tuğba çocuk sevgine hayranım. Sosyal medya hesaplarını takip eden izleyicilerimiz de sık sık çocuklarla ilgili paylaşımlarını beğeniyorlardır eminim.
1: Şöyle. Hocam daha önce böyle gelip sizden bu işi öğrenmek isteyenler oldu mu?
0: Değil mi? Yani çalıştığım için öyle bir imkan olmuyor ama... Yani öğrenme kurslar olduğu için kurslara giden arkadaşlarımız tabii ki var.
1: Ne kadar
0: gelenleri
1: sürede?
0: Dahi öğretemeyiz de, yani demiyoruz tabii ki, gösteriyoruz.
1: Değil mi?
0: İllaki bir şeyler tabii. Güzel şeyler bunlar, artık biraz unutulmaya yüz tutmuş gibi ama.
1: Bence unutulmamalı.
0: Unutulmasın zaten.
1: Ve?
0: Son.
1: Finale geliyoruz yavaş yavaş. Hop.
0: Evet, bitti.
1: Ya çok zevkli. Hop diye buraya oturttum ve çok güzel oldu bence.
0: Evet, çok güzel. Bence de çok güzel oldu. Renkleri de güzel değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bunun boyunda biz bunu buradan çıkartıp böyle kesiyoruz, temizliyoruz.
1: Ondan sonra
0: fazlasını.
1: Tekrar.
0: Ondan sonra tekrar arkasına bir tane daha kesip bu arkasındaki ipliklerimizi kapatmak için bunu arkasına yapıştırıyoruz.
2: Nurcan hocam, Tuğba keserken siz de kontrol edin lütfen. Tuğba keseceğim derken yaptığı işi de kesebilir. Malum Tuğba bu. Ne yapacağı belli olmaz. Onca uğraş boşa gitmesin sonra.
1: Bitti mi?
0: Bitti, evet. İşte o kadar. Onun tacınıza, tokanıza. Ha. Artık bilmiyorum, bileklere, bileklik bile olabilir yani, evet. Bileğinize. Artık o da size kalmış.
1: Şöyle.
0: Evet, bak,
1: çok güzel size. Oldu evet, sweatshirt'ün üzerine. Çok şık oldu yani. Aslında evet, değişik bir hava katmadı mı?
0: Bakabilirsiniz. İyi günlerde güle güle kullanın. Bugün Tuğba'cımız geldi bize. Çok güzel bir program oldu. Ben çok zevk aldım. Umarım sizler de zevk almışsınızdır. Umarım Tuğba da zevk almıştır. Teşekkür ediyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum her şey için. Dönemiyorum düşecek yakamdan diye. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten
0: teşekkür
1: bana
0: ediyorum.
1: Göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye... ve öğretme çabasına karşı
0: evet, teşekkür
1: tekrar teşekkür tamam. ediyorum. Efendim biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde nakış atölyesindeydik değil mi?
0: Evet.
1: Burada ben yaka iğnesi yaptım bu şekilde. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her hafta ne yapmalı diye sorup psikoloji dünyasının ürettiği bulgulardan birer cevap üretiyoruz. Ve her hafta sizin bir takım sorunlarınızı çözeceğini düşündüğüm soru ve cevaplarla gidiyoruz. Şimdi bu haftanın sorusu çok güzel, kulağa çok güzel gelen bir şey. Küçük melekler şehrini kurmak mümkün mü? Yani bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklarımıza çok keyifli, mutlu ve huzurlu olacakları bir hayat sunmak mümkün mü? Ve bunun için psikoloji bilimi bizlere neleri öneriyor? Yine bunları 5 maddeye indirdim ve bu 5 maddeyi anlattıktan sonra siz hemen çocuklarınıza bugün ya da yarın uygulamaya başlayabilirsiniz. Ama bu 5 madde çok kolay gözükmekle beraber biraz emek harcanması gereken mevzulardır. Unutmayınız diyerek hemen tahtaya ilk maddemi yazmak istiyorum. İlk maddemiz daha mutlu, daha huzurlu, daha performansı yüksek çocuklar yetiştirmek için ilk yapması gereken şey anne babaların bol bol onlarla oyun oynamak. Hadi yazalım. İlk maddemi buraya yazıyorum, oyun. Peki oyun neden önemli? İşte burada önemli psikolojik stratejiler öğreteceğim şimdi size. Birincisi, oyun oynayan çocuk bir hayat deneyiminde neden kuralların olması gerektiğini öğrenir. Ve kuralları çiğnemek yerine kurallara uymanın onun hayatını daha huzurlu ve düzenli hale geleceğini fark eder. Oyun oynarken kuralların değişmeden uygulanması gerektiğini kendisine gösterin. Ve çocuk kurallara uydukça oyunda daha başarılı olsun. Kurallı bir oyunun bize sağladığı bir diğer güzel taraf, diğerlerinin kaybetmesi benim kazanmam anlamına gelebilir. Ama ben kazanma sevincini yaşarken diğerlerinin üzüntüsünü görmeye devam etmeliyim. Yani çocuk kazandığında kaybedenin dilinden anlamayı öğrenirse hayatı boyunca kullanabileceği empati becerilerini geliştirir. İşte oyun çocuğun empati becerisini geliştirmesinde fayda sağlar. Çünkü diğerlerinin gözüyle hayata bakmayı öğreniriz. Bir kızma birader oynarken bile acaba o ne düşünüyor diye sorduğumuz anda işte bunun empati kurma becerisini arttırmak için yolu açabileceğini düşünebiliriz. Üçüncü bir kavram. Ne yazık ki çevremizde sıklıkla bunun eksikliğini görüyoruz. Küçük yaşta bol oyun oynayan çocuklar ileriki yaşlardaki kayıplarına aşırı tepkiler vermezler. Çünkü oyunlar bize hayatın içinde kaybın olabileceğini de gösterir. Hayatın her zaman kazandığımız bir hayat olması mümkün değil. Önemli olan kaybettiğimiz durumları nasıl ele aldığımız. Bakınız aile hayatını yıkan şey, iş hayatında bizi büyük üzüntülere boğan şey, okulda büyük hayal kırıklıkları yaşatan şey aslında bizim kaybedişlerle baş edemeyişimiz. Oyunlar diğerlerinin hakkına saygı göstermeyi öğretirken aynı zamanda bize kaybetmeyi de öğretir. Bu manada ailelerin çocuklarla sık sık oyun kurmaları, oyun oynamaları lazım. Ama oyun babaların zevk aldığı ya da annelerin kendisini mutlu edeceği oyunlar değil. Genelde çocukların o oyunun içinde olmaktan memnun olacağı oyunlar olmalı. Çünkü oyun oynamak bilişsel kapasiteyi arttırır, sorun çözme becerisini arttırır ve empati kurmayı öğretir. Ve kaybetmeyi öğrenmek de hayata dair çok önemli bir bilgidir. İkinci kavram, daha mutlu, huzurlu bir çocuk yetiştirmek. Bir küçük melekler şehri oluşturmak için ne yapmamız lazım? Hemen ikinci madde. Psikoloji diyor ki çocuğunuza temas edin. Temas insan gelişimi için çok önemli bir kavram. Ne kadar çok dokunursak, ne kadar çok sevildiğini hissettirirsek, ne kadar çok biz bir aradayız, biz bir aileyiz, iyi günde kötü günde beraberiz hissini verirsek, dokunmayla ortaya çıkan bir takım biyolojik süreçleri hızlandırabilirsek, yani temas etme miktarımızı arttırabilirsek çocukların daha huzurlu ve güvenli büyüyeceklerini biliyoruz. Ve temas bizi psikolojideki çok büyüleyici bir kavramla da burada tanıştırıyor. Onun adı bağlanma. Annesi babasının
ihtiyaçlarını anında karşıladığı, bol bol temas ettiği, dokunduğu, kendisini çocuğun yanında hissettirdiği ve bu manada güvende kendini hisseden çocuklar ileriki dönem ilişkilerinde de güvenli ilişkiler kurabiliyorlar. Yani hem kendilerine güveniyorlar ilişkilerde, dürüstlüklerine, ahlaklarına, hem de beraber oldukları insanların dürüst ve ahlaklı olduğuna inanıyorlar. Böyle olduğu zaman ilişkileri de daha sağlıklı hale geliyor. Ama bu nerede öğreniyor? Çocuklukta. Anneyle, babayla kurulan ilişkiler de ortaya çıkıyor. Şayet çocuk küçükken anne babasına kaygılı bağlandıysa, yani o ilişkide kendine güveni düşükse, ileride romantik ilişkilerinde de kaygılı bir birey haline geliyor. Çocuğa anne babası pek dokunmadı, genelde tek başına bıraktı ve yalnız büyümesine neden olduysa, kişiler ileriki ilişkilerinde de yakın olmayı, temas etmeyi birer zorluk olarak görüp genelde tek başına yaşamayı tercih ediyorlar ve tek başına yaşamak insan için pek de uygun değil. O yüzden bol bol temas, çocuklarımıza sarıldığımız bir hayat onların sağlıklı gelişimi için faydalı olacaktır. Küçük melekler şehri için. Üçüncü madde. Ah, bunu bir diğer Ne Yapmalı programında da işlemiştik aslında. Belli bir yaşa geldiğimizde hayatımızı çarçur ettiğimizi düşünmememiz için çocuklarımıza bol bol zaman ayırmaktan bahsetmiştim. İşte burada bunu yine buraya da yazıyorum. Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek, o küçük melekler şehrini kurmak için çocuklarımıza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilmemiz lazım. Çünkü insanlar belli bir yaşa geldiklerinde iki şeyden çok şikayet ediyorlar. Birincisi, anne babama ve çocuklarıma yeterince zaman ayırmadım. Onlarla zaman geçirmenin ne kadar keyifli bir şey olduğunu fark etmedim. Birincisi bu. İkincisinde de sağlığıma yeterince dikkat etmedim diye yakınıyor insanlar belli bir yaşa geldiğinde. En önemlisi ama en üste yazacağımız şeyler, ya çocuğum bir anda büyüdü, nasıl böyle oldu, nasıl geçti o zaman hiç anlamadım diye yakınan insanlar için çocuklarına bol bol zaman ayırmalarını öneriyorum. Çünkü bir anne baba çocuğuna zaman ayırdığında esasında ne yapacağını bilir. Bu bize doğanın verdiği bir hediye. Şu hayatta en iyi bildiğimiz şeydir. Çocuklarımıza nasıl bakacağımız. Çünkü bu doğanın içinde zaten bizde bir şekilde geçmiş yıllardan, atalarımızdan miras kalan bilgiler. O yüzden ne kadar çok zaman ayırırsak çocuğumuzun o kadar sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasını sağlayabiliriz. Bu zaman içerisinde ne yapmamız lazım? Oyun oynamamız lazım ve bol bol temas etmemiz lazım. Bir odanın içine girip de herkesin ekrana baktığı bir durumdan bahsetmiyorum. Dördüncüsü, müthiş bir kavram. Huzur, huzurlu ev ortamı. Şimdi diyor ki çocuğa, hocam diyor işte bizim çocuğun notları kötü. Yeterince düzenli çalışmıyor. Evdeki düzeni soruyorsun, evde düzen yok. Kimin kaçta uyandığı, kimin kaçta uyuduğu, yemeğin kaçta yendiği, işte televizyonun kaçta açılıp kaçta kapandığı ile ilgili evde hiçbir düzen yokken çocuktan bir çalışma düzeni bekleyemezsin. Evde uyku saati, yemek saati, beraber geçirilen zamanlar bellidir, öngörülebilir. Bu huzuru sağlar. Çünkü çocukların ailelerinden en net beklentisi onlara öngörülebilir bir hayat sunulması. Yani çocuk eve geldiğinde neyle karşılaşacağını öngörmeli. Çocuk sabah uyandığında, yatağından kalkarken evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Ve bu karşılaşacağı şey ona huzur veren bir görüntü olmalı. Huzurlu ev dediğimiz şeyin temel anahtarı ise birbirine iyi davranan bir anne baba. Bakınız, burada çok kritik bir bilgi var. Çocuklar anneleriyle kurduğu ilişkide annelerinin ona nasıl davrandığını izliyor. Yani annem bana iyi davranıyorsa annemle ilişkim güçlü oluyor. Fakat babalarla ilgili çok enteresan bir bulgu var. Çocuk babasıyla nasıl bir ilişki kuracağına karar verirken babasının kendisine nasıl davrandığından çok babasının annesine nasıl davrandığına dikkat ediyor. Yani çocuk babası ona ne kadar iyi davranırsa davransın, annesine iyi davranmıyorsa ve onların ilişkisi iyi değilse babayla iyi bir ilişki kuracağına

kurmuyor. O yüzden babalara buradan şunu net söyleyeyim. Çocuğun annesine kötü davrandığınız bir ilişki içerisinde çocuğunuzla aranız asla iyi olmayacaktır. Bu psikoloji biliminin bulgularından bir tanesi. Çocuğu temelde anne hayatta kalmasını sağladığı için tabii ki çocuk her zaman annesinin iyi hissetmesini istiyor. Ve bu iyi hissetme sürecinde de annenin babaya iyi davranmasını bekliyor. Bir diğer madde, bu madde tabii ki biliyorum herkesin en çok zorlandığı madde ve çocuklarla ilişkimizi oldukça zaman zaman olumsuz etkileyebiliyor. Çok fazla duyuyoruz bu soruyu. Hocam çocuğa nasıl kural koymalıyım? Çocuğa kural koyarken zorlanıyorum. Beşinci madde kurallar. Kurallarla ilgili birkaç tane şey söylemek istiyorum. Öncelikle şunu biliyorum. Çocuklara kural koymak kolay değil. Çünkü bazen o kurallara uymadıklarında nasıl bir yöntemle onlara ceza ya da ödül verebileceğimizi de bilmiyoruz. O yüzden size ilk önerim kurallar net olsun. Kuralların net olması çok önemli. Burada hemen değerli üstadım Profesör Doktor Hürol Fışıloğlu'ndan bir örnek vermek istiyorum. Hürol Hocam şöyle derdi. İki tane kural var evde. Bir tanesi yemekten önce çikolata yemenin yasak olduğu. İkincisi de parmakları prize sokmanın yasak olduğu. İki tane kuraldan bahsedelim. Şimdi çocuk geliyor. Anne diyor ki yemekten önce çikolatayı yiyemezsin. Çocuk hemen babanın yanına gidiyor. Baba diyor birazcık çikolata verin ya. Birazcık çikolata yiyeyim ya. Canım çok çekti falan bilmem ne. Babası bu kuraldan çok emin değil. Yani diyor ki çikolata yese ne olacak çocuk? Tamam diyor anneme söyleme ama al bakalım birazcık ye. Çikolatayı hafif veriyor. Sonra çocuk geliyor. İkinci kural neydi? Parmağı prize sokmak yasak. Babasının yanına geliyor çocuk. Ya baba diyor çok az sokacağım hemen. Hafif sokup çıkaracağım. İyi hadi annene çakma. Parmağını hafif prize sokabilirsin der mi? Demez. Çünkü o kural nettir. Aynı şekilde çikolata kuralı net değil. Çikolata kuralı net olmadığı için arada bozulabiliyor. O yüzden kural koyarken burada dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Kurallar parmağını prize sokamazsın kadar net ve gerekliyse koyulmalı. Gerekli değilse koymayın. Kural çantasını çok fazla büyütmeyin. Biz zaman zaman ben eğitimlerimde soruyorum. Diyor ki mesela kişi, ya hocam yatmadan önce diş fırçalaması lazım. Bu kurala hiç uymuyor. Değil mi? Neden yatmadan önce diş fırçalaması lazım? Şeyden dolayı mı? Bilim neden? İşte dişleri temiz olsun diye. 3 saat önce fırçalasa ne olur? Cevap yok. Aslında tabii ki çocuk yatmadan önce diş fırçalasa iyi olur. Ama bunu katı bir kural haline getirirsek çocukla aramızın bozulma ihtimali var. Yemekten önce çikolata yemesin çocuk. Peki niye yemesin? Önce bizim koyduğumuz kurallardan emin olmamız ve gerçekten bu kuralı neden koyduğumuzu iyi bilmemiz ve bu nedeni çocuğa iyi aktarmamız lazım ki o mantıken düşündüğünde kurala uyuyor olmasının ona fayda sağlayacağının farkına varsın. İkincisi de az kural koyun. Kural sayısı ne kadar azalırsa çocuğunuzun size yalan söyleme ihtimali de o kadar azalır. Çocuğunuzla kurallar yüzünden tartışma yaşama ihtimaliniz de o kadar azalır. Mesela çocuğun yatma saatiyle ilgili kural önemli, gerekli ve net bir kural olmalı. Çünkü çocuk belli bir saatte yatarsa anne baba kendine özel bir zaman kazanabilir. İşte bu şekilde ya da çocuk uykusunu alırsa okulda daha başarılı olur zamanında yatarsa. Kuralları bu şekilde net, kısa ve az ve öz hale getirmek önemli. Şimdi bu küçük melekler şehrinin kurulmasında bol bol oyun oynanan çocuklar, anne babasına her istediğinde temas etme şansı bulan çocuklar. Yani bir ihtiyacı varsa fazla zaman geçmeden ihtiyacı karşılanan çocuklar. Zamanı bol bol ayırdığımız, çocuğumuza ayırdığımız zamandan tasarruf olmayacağını bilen ebeveynler. Huzurlu bir ev ortamı, çocuk her sabah uyandığında evde neyle karşılaşacağını bilmeli. Akşam baba işten geldiğinde ona nasıl davranacağını bilmeli. Annenin çok kızgın, öfkeli olduğu durumlarda bile makul bir seviyede çocuğa ilişkileri sürdürebileceğini bilmeli. Ve beşinci olarak da evde az ama net kuralların olduğu bir sistemi kurabilirsek keyifli, huzurlu, sağlıklı çocuklar yetiştirme ihtimalimiz artacaktır. Sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı çocuklarla beraber geçireceğiniz muhteşem bir gün ve harika bir hafta diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve cennetin yeryüzü köşesidir Bodrum. Turkuaz koyların, tarihin izlerini taşıyan antik kentlerin, kireç beyazı taş evlerin, çivit mavisi kapı pencerelerinden ve balkonlarından sokaklara taşan Begonvillerin memleketidir Bodrum. Bilinen en eski adıyla Halikarnassos'un geçmişi M.Ö. 484'lere kadar uzanır. Tarihin babası Herodot'a göre kuruluşu dorlara dayanan bu cennetten köşede Karyalılar, Lelekler, Megaralılar, Persler, Helen, Roma ve Bizanslıların ayak izlerini günümüzde bile sürmek mümkün. ...1415'te Rodos şövalyelerinin eline geçen Halikarnassos'a şövalyeler bir kale yaptırır ve bu kaleye mensup oldukları dinin azizlerinden Sanctum Petrum adını verirler. Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na katılan şehrin Petrum olan ismi Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Bodrum olarak değişir. Cennetten akvaryuma, kara incirden tavşan burnuna, Aspat'tan Mazı'ya kadar yüzlerce koy, dingin denizi, eşsiz plajları ve muhteşem doğasıyla ziyaretçilerinin damağında doyumsuz bir tat bırakır Bodrum. Sıra sıra dizili yel değirmenleri Bodrum'un imzasıdır. 18. yüzyıla tarihlendiği düşünülen bu değirmenler, ziyaretçilerinde her an deklanşöre basıp zamanı dondurma arzusunu tetikler. Şehrin tarihi süliyetini Sancan Şövalyeleri tarafından 1406-1522 yılları arasında iki liman arasındaki yarımadada inşa edilen Bodrum Kalesi süsler. Anadolu'nun en eski antik tiyatrosuna da ev sahipliği yapar Bodrum. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan Bodrum Antik Tiyatrosu, günümüzde de en eşsiz ezgilerin yankılandığı en özel konserlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Sanat güneşi Zeki Müren'in son günlerine ev sahipliği yapan Bodrum'un aşığı çoktur. Ama hiçbiri adını alacak kadar gözü kara olmadı, Halikarnas balıkçısı gibi. Ruhunu Bodrum'a adayan Cevat Şakir Kabaağaç'tı, bakın nasıl dile getirir ölümsüz aşkını. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranları,

kranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur Ola, Uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgos Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

Akdeniz'in kalbinde saklı bir rüya. Toros Dağları'nın serin gölgesinde bir şehir. Burası güneş ve tarihin kucaklaştığı yer Alanya. Alanya, tarih ve doğanın el ele verdiği Akdeniz'in parlayan bir mücevheri gibi karşılar bizi. Sonsuz maviliklerin kıyısında yükselen Toros Dağları'nın eteklerine kurulmuş bu eşsiz şehir, geçmişin izlerini bugünün canlı renkleriyle harmanlıyor. Altın sarısı kumsallar masmavi denizle buluşurken Alanya Kalesi bir kartal yuvası gibi yüksek kayalıklardan bütün şehri gözlüyor. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilen bu görkemli yapı hem bir savunma kalesi hem de medeniyetlerin kesişim noktası olarak tarihe tanıklık ediyor. Kale surlarının hemen eteğinde kırmızı tuğlalarıyla dikkat çeken Kızıl Kule yükseliyor. Limanın koruyucusu gibi dimdik duran bu sekizgen kule, Alanya'nın en önemli simgelerinden biri. Gökyüzünden bakıldığında limandaki tekneler ve yelkenliler adeta bir tabloya andırıyor. Alanya sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyen bir şehir. Dim ve Sapadere kanyonları, yeşilin binbir tonu arasında akan berrak sularıyla ve zümrüt yeşili ormanların içinde saklı cennet köşeleriyle kendine çekiyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu şehir, Akdeniz'in en özel duraklarından biri. Güneşin, tarihin ve doğanın bir araya geldiği Alanya, gökyüzünden bakıldığında da ruhu dinlendiriyor.

Den bir tablo gibi iz bırakıyor. Burası sadece bir tatil beldesi değil, her karede keşfedilecek bir hikaye. Her dalga, her taş, her gölge, geçmişin ve bugünün sessiz tanığı.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Baba.
13: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
14: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
15: Yok burada Ali Mali.
12: Aç mısınız?
16: He, açız.
12: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
17: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
18: Önce şu vidaları sökeceksin.
12: Hırsızlık mı yapıyorsun?
16: Çarpık alma, bir pantol alacağız.
12: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kenan!
19: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
12: Yusuf bulunmaz demiş değil mi?
13: Hırsız dedim!
12: Ha, bakayım eline.
13: Al bak!
4: Kaçayım demeyin. Karakola kadar gelin bizimle.
12: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
3: Yusuf ile Kenan bugün 18'de TV4'te.
5: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yaza.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisi

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: bulunmakta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
9: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Ne diyor?
19: Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
13: Botanik.
4: Abacus.
9: Kasa.
8: Marul.
15: Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara.
12: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç

0: karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
14: Yumruk vuracağız biz daha.
15: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
16: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marazlıya.
17: Diğerleri odalarından kaldım kızım.
13: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
18: Nereye gidiyorsun benim?
19: Hiç geçiyorum abla.
18: Ocak seneceğe de azar.
19: Yersin bana.
5: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
13: Seninle evleneceğim oğlum. Benim sülalemde döneklik yoktur.
5: Abla, bu...
18: Ne ablası lan?
13: Kız sultan, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğününüz var.
5: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
13: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer.
19: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
4: Ne yapalım kader?
3: Sultan Gelin bugün 16.15'te TV4'te.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
17: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
20: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
21: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle güzel bir granola hazırlayacağız. Böyle fırında çıtır, meyveli, böyle kuru yemişli, ballı, tarçınlı, toz zencefilli, inanılmaz güzel, lezzetli bir tarif olacak. Hemen malzemelerimizi sayalım. Yulafımız var, balımız var, çiçek balı kullanıyoruz. İsterseniz bunun yerine, bal yerine pekmez kullanabilirsiniz. İsterseniz onun yerine çam balı kullanabilirsiniz. Saymakla bitmeyeceğimiz böyle çeşitleri oluşturabiliriz. Kuru üzümümüz var. Bademimiz var, fındığımız var, kuru kayısı var, toz zencefil var, toz tarçın var. Burada keten tohumu var. Son yıllarda gerçekten sürekli karşımıza çıkıyor bu keten tohumu. Keten tohumu inanılmaz, böyle mucizevi bir şey. Cevizimiz var ve susamımız var. Ne yapacağız? Hemen bahsedelim. Burada bütün meyveleri, sebzeleri, bütün kuru yemişleri hepsini böyle güzel güzel ezeceğiz. Ondan sonra karıştıracağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişireceğiz ve granolamız hazır hale gelecek. Hemen burada bademleri küçük küçük doğrayarak işlemlere başlayalım. Bahsettiğim gibi yapımı çok kolay. Bunu isterseniz böyle yaptıktan sonra fazla yapın. Eğer sporla uğraşıyorsanız fazla yapıp depolayabilirsiniz. Buzdolabınıza atın, buzdolabınızda bir hafta boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Yani bir slogan var biliyorsunuzdur böyle, artık göbeklere sok falan diye. Hani ya ben de işe yaramıyor bu. Hani sizde ne kadar işe yarar bilmiyorum ama ben çünkü bunu yediğim zaman hepsini bir anda yeme ihtiyacı duyuyorum. Tabii öyle yapmayın. Böyle az az, güzel güzel bunun besleyiciliğini, o içerisindeki keten tohumu, kuru kayısıyı, hani balı doğru bir şekilde tüketiyor olmamız, miktarı bakımından miktarı kadar tüketiyor olmamız önemli. Hemen bademleri güzel güzel küçük küçük doğrayarak devam ediyorum. İsterseniz bunu hiç uğraşmak istemiyorsunuz, hepsini blender'a atıp blender'dan da geçirebilirsiniz. Ama ben böyle bu şekilde ağza gelmesini istiyorum. Yani bu gördüğünüz gibi bademleri, cevizleri, fındıkları böyle ağzımda hissetmek istiyorum. Isırdığım zaman bademin tadını ayrı, fındığın tadını ayrı, cevizin tadını ayrı, kayısının tadını ayrı ayrı almak istiyorum. Bahsettiğim gibi genelde spor yapanların beslenme tarzında var olan bir tarif granola. Ben evlenene kadar, buna inanmayacaksınız ama ben evlenene kadar çok uzun yıllar spor yaptım. Hatta milli bir sporcumuz var, Çağan Atakan Arslan diye. Buradan kardeşime sevgiler, saygılar. Onunla birlikte çok uzun zaman antrenman yaptık. Bu kadar şişman değildim tabii. Evlendikten sonra ne hikmetse böyle bir kilo alma süreci, birazcık daha sporu da bırakmanın da etkisiyle tabii ki. Birazcık şiştim. Birazcık böyle büyüdük. Yani büyüdüm derken yaş olarak da evet ama hani ebatına, enine doğru biraz fazla büyüdüm galiba. Olabiliyor böyle şeyler. Yani buradan evli tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Lütfen yediklerinize, içtiklerinize dikkat edin. Yani bu, çünkü bunun sonu yok. Yani bakın, son nokta benim. Son noktayı görün. Her taraftan bakın, yandan bakın, karşıdan bakın. Son nokta şu an karşınızda duruyor. Hemen doğrama işlemlerine devam ediyorum. Buradan tabii eşime de sevgiler. Çok seviyorum kendisini. O yüzden hani yakmayayım kendimi. Hem yeni de oğlum olmuşken dünyalar tatlısı bir oğlum var biliyorsunuz. O yüzden şey yapmayalım. Eşlerimize değer verelim. Sevgiyi, saygıyı önemseyelim. Bunlar tabii hayatımızın vazgeçilmez gerçekleri. Güzel güzel yavaş yavaş doğramaya devam ediyorum. Şimdilik bu kadar badem kullanalım. Birazdan badem miktarını arttırabiliriz. Bir bakalım kıvamına. Kıvamı doğrultusunda diğer malzemeleri eklersek çok daha verimli olacaktır. Doğradığımız malzemeleri orta derinlikte bir kaba alalım. Hepsini birazdan karıştıracağız. Bahsettiğim gibi isterseniz burada hani birleştirici özellik yerine, bal yerine isterseniz pekmez de kullanabilirsiniz. Pekmez de bir arada kalmasını sağlayacak. Farkındaysanız içerisinde hiç şeker kullanmayacağız. Çok güzel, çok keyifli bir tarif olacak. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğiz. Ama zeytinyağı kullanmak istemezseniz de ayçiçek yağı da kullanarak yapabilirsiniz. Ya da az miktar fındık yağı da kullanabilirsiniz. Ama fındık yağı ağır bir yağ olduğundan dolayı çok kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hemen fındıkları da gördüğünüz gibi böyle küçük parçalara, yani çok küçük parçalara değil de ortadan yaklaşık ikiye bölerek fındıkları da ayırıyoruz.
Keten tohumu kullanacağız. Biraz önce bahsettiğim gibi keten tohumu yağ yakma özelliği olan, çok besleyici, çok faydalı, mucizevi bir tohum. Birçok tarifte kullanılıyor. Tadı biliyorsunuz susama birazcık benziyor. Böyle aromatik bir tadı var. Görüntüsü pardon, susama benziyor ama aromatik bir tadı var. Yapımı çok kolay, çok keyifli, çok da güzel bir tarif bu. Benim en sevdiğim tariflerden birisi. Çünkü bir kere sağlıklı. Yani Instagram'dan beni takip edenler görüyorlar. Geçenlerde Adana'ya gitmiştim lezzet festivaliyle. Orada acayip sağlıklı şeyler yedik. Mesela ne yaptık? Sabah ciğer yedik, öğlen kebap yedik, ara öğünde tekrar kebap yedik. Sonra biraz yorulduk, sonra tatlı yedik, sonra tekrar kebap yedik. Sonra misafirliğe gittik, işte bir çay içtik, sonra bir kadayıf yedik. Ondan sonra gerçekten yorucu. Yani hani bu hayatınızda bazen yorulduğunuzu hissettiğiniz anlar oluyor ya, işte o anlardan birisi. Mesela benim Adana'da yaptığım en büyük spor şu. Yani elimi çataldan masayla böyle ağzım arasına götürmek. Yani bayağı bir kas yapıyorsunuz burada. Çatalı götürüyorsunuz, ağzınıza götürüyorsunuz. Kol kaslarınız inanılmaz gelişiyor. Gelişen bir de çene kaslarınız. Başka herhangi bir şeyinizin gelişme şansı yok. Ama bunu bir spor olarak da görebilirsiniz. Çünkü evlendikten sonra böyle bir spora dönüyor artık. Hemen doğrama işlemlerine devam edelim. Adana'ya mutlaka gidin. Adana gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Valiliğin düzenlemiş olduğu bir lezzet festivali vardı. Buradan Sayın Valimize de sevgiler ve saygılar iletiyorum. Gerçekten inanılmaz güzel bir festivaldi. Bizi çok güzel ağırladılar. Yaptıkları organizasyon dünya çapında bir organizasyondu. Buradan Valimize sevgiler ve saygılar iletiyorum. Hemen. Kuru kayısılarımızı da doğruyoruz. Burada kuru erik de kullanabilirsiniz. Başka kurutulmuş meyveler varsa kuru incir de kullanabilirsiniz. Farklı meyveleri birleştirerek bu işlemleri yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra, biraz sonra bütün birleştirme işlemlerini yaptıktan sonra granolaları, hazırlamış olacağımız granolayı böyle dilim dilim ayırırsanız porsiyon porsiyon da hazırlayabilirsiniz. Ve en sonunda hiç zorlanmadan afiyetle yiyebilirsiniz. Daha doğrusu daha hızlı bir şekilde. Bunu ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Ana öğün olarak da tüketebilirsiniz ama tabii ki bir sağlık danışanına, diyetisyeninize danışarak öğünlerinizi siz belirlerseniz, o şekilde belirlerseniz daha doğru olacak diye düşünüyorum. Şimdi kuru kayısılarımızı da doğradık. Hemen içerisine yerleştiriyoruz. Şurada. Şimdi sıra geldi cevizlere. Ceviz de gerçekten besleyiciliği çok yüksek. Tüketmezsek olmayacak aslında bir besin. Şimdi farkındaysanız hep protein bakımından yüksek, besleyiciliği yüksek, sindirime iyi gelen bütün besinleri burada karıştırıyoruz. İçerisine hiç şeker koymuyoruz ve sonucunda ortaya hem sağlıklı, hem güzel, hem lezzetli bir sonuç çıkacak. Bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra da bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki böyle tatlı, güzel, heyecanlı, güzel adam benim. Oradan beni takip edebilirsiniz. Hemen burada toz zencefilimiz var. Zencefil de çok faydalı. Hemen toz tarçınımızı ekliyoruz. Susamımız var. Kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Var olan bu şekilde susamı da kullanabilirsiniz. Tarçının dibinde birazcık kalmış. Hepsini ekleyelim ki tarçın çünkü daha aromatik ve daha güzel yapacak. Keten tohumumuz var. Cömertçe keten tohumunu ekliyoruz. Hemen yulafımızı ekledik bir miktar. Şimdi şöyle bir tahta kaşıkla bir karıştıralım. Bütün malzemeleri, kuru üzümleri direkt koydum. Şimdi tüm malzemeleri karıştırdım. Bunun üzerine hemen balımızı ekliyoruz.
bahsettiğim gibi çiçek balı kullanıyorum. İsterseniz burada çam balı, pekmez, farklı herhangi bir katkı maddesi olmadan herhangi bir ürünle de yapabilirsiniz. Aynı lezzeti verecektir. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Birazcık yumuşatmamız lazım. O yüzden zeytinyağı koyacağız. Hemen zeytinyağıyla birlikte birazcık yumuşuyor gördüğünüz gibi. Daha kolay karıştırılabilir hale geldi. Şimdi tüm ürünleri iyice karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra da fırınımıza atacağız. Fırınımızda 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. Bakalım birazcık yağ oranına. Birazcık daha yağını arttırabiliriz. Benim Adana'da dedemin ceviz bahçeleri var. Dedem vefat etti ama şu an onları teyzemler ve annemler tarafından bakılıyor onlara. İnanılmazdı. Biz çocukken giderdik, o ağaçları çıkardık, tamam mı? Ondan sonra orada bahçede bir sürü meyve sebze vardı. O bütün meyvelerden, sebzelerden hepsinden böyle incir ağacı vardı, kiraz ağacı vardı, dut ağacı vardı, ceviz ağaçları vardı bir sürü. Oradan böyle cevizleri yerdik, dibine top düşerdi. Özellikle dut ağacına çıkıp yerdik. Cevizler de dibine dökülürdü. O dibine dökülen cevizleri alırdık, o böyle taşıtla kıra kıra yerdik. Ellerimiz simsiyah olurdu. Hiç unutmuyorum o günleri. Hatta şey yapar, kına yaktık falan diye böyle. Çocuk aklı tabii. Çocuk aklıyla bunu sanki kına yakmış gibi ailemize gelirdik, şey yapardık. Hemen iyice karıştırdık. Bakın birbirine hem bir arada duruyor olması gerekiyor, hem de dağılmaması gerekiyor. O yüzden tam da istemiş olduğum şu an kıvamda. Şu an hepsini fırın tepsimize dizeceğiz ve güzelce yayacağız. Şöyle tepsimizi koyalım. Şimdi yağlı kağıt koyduk. Tepsimize koyuyoruz. Birazdan hepsini dağıtacağız. Kenara doğru koyuyoruz. Çok çekici görünüyor. Of. Dibinde kalmasın. Hepsini koyalım. Şimdi güzelce şöyle eze eze. Hemen yayalım. Güzel bir şekil verelim. Her tarafı pişsin istiyoruz. Hatta daha kolay bir yöntem olarak şöyle yapabilirsiniz. Zeytinyağını koyun. Arkasını değdirerek yapışmasını engelleyebilirsiniz. Yine yapışıyor ama yeterince değil tabii ki. Arada yapışmalar olacaktır ama bu yapışmayı olabildiğince engelleyecek. Hemen iyice yaydık. Fırınımızı hazırladık. Şu an fırına artık girebilir. Bahsettiğim gibi isterseniz bunu bıçakla bölebilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bütün halde de koyabilirsiniz. Şu an ben bunu fırınımıza gönderiyorum. Yaklaşık 12 dakika boyunca fırında granolamızı pişirdik. Şu an böyle muazzam ve inanılmaz güzel görünüyor. Bence siz bu tarifi evde yapacaksınız. Yaptıktan sonra da bana Instagram'dan yazacaksınız. Türev, bu ne kadar güzel, nasıl yaptık bunu diye. Eminim ki bunu deneyimledikten sonra bana yazacaksınız. Yaptıktan sonra mutlaka yazın. Bugün de sonuna geldik. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Asıl Yunanistan'da keyifli, harika bir tura çıkartacağız sizleri. İlk durağımız Rodos. Rodos'a gitmek için Fethiye'ye uğruyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, pasaport kontrolünden geçtik ve artık gemimize binmeye hazırız. Görmüş olduğunuz gibi bu gemi Flying Poseidon'la 1,5 saat içinde Rodos'ta olacağız.
0: Ve gemiye biniyoruz. Kaptana uzatıyoruz mikrofonu.
1: Değerli izleyenlerimiz, birazdan yolculuğumuz başlayacak. Şimdi Cemal Hüseyin kaptanla beraberiz ve birazcık yolculukla ilgili bilgiler alalım. Kaptan, biraz gemiden bahsedebilir misin? Ne kadar hızlık zamanda ulaşacağız Rodos'a ve detaylar nedir?
2: Efendim, Fethiye-Rodos arası 43 deniz mili mesafede. İçinde bulunduğumuz gemimiz, ismi Flying Poseidon, saatte 30 knot hızla seyir yapma imkan ve kabiliyetine haiz olup, deniz durumu müsait olduğunda, gerçekten biz buna uçmak tabir ediyoruz. Denizde 30 knot hız hatırı sayılır bir yüksek hız sayılıyor. 1,5 saatte Rodos'a intikal ediyoruz.
1: Çok güzel. Bu seferler her sabah mı yapılıyor? Biraz da sefer sıklığından bahseder misin kaptanım?
2: Seferlerimiz sezon başlangıcında haftanın 3-4 günü olarak başlıyoruz ve Mayıs ayından itibaren haftanın her günü 7 gün Fethiye Rodos seferlerini yapıyoruz.
0: İşte Rodos.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yaklaşık 1,5 saatlik bir deniz yolculuğunun ardından merhaba Rodos diyoruz. Kalimera Rodos diyeceğiz ve Rodos'ta keyifli dakikalar yaşayacağız. Evet, bizim için tarihi değer taşıyan bir ada Rodos. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği bu ada uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde kaldı. Şimdi ise Yunan toprağı, ama kolay vizeyle ulaşılabilecek bir ada. İşte görmüş olduğunuz gibi Rodos limanına yanaşıyoruz.
0: Şimdi de söz bizi Rodos'a getiren Nami Üreyen'de.
3: Biz Fethiye-Rodos arasındaki hattı işletiyoruz ve her gün sezonda yazın Fethiye'den Rodos'a seferlerimiz var.
1: Hangi saatlerde bunlar?
3: Sabah 9'da Fethiye'den çıkıyoruz. Öğleden sonra 5'te Rodos'tan Fethiye'ye dönüyoruz. Ama gelen misafirlerimiz genelde burada 2-3 gün kalıyorlar.
1: Bir de Schengen almakta zorluk çeken izleyicilerimiz için önemli bir soru. Kolay Schengen. Biz de böyle bir Schengen'le geldik buraya ve 11 günlük bir Schengen aldık. Başka Yunan adaları da gezeceğiz. Bir anlatabilir misiniz? Prosedürler nedir ve ne kadar zamanda alınabiliyor?
3: Bu Schengen kapıda vize dediğimiz bir uygulama ve çok kolay alınabilen bir vize şekli. Biz evrakları, daha doğrusu sigorta, banka dokümanı, işte küçük bir de şey var, formular var doldurulması gereken yolcu tarafından. Bunları aldıktan sonra buraya bildiriyoruz ve yolcu geliyor. Parmak izini verdikten sonra vizesini alıyor. Adanın güzelliklerine kavuşuyor.
1: Kaç güne kadar alınabiliyor bu vize uzunluk olarak?
3: Bir günden 14 güne kadar. Maksimum 14 gün. 14 gece. Rodos'u seven, Yunan adalarını seven herkesi Rodos'a bekliyoruz. Fethiye üzerinden Rodos'a gelmelerini istiyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sağ olun.

0: Ve Rodos'ta şimdi de Eskişehir'i geziyoruz.
1: Eskişehir'in içine gireceğiz. Eskişehir'in içine girerken de bu surların hemen arkasına geçmemiz gerekecek. Çok güzel ve iyi korunmuş bir Eskişehir söz konusu burada. Yani kale bütünüyle korunuyor. Görmüş olduğunuz bu surlar o dönemde yapılmış surlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 20 yılın üstünde bir kuşatma yaşanmış. Bu adada iyi restore edilmiş ve hemen arkasında Eskişehir'de yine Orta Çağ'ı andıran ve aralarda Osmanlı dokusunu taşıyan bir yapıya sahip. Gelin birlikte Rodos'ta Eskişehir'i gezelim. Bakalım neler bulacağız. Yapısı bu. Görüyorsunuz ne kadar büyük, ne kadar geniş. İçeride neler bulacağız? Birçok turistler için yapılmış dükkan, hediyelik eşyalar satan dükkanlar, restoranlar, kafeler, barlar var. Buyurun. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi Eskişehir'e giriş yapıyoruz. Çok kalın surlar dedik ve 1988 yılında Rodos UNESCO Dünya Miras Kentleri listesindeki yerini alıyor ve dünyanın en önemli korunan alanlarından biri olarak seçiliyor. Zaten Rodos Adası'nı önemli kılan etkenlerden birisi de bu diyoruz ve bu Orta Çağ şehrini birlikte geziyoruz. İşte arka tarafta Orta Çağ'da nasıl yaşanıyor, hepsi burada gözler önünde.

0: Burası Güvercin Çeşmesi.
1: İşte bu çeşme önemli bir çeşme. Güvercin Çeşmesi. Burada hali hazırda yüzlerce güvercin zaman zaman geliyor. Buradan sularını içiyorlar. Ve buradaki bütün yapılar tarihi değerini koruyor. Ve dünya miras listesinde olduğu için çivi bile çakmak yasak. Sadece belli restorasyonlar yapılabiliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından insanı da bu nokta ağırlıyor. Yokuş yukarı yürüyeceğiz. O noktada Şövalyeler Yolu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma iki eser var. O eserleri de sizlere göstereceğiz. Şimdi hareket zamanı.

0: Osmanlı'dan kalma yapılar da var Rodos'ta.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz eser 19. yüzyıldan kalma bir Osmanlı eseri Mehmet Ağa Camii. Dediğimiz gibi Rodos'ta sadece Yunan medeniyeti yok. Daha önceki yıllardan kalma medeniyetler var. Her şeyden önce bir Orta Çağ şehri Rodos. Daha sonra Kanuni'nin fethiyle birlikte bir Osmanlı kentine dönüşüyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Osmanlı eserleri bulunuyor. Sonrasında da Yunanlılar bu adayı aldıktan sonra bazı ekler var. Arada bir de İtalyan dönemi var ki Rodos'u dört kültürlü hale getiriyor. Zaten 12 adalar içinde Rodos'un en farklı olmasının sebeplerinden biri de bu diyoruz. Ve Mehmet Ağa Camii'ne şöyle bir bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 19. yüzyıldan kalma bir eser var arkamızda.

0: Rodos'un meşhur şövalyesini bulmuşuz. Kaçırır mıyız?
1: Evet, yanımızda görmüş olduğunuz bu şövalye Rodos'un o dönemdeki şövalyeler şehri olduğunu anlatıyor. Tabii ki Orta Çağ şehri dedik ve aynı zamanda Senzan şövalyelerinde başkentiydi. Kanuni Sultan Süleyman bu adayı fethetmeden önce işte o dönemi yansıtan bir kıyafet, bir şövalye kıyafeti. Rodos'ta zaten hem hediyelik eşyalarda hem de birçok yerde bu tip figürleri görebiliyorsunuz. Ne de olsa Senzan şövalyelerinin eski başkenti Rodos.

0: Burası da Rodos'un en büyük camii.
1: Rodos'taki Türk eserlerinden bir diğeri arkamızda görmüş olduğunuz Süleymaniye Camii. 19. yüzyıldan kalma bir eser ve Rodos'taki en büyük Türk camii şu anda kapalı, ibadete açık değil ama halihazırda ayakta diyoruz ve Rodos'u, Eskişehir'i gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Şimdi de Şövalyeler Caddesi'ndeyiz.
1: Orta Çağ şehri demek bir yandan şatolar, bir yandan da şövalyeler demek elbette. Şövalyeler dediğinizde de Rodos'ta şövalyelerin mutlaka bulunduğu yerler olmalı. Neresi diye araştırdığınızda işte arkamızda görmüş olduğunuz bu yolu buluyorsunuz. Bu yol Şövalyeler yolu ve bu yolun hemen aşağısı denize kadar sizi götürüyor. Ama yukarı çıktığınızda üstadın şatosuna doğru gidiyorsunuz. O yüzden zaten Rodos çok farklı. Hiçbir Yunan adasında bulamayacağınız türde şatolar, şövalyeler yolu ve birçok alternatif tarihi eser var. Tabii buranın önemli yanlarından birisi de Laternacı çocuklar.

0: ve Rodos'un Saint-Jean şövalyelerinin üstadı bu şatoda oturuyormuş.
1: O yıllarda olsaydık buraya gelemezdik muhtemelen. Çünkü Rodos da Saint-Jean şövalyelerinin yönetimindeyken bu ada en girilemeyecek yerdeyiz. Neredeyiz? Üstadın sarayının kalbindeyiz. Üstad kimdir? Saint-Jean şövalyelerinin başı ve Saint-Jean şövalyelerinin lideri. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu görkemli şato hala duruyor ve Rodos'a can veriyor, hayat veriyor. Buraya milyonlarca turist geliyor. Her yıl arkamızda görmüş olduğunuz bu sarayı ziyaret ediyorlar. Bu şatoyu ziyaret ediyorlar ve Fransa'da, belki İtalya'da göremeyeceğiniz büyüklükteki bu şövalyeler şehrini geziyorlar. Bizler de şimdi hem surlarıyla, hem şatosuyla, hem bu görkemli yapılarıyla Rodos'u sizler için görüntülemeyi sürdürüyoruz.

0: Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı var burada.
1: Bu adada mal varlıklarına dokunulmayacak. İnsanlar istedikleri dini yaşamaya devam edecek. Ve Rodos şövalyeleri kıllarına bile dokunulmadan bu adayı terk edecekler. Evet, Rodos şövalyeleri bu adayı terk ediyorlar ve Malta'ya gidiyorlar bu adadan sonra. Ve daha sonra Osmanlı Malta'yı da fethediyor ve Rodos şövalyelerine çok fazla yaşayacak yer bırakmıyor. İşte Saint Jean şövalyelerinin hayatını garanti altına alan, ada halkının dinini ve canını koruyan, ecdadımızın büyüklüğünü kanıtlayan anlaşmanın Latince duvara nakşedildiğini burada gururla görüyoruz.

Lima, Peru'nun en büyük şehri olup ülkeye başkentlik yapmakta. Güney Amerika'da bulunan Peru'nun en kalabalık şehri olan Lima, aynı zamanda Güney Amerika'nın da en kalabalık üçüncü şehri. 12 milyona yaklaşan nüfusu ile São Paulo ve Mexico City'den sonra Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden biridir. Peru'nun başkenti Lima, bulunduğu coğrafya itibariyle muhteşem doğal güzelliklere sahip. Şehirde dilerseniz ormanlar arasında yürüyüş yapabilir, dilerseniz okyanusun tadını çıkarabiliyorsunuz.

Tarihi eserleriyle de göz kamaştıran Lima, bünyesinde barındırdığı müzeler ve sanat galerileriyle ziyaretçilerine unutulmaz tatiller vaat ediyor. İşte Peru turuna Lima'dan başlıyoruz.

0: Lima'daki ilk durağımız Miraflores semti. Bu semt çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin ve kentin ileri gelenlerinin yaşadığı deniz kenarında bir semt. İşte harika bir manzara önünde başlıyoruz.
1: Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Burası Lima, Peru'nun başkenti ve Güney Amerika'nın en kalabalık şehirlerinden birisi. Yaklaşık olarak 12 milyonluk nüfusa sahip. Trafiği İstanbul'u aratmayacak ama tabii ki güzelliği de bir ayrı özel ve güzel şehir diyoruz. Güney Amerika'nın özellikle gastronomiyle ilgili başkentlerinden biri Peru. Ve işte görmüş olduğunuz gibi okyanus kıyısı kendine has dokusuyla Peru'yu, Lima'yı keşfetmeye başlıyoruz.

0: ve artık tur başlasın. Otobüsümüze geçiyoruz.
1: Ne yapıyorsak sizler için.
0: Durağımız Lima şehir merkezi. Eski Lima diye adlandırılan bu bölgede çok özel meydanlar var. O meydanlardan biri San Martin Meydanı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Lima'da ana merkezlerden bir tanesi, uğramanız gereken duraklardan birisi Plaza de San Martin, yani San Martin Meydanı'ndayız. Arkamızda görmüş olduğunuz bu heykel de San Martin'e ait bir heykel. San Martin kimdir derseniz, Peru'nun özgürlük savaşçılarından bir tanesi, önemli isimlerinden birisi ve Peru'nun kurucularından birisi diyebiliriz. Görmüş olduğunuz bu nokta, buradaki meydan, İspanyollardan kalma birçok binaya da sahip ve gerçekten kalbinin attığı yer diyebiliriz Lima'nın, eski Lima'nın. Ve şimdi Lima turunu bu noktada başlatıyoruz ve bakalım bundan sonra nereleri göreceğiz Lima'da, bu tarihi şehirde.

0: ve yanımıza Peru parası alma zamanı.
1: En uygun yer Plaza de Martin'in hemen yan tarafındaki döviz büroları. $1.324 Peru parası ve $100 bozdurduğunuz zaman en azından öyle 2 gün, 2,5 gün gibi sizi idare ediyor.
0: Paralarımızı bozduruyoruz, alışverişe ve tura hazırız.
2: Değerli izleyenlerimiz, paraları bozdurduk ve şu anda artık Peru parası solesterimiz de yanımızda. Ve şimdi Plaza de Martin'den doğru yürüyoruz ve eski limanın ara sokaklarında birazcık kaybolacağız. Farklı plazalar, farklı meydanlar var. Bu meydanları tek tek keşfedeceğiz diyoruz. Hadi bakalım, buyurun.
0: Burası eski lima. Eski lima dar ara sokaklarıyla meşhur.

0: İspanyollardan kalma binalar ve işte her an karşınıza çıkabilecek bu tip kiliseler var.
1: Plaza de San Martin'den, yani San Martin Meydanı'ndan Plaza de Mayor'a doğru yolculuğumuza başladık. Dar ara sokaklardan yürüyoruz. İki meydanı birbirine bağlayan ana meydana doğru bizi sürükleyen bir yol burası. Ve tabii ki eski binalar, İspanyollardan kalma binalar hakim. Arkamızda da yine eski bir kilise var. Bu kilisede yaklaşık olarak 200-250 yıllık bir kilise. Bunun gibi kiliseler, katedraller bu bölgede çok fazla. Çünkü İspanyollar ilk geldikleri zaman bölgeye öncelikle dinlerini getirmişler. Hristiyanlığı ve Katolikliği buradaki yerli halka empoze etmişler. Bunun da en önemli yapı taşlarından birisi hiç kuşkusuz arkamızda görmüş olduğunuz kiliseler ve ileride göreceğimiz katedraller diyoruz.

0: Şimdi de Plaza de Mayor'dayız. Bu meydanı Pizarro kurmuş. Etrafına da limayı oluşturmuş.
1: Birazcık tarihe bakacak olursak eski çağlarda İspanyol kaşif ve asker Pizarro bu bölgeyi keşfettiğinde kendine bir krallık kurmak istiyor ve o krallığın başkenti olarak da Lima'yı tercih ediyor. Lima kelime anlamıyla krallar şehri demek zaten ve buradaki bu noktaya bir meydan kurmayı arzu ediyor.

İspanya'dan, Madrid'den bir mimar getiriyor ve grid plan olarak adlandırılan şehir planını bu Plaza de Mayo etrafına kuruyor. Yani şehrin kalbini bu meydan yapıyor. Hali hazırda Lima'ya geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken bir durak Plaza de Mayo. Çünkü burada İspanyollardan kalma birçok yapı var. Aynı zamanda tarihi eserler var. Plaza de Mayo'dan güzel görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Burası da Kakao Müzesi. Peru'nun en önemli ihraç ürünlerinden biri kakao.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Plaza de Mayor yani ana meydanın hemen yan tarafında yer alan görülmesi gereken özel müzelerden bir tanesi arkamızdaki Kakao Müzesi. Burada kahve ve kakao tabii ki çok çok popüler. Güney Amerika burası ve Peru bunun başkentlerinden bir tanesi. İçeriye geçtiğimizde kakao yapımıyla ilgili, çikolata yapımıyla ilgili ve kahve ile ilgili detaylı bilgiler alabileceğimizi öğrendik. Bakalım bu müzeyi ziyaret edelim. Neler bulacağız? Bu arada Lima'ya geldiğinizde Plaza de Mayor uğranması gereken bir nokta. Katedralleriyle, hükümet binalarıyla, İspanyollardan kalma binalarıyla gerçekten çok keyifli ve çok güzel diyoruz. Şimdi Kakao Müzesi'ni gezme zamanı. Buyurun.
0: Ve Kakao Müzesi'nde Perululara uzatıyoruz mikrofonu.
1: Çikolata çayı, kakao çayı daha doğrusu. Can I try? Evet, ben de denemek istiyorum. Bizim neyimiz eksik diyoruz değerli izleyenler. Evet, kakao çayını içiyoruz.
2: Hmm,
1: it's good.
2: Oh,
1: o gerçekten çok acı. It's so, so hot, it's
3: pisco, chocolate and chili, yellow chili.
1: Oh. It's really so hot, ha?
3: Yeah, it is.
1: Evet, gerçekten çok acı. Ama güzel, böyle boğazı genzi yakıyor değerli izleyenler. Hani böyle bir boğaz ağrınız falan varsa bademcikleri temizler diye düşünüyoruz. Hadi ya Allah.

0: müzede milattan önceki yıllardan itibaren kakaonun tarihçesi anlatılıyor.
1: Tadımlarımızı yaptıktan sonra şimdi de müze tarafındayız. Görmüş olduğunuz gibi burada -2000 diyor. -2000 yani milattan önce 2000 yılından itibaren kakaonun tarihçesi söz konusu burada. Önce Mayalar, sonra Aztekler, sonra gelen İspanyol koloniciler ve daha devamında da yeni dönem ve endüstri dönemi kakaonun üretimi. Elbette çikolatanın ham maddesi kakao ve burada çok çok güzel, çok çok lezzetli Peru çikolataları tadabiliyorsunuz. Hemen gösterelim size. Kakao bitkisinin orijinali bu. Daldan bu şekilde olgunlaştığı anda toplanıyor ve içindeki tohumlar öncelikle ayıklanıyor ve o tohumlar kurutularak kakao elde ediliyor diyoruz. O tohumlar da burada. İşte bunlar da kakaonun tohumları, bunlar da kurutuluyor. Artık kakao üretimi başlıyor. Çikolatalar, o güzel kakao çayları ve kakao ile ilgili bütün ürünler de işte görmüş olduğunuz bu ham maddeden yapılıyor.

0: Kakao Müzesi'nde kakaoları tattık, yola devam ediyoruz. Burası San Francisco Kilisesi. Ve kilisenin bahçesinde Endülüs bölgesinde de görmeye alışkın olduğumuz çuruyu bu küçük kız satıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, San Francisco Kilisesi'nin bahçesindeyiz şu anda. Burada yeraltı mezarları da var ama bütün onlardan önemlisi ne var? Çuro var. Çuro genelde Güney İspanya'da, Endülüs'te çok sıklıkla rastlanan bir tatlı türü ve bu küçük kardeşimiz de satıyor. What is your name?
2: Julissa.
1: Julissa. Julissa bize çuro satacak. How much? How much?
2: Two.
0: Çuromuzu alıyor, enerji topluyoruz.
1: Kızartılmış bir hamur, üstüne de şeker döküyorlar. Bunu genelde Endülüs'te çikolata sosuna batırarak yiyorlar ama burada üstüne şeker atmışlar.

0: Gracias, muchas gracias.
1: Gracias.
0: Hmm, güzel. İçinde de karamel koymuşlar değerli izleyenler.
2: Kilise bahçesinde çocukları buluyoruz ve o hassas soruyu soruyoruz onlara. Messi mi, Ronaldo mu?
0: Futbol team soccer Messi, do you know Messi, Ronaldo?
3: Ronaldo.
0: Ronaldo or Messi?
3: Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo.
4: Messi,
0: Messi.
4: Messi,
0: Messi, Ronaldo Messi. Görüyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında bu ünlü topçular hala kavga malzemesi. Espanyol, he.
2: Perulu bir hanımefendiye uzatıyoruz mikrofonu. Ve mikrofonu veriyoruz kendisine.
5: Are you handsome man?
0: Thank you very much. You're so beautiful as well. Come on. Come on. What's your name?
5: How old are you?
0: I am 40. You,
5: I am a teacher. I am, yes, of course.
0: Have you ever been to Turkey before? Turkey, Istanbul, Turkey.
5: Turkey. Nasi in Turkey, nasi.
0: Come. Why don't you come to Turkey? Vamos, let's go. Biz gidiyoruz değerli izleyenler. Vamos, haydi bakalım.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
13: Kasa.
15: Marul.
13: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
8: Yumruk vuracağız biz daha.
9: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
10: Sana da yazık ettik sultanım. Benim gibi bir marazlıya.
11: Diğerleri odaların damgaldın kuzum.
7: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
12: Nereye gidiyorsun beni?
13: Hiç geçiyorum abla.
12: Ocak kınacıya döndü.
13: Yetti bana.
14: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
7: Seninle evlenecek o. Benim sülalemde döneklik yoktur.
14: Abla bu.
12: Ne ablası lan?
7: Kız sultan hazır et kendine. Oğlanın kırkında düğününüz var.
14: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
7: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana düşer.
13: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
12: Ne yapalım kader?
15: Sultan Gelin bugün 16.15'te TV4'te.
16: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
21: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasında.

0: Bak aynı otel 6750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinic

0: Personal Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Hayatının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
9: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
10: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Ayşegül Hanım merhaba.
1: Merhaba.
0: Tanıyalım sizi.
1: Ayşegül Artun. İstanbul'da yaşıyorum. 33 yaşındayım. İşletme mezunuyum. Burada olduğum için mutluyum.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Kadın kuaförüyüm.
0: Kuaförsünüz?
1: Evet.
0: Peki. Orhan Bey uzun zamandan beridir bizimle beraber. Bu akşam 7. kez yarışacağız kendisiyle. Ümran Hanım son finalistimiz. Evet. Ümran Hanım nasılız?
2: Çok iyiyim. Şu anda iyiyim.
0: Bugün...
2: Evet, bugün
0: heyecan.
2: Bugün heyecan daha az.
0: Daha az değil mi? Hı hı,
2: evet.
0: Finale çıktı Ümran Hanım. Dün beraberdik. Finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Çünkü hiç ilgisi olmayan bir evet, konu geldi. Evet. Futbolla ilgili bir soru. Ama bu akşam bakalım nasıl olacak. Aycan Hanım, bu akşam finale çıkma iddianız nedir?
3: Artık istiyorum. Üçüncü oluyor. Orhan Bey'in yolundan gidiyorum.
0: Biz de eğer finale çıkmadan veda edersek bilmiyorum
3: üzülürüm.
0: Artık.
3: Ben üzülüyorum açıkçası.
0: Biz de üzülüyoruz.
3: O heyecanı bir yaşayalım.
0: Peki başarılar diliyorum. Dört yarışmacımıza da final öncesinde üç etabımız olacak. Birinci etap bilgiye dayalı bir etap. 1000 puan değerinde her bir soru. Bir kişi bilirse eğer 2000 puanı kazanacak. İkinci etap dikkat. Sorunun içerisinde cevap yer alacak. Çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Üçüncü etabımız akıl oyunu. Bu kez puan değeri 3000 olacak. Ve finalde de şu anda gördüğünüz gibi 5000 para ödülü sahibi bu çeki benden alacak. En fazla puanı alan yarışmacımızla birlikte burada beraberce finalde yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Bana bir sorunuz var mı?
3: Alıştık artık. Rutin. Yarışıyoruz.
0: Devam ediyoruz.
2: Devam.
3: Evet.
0: O zaman ilk etapla cevap soruda başlasın.
4: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Birinci etaptayız. Her bir sorunun değeri 1000 puan. Acaba yarışmamızın ilk sorusunda konu başlığı ne?

0: eşkenar üçgen. Orada rakamlar, formüller, şekiller filan. Eyvah diyebilirsiniz belki ama.
1: Bir korkuttu.
2: Evet.
0: Bir korkuttuk görüntülerle beraber. Acaba soru gerçekten o kadar korkulacak bir soru mu? İlkokul sıralarına götüreceğim sizleri şimdi. İlkokulda öğretilen matematik bilgilerimizi acaba ne kadar hatırlıyor yarışmacılarımız? Konumuz geometri ve üçgenler. Çok kısa bir şekilde sorumuz ekrana gelecek şimdi. Bir kenarı 8 santimetre olan eşkenar üçgenin çevresi

0: kaç santimetredir? 20 saniye süreniz başladı. Bir kenara 8 santimetre. Eşkenar bir üçgen. Çevresini soruyorum size. Beş saniye kaldı. Son anda yazdı yeni yarışmacımız Ayşegül Hanım ve süremiz bitti. Bakalım ne cevaplar göreceğiz. Merak ediyorum vallahi. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: 24.
0: 24 dedi.
1: 24.
0: Aynı cevabı verdi Ümran Hanım. Orhan Bey.
2: Benim matematiğim çok iyi değil. Yani çok hatırlamıyorum daha doğrusu. 20 olarak yazdım.
0: Matematiğim çok iyi değil dediniz. Ama ben bunu bir mazeret olarak kabul edemem, onu söyleyeyim. 20'ye nasıl ulaştınız?
2: Şimdi eşkenar olduğuna göre eşit olamaz hepsi.
0: Ne olabilir?
2: Yani 24'ten düşük bir şey olması lazım.
0: Eşkenar üçgen olunca her bir tarafı eşit olmaması mı lazım?
2: Öyle gibi düşündüm.
0: O yüzden 20 cevabını buldum diyorsunuz. Peki Ayşegül Hanım?
1: 24.
0: 24 dedi. 3 yarışmacımız 24. Ve Orhan Bey de 20 yanıtını verdi. Cevabı görelim lütfen. 24 santimdi. Orhan Bey kapattı yüzünü. Çok şaşırttınız beni. O yüzden dedim zaten hani matematikle aram iyi değildir. Onu bir mazeret olarak kabul edemem dedim.
2: Yani bir an için düşünemedim diyelim.
0: Peki. Aycan Hanım, Ümran Hanım ve Ayşegül Hanım 350'şer puanı bölüştüler ve Orhan Bey'e puan veremedik. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Konu başlığımızı görelim lütfen.

0: del mattino. İtalya'ya götürdük sizleri. Var mı İtalya'ya giden aramızda?
1: Yok, gitmedim.
0: Dört yarışmacımız da gitmedi. O yüzden biraz daha zorlanabilirler mi acaba bu soruya? Göreceğiz. Dünyanın en meşhur çeşmelerinden biri. Çeşmenin tarihi su arayan askerlere kaynağın yerini gösteren bir kızın efsanesine dayanıyor. Çeşmeye giden herkes buraya bozuk para atıyor. Para atanların dileklerinin gerçekleşeceğine ve kente tekrar geri geleceklerine inanılıyor. Sorumuz gelsin. İtalya'da bulunan bu ünlü çeşmenin adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Türkiye'de kullandığımız adını soruyorum size. İtalyan orijinal ismini değil, onu da söyleyeyim ama biliyorsanız eğer onu da kabul ederim tabii ki. Türkiye'de biz o çeşmeye ne diyoruz acaba? Süre bitti. Dört yarışmacımızın cevabını görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Aşk çeşmesi.
0: Kalbi de bırakmışsınız kenara.
1: Evet, teması olsun dedim.
0: Ümran Hanım.
2: Aşk çeşmesi.
0: Aşk çeşmesi. Orhan Bey.
3: Ben hiç bilmiyorum, hiç duymadım. Ben oğlumun adını yazayım dedim. Şimdi benim oğlum 7 yaşında. Okuma yazma öğreniyor. Kendi ismini yazmayı öğrendi. Buradan ona bir jest olsun.
0: Aa güzel.
3: Belki bunu okur.
0: Güzel. Bir sürpriz olur onun
3: bir
0: için.
3: Sürpriz
0: daha
3: olur.
0: Yeni öğrendi.
3: Evet.
0: Tamam. Peki soruyu bilmiyorsunuz.
3: Bilmiyorum.
0: Ayşegül Hanım.
4: Aşıklar Çeşmesi.
0: Aşıklar Çeşmesi. İki tane aşk çeşmesi, bir tane de Aşıklar Çeşmesi.
4: Evet.
0: Doğru cevabı görelim. Aşk çeşmesi olacaktı ve iki yarışmacımız Aycan Hanım ve Ümran Hanım hemen önlerindeki ışıklar yeşile döndü ve böylelikle puanları bölüştüler. İkinci sorumuzu geride bıraktıktan sonra geçelim üçüncü sorumuzun konu başlığına.
5: Biraz yorgunum. Kavgaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor acısı zamanla. Yaşımdan yorgun. Yaşımdan telaşlıyım bugünlerde. Kaç yaşındayım sahi? Saymadım. Bilmiyorum. Belki kırklarımdayım. Belki otuzlarımda.
0: Bir şairimiz. Dikkatli dinleyelim lütfen. 11 Haziran 1923 yılında Ankara'da doğdu. Asıl soyadı Arun'dur. İlk şiiri 1940'da Servet-i Fünun'un Uyanış'ta çıktı. 1950'den sonra kendi özgün sesini buldu, özel bir dil kullanmaya başladı. Akımların, dönemlerin dışında kalmayı seçti. İkili, dörtlü şiirleri şiir okurunun belleğinde yer etmiştir. Sorumuz gelsin. Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Dizelerinin sahibi olan şairimiz kimdir? 20 saniye süremiz başladı.

0: Acaba bu şairimiz kim? Süremiz bitti. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Nazım Hikmet dedim emin olmayarak.
0: Nazım Hikmet dediniz. Ümran Hanım.
2: Yok cevap.
0: Aklınıza hiçbir isim gelmedi mi?
2: Gelmedi.
0: Orhan Bey.
3: Sabahattin Eyüboğlu yazdım. Biraz hızlı yazdığım için.
0: Bayağı bir hızlı yazmışsınız.
3: Evet. Yarısı yok gibi bir şey.
0: Peki Ayşegül Hanım.
4: Cahit Sıtkı Tarancı.
0: Cahit Sıtkı Tarancı olarak cevap verildi. Gözlerimden ne anlıyorsunuz? Bakışlarımdan.
3: Dört yanlış anlıyorsunuz.
4: Hepsi yanlış.
2: Hepsi yanlış.
4: Hepsi yanlış gibi geliyor.
0: Hepsi yanlış mı çıkartıyorsunuz bakışlarımdan? Bence de. Hadi görelim cevabı o zaman madem öyle. Hepsi yanlış mı acaba? Özdemir Asaf olacaktı. Bu soruya hiçbir yarışmacımız doğru cevap veremedi. Ve puan da verememiş olduk böylelikle. Aslında yani çok fazla şiirleri vardır, şiirlerinden şarkılar vardır. Evet. Ve edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden birisidir. Evet. Farklı farklı isimleri yazdınız ama doğruyu maalesef bulamadınız. Şimdi puanlara şöyle bir baktığımda Aycan Hanım ve Ümran Hanım 850'şer puanla ilk iki sırada yer alıyorlar. Ayşegül Hanım 350, Orhan Bey.
3: Bugün böyleyiz.
0: Şaşırtıyorsunuz beni.
3: Evet. 3'te 0.
0: 3'te 0. Ama sonu nasıl gelecek onu hep birlikte göreceğiz.
3: Bakacağız.
0: Dördüncü sorumuza geçiyoruz. İlk etabın son sorusu. Yani 1000 puan değerindeki son sorumuz. Buyurun konu başlığımıza bakalım.

0: Elektrik. Konu başlığımız. Ünlü mucit 1847 yılında doğdu. Okula başladı ancak öğrenme yavaşlığı nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı. 3 yıl boyunca özel öğretmen tarafından eğitildi. Öğrenme güçlüğü yaşadığı için okuldan uzaklaştırılan ünlü mucit sonrasındaki yıllarda telgraf aletini icat etti. 12 yaşında trende gazete satarken yük vagonunda çalışmalarına devam etti. Daha sonra kendi atölyesini kurdu. Herkesin evinde kullanabileceği kadar ucuz bir lamba yapmak istiyordu. 1000'e yakın deneme yaptı. 21 Ekim 1879 günü iplikle yaptığı ampul tam 13,5 saat yandı. 3 yıl sonra New York sokakları bu lambalarla aydınlanmaya başladı. Sorumuz gelsin. Ampulü icat eden ünlü mucit kimdir? 20 saniye süreniz başladı. Yaklaşık 4 yaşına kadar konuşmayı öğrenememiş. Süremiz sona erdi. Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Aycan Hanım.
1: Thomas Edison.
0: Thomas Edison dedi Ümran Hanım.
2: İsim aklıma gelmedi, Edison.
0: Edison diyorsunuz siz de. Orhan Bey.
3: Edison.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Edison.
0: Edison cevabı 4.

0: yarışmacımızla ilk kez aynı cevabı görüyoruz. Bakalım doğru cevap neymiş? Tabii ki Edison'du. Doğru cevap. Yine okul hayatımızda öğrendiğimiz bilgilerden bir tanesi. İlk etabı geride bıraktık böylelikle. 4 sorumuz bitti. Ve son puan durumunu bir kez daha hatırlatırsam eğer, Aycan Hanım ve Ümran Hanım 1100 puanla şu anda ilk sıralarda yer alıyorlar. Ayşegül Hanım, yeni yarışmacımız, bu akşam bize katıldı. 600 puan. Yine de iyi bir performans diyebiliriz herhalde.
1: Evet, ben kendi adıma mutluyum.
0: Mutlusunuz. Orhan Bey, ilk puanlarınızla tanıştınız bu vesileyle.
2: Evet, bakalım. Önümüzde daha 2 tur var. 8 soru var.
0: Önemli. Her an her şey olabilir.
2: Her şey olabilir.
0: O zaman hiç beklemeden ikinci etaba geçiş yapıyoruz. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Yine sizlere 4 soru yönelteceğim. Ama bu kez her bir sorumuzun değeri 2000 puan. Eğer bir yarışmacımız doğru cevap verirse işte o zaman da 4000 puan kazanacak. İkinci etapta acaba ilk sorumuzun konu başlığı ne? Görüyoruz. Stewart looking for a kindly bounce. He's got it. Freddie Stewart. Also Cooks. To try and finish it. It's blocked back. Volosh back into the attack. Smartsek Godek sent back where she came from. Little ball shot from Olsen. Good save from Omeyer. The rebound is in. How about that pass in the corner? Crowder. How about that pass? Unbelievable. Off the turnover, Blackwell. For Di Giuseppe to fire off the mask there of Vanacek, wrap around, came right on through. Spor takımları konu başlığımız, dikkat etabındayız. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Bir basketbol takımında sahaya 5 kişi çıkar. 7 oyuncu ise yedektir. Futbol 11 kişilik iki takım arasında büyük stadyumlarda oynanır. Futbol takımlarında yedek kulübesinde de en fazla 12 oyuncu bekler. Voleybolda takımlar 6'şar kişiliktir. 3 kişi ön hat, 3 kişi arka hat oyuncusudur. Handbol salonda 7'şer kişilik iki takım arasında oynanır. Su topu havuzda 7'şer kişilik takımlar arasında oynanır. Takımlar 6 oyuncu ve 1 kaleciden oluşur. Tenis bireysel olarak tekli ve karşılıklı 2 kişilik takımlar halinde oynanabilir. Amerikan futbolu da yine 11 kişilik takımlarla açık sahada oynanan bir spordur. Sorumuz gelsin. Bir handbol takımında sahada kaç kişi olur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Beşinci sorumuz, süre bitmeden öncesinde yazdı yarışmacılarımız. Cevaplarınız lütfen. Aycan Hanım.
1: 7 kaldı aklımda.
0: Ümran Hanım.
2: Benim 11 kaldı.
0: Sizin aklınızda 11 kaldı. Orhan Bey.
3: 14.
0: 14. Sizin aklınızda da 14 mü kaldı?
3: Yani iki takım gibi düşündüm. 7-7.
0: Ama bir handball takımında sahada kaç kişi olur dedim.
3: O zaman 7'ymiş.
0: Ayşegül Hanım.
4: 7.
0: 7. 2 tane 7, bir 11, bir de 14 var. Ama aslında sorunun çarpı 2 olarak puanları çarpıyoruz efendim. Soruları değil, soruları çarpı 2 yapmıyoruz. Doğru cevabı görelim. Ben ne demişim? Cevap soruda. Handball salonda 7'şer kişilik iki takım arasında oynanır. Cevap soruda. Doğru cevap 7 olacaktı tabii ki. Aycan Hanım ve Ayşegül Hanım puanları bölüştüler. Her bir sorunun değeri 2000. Bu yüzden 1000 puan. Vallahi iyi. 1000 aldınız.
1: Allah bereket versin.
0: 2100. Şu anda Aycan Hanım birinci sırada yer alıyor. Siz ikinci sıradasınız Ayşegül Hanım yeni yarışmacımız olarak. Ve Ümran Hanım son finalistimiz. 1100 puandasınız. Ve geldik şimdi yeni sorumuza. 6. sorumuz. Yine dikkat kategorisindeyiz. İşte konu başlığımız.
5: Beni hiç unutmayacağım Emir Hanım Ramazan.
6: Kim gelmiş?
7: Ben Şaban.
6: Çift oğlum

0: çağıma.
1: Aşk dedikleri bu mu? Sen ta İstanbul'dan gel.
2: Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi.
1: Ne olacak bu işin sonu?
3: Savaşa gel, savaşa!
4: Hayrola, savaş mı çıktı?
5: Allah korusun, hemen gidip ekmek alayım.
3: Oğlum, Balkan Savaşı, Balkan!
4: Ha, Balkan Savaşı.
6: Uyarlama Türk filmleri, az önceki görüntülerdeki bütün ustaları da saygıyla anıyoruz tabii ki. Necati Cumalı'nın aynı adlı romanından uyarlanan Susuz Yaz filminin başrollerinde Erol Taş ve Hülya Koçyiğit yer alıyor. İlk gösterimini Berlin Film Festivali'nde yapan Susuz Yaz, Altın Ayı ödülünü kazanmıştır. Aziz Nesin'in romanından uyarlanan Zübük filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstlenmiştir. Atıf Yılmaz'ın senaristliğini yaptığı filmin başrolünde Kemal Sunal yer alır. 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani romanından uyarlanmıştır. Filmin yönetmeni Ertem Eğilmez'dir. Filmin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda gibi birçok ünlü oyuncu paylaşır. Metin Kaçan'ın aynı adlı romanından uyarlanan Ağır Roman filmini Mustafa Altoklar yönetmiştir. 1997 yapımı filmde Okan Bayülgen ve Müjdar gibi ünlü oyuncular yer alır. Sorumuz gelsin. Süt Kardeşler filminin uyarlandığı romanın yazarı kimdir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 3 saniyeydi. Şimdi süre bitti. Son anda yazdı iki yarışmacımız Orhan Bey ve Aycan Hanım. Acaba neler yazdılar? Hep birlikte cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Aycan Hanım.
1: Necati Gürpınar ama kafam çok karıştı.
0: Necati Gürpınar dediniz.
2: Rahmi Gürpınar.
0: Ümran Hanım'ın cevabı Rahmi Gürpınar. Orhan Bey.
3: Hüseyin Rahmi Gürpınar.
0: Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ayşegül Hanım.
4: Aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Çok mu fazla bilgi verdim?
4: Yani Süt Kardeşler çok severek izlediğim bir Yeşilçam filmi ama ne yazık ki buranın heyecanından olsa gerek aklımda tutamadım.
0: Tutamadınız. Şimdi Rami Gürpınar, Hüseyin Rami Gürpınar, Necati Gürpınar, bir de aklımda tutamadım diyen yarışmacımız Ayşegül Hanım var. O zaman doğru cevabı bir görelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. 1976 yapımı Süt Kardeşler filmi Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani romanından uyarlanmıştır. Cevap soruda. Hüseyin Rahmi Gürpınar doğru cevap olacaktı. Sizin doğru cevabınız olarak da kabul ediyoruz Ümran Hanım. Rami Gürpınar dediniz zaten. Yani Ümran Hanım ve Orhan Bey puanları bölüştü. Ayşegül Hanım ve Aycan Hanım'a puan veremiyoruz ne yazık ki. 7. soruya geçelim be. O zaman önce konu başlığımızı görelim.

Yeniçeriler konu başlığımız. Beni lütfen dikkatli dinleyin. Yeniçeri Ocağı'nın 1. Murat zamanında 1362'de kurulduğu rivayet edilmektedir. Savaşta esir alınan gayrimüslim çocuklar İslam terbiyesiyle askeri eğitim alır ve Yeniçeri ordusuna katılırlardı. Esir alınıp getirilenlere Acemi Oğlan adı verilirdi. Yeniçeriler başlarına börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Yeniçeri Ocağı neferlerine ulufe denilen maaş verilirdi. Yeniçerilerin emekli olana kadar evlenmeleri ve şehirde yaşamaları yasaktı. Kılıç talimlerinde keçeden yapılmış mankenlere kılıç çalarak parçalamaya çalışırlardı. Ok talimlerinde ise hiç durmadan 300-400 ok atabilecek seviyeye ulaşırlardı. Yeniçeri Ocağı 1826 yılında 2. Mahmut tarafından kaldırıldı. Sorumuz gelsin.

0: Yeniçerilerin başlarına giydikleri beyaz külahın adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. On saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Ayşen Hanım.
1: Börk.
0: Ümran Hanım.
2: Börs. Yani anladığım şeyle yazdım. Börs.
0: Börs olarak diyorsunuz. Orhan Bey.
3: Börk.
0: Börk dediniz. Ayşegül Hanım.
4: Hurt.
0: Onu nerede duydunuz? Nasıl duydunuz?
4: Evet.
0: Yani ben hart dedim mi? Ya da hurt dedim mi?
4: Yani onun benzeri bir şey duyduğuma eminim ama.
0: Buna benzer bir şey bakayım. Buna benzer bir şey nedir? Ulufe var. Ondan sonra... Acemi olan var. Tarihler var. İkinci Mahmut var. Yani kuruluş var ama... Evet. Hurt...
4: Daha fazla utanmak istemiyorum.
5: Ya şöyle Ersin Bey, çocukken kulaktan kulağa oynardık ya. Hani en sonuncusu evet. En böyle farklı kelimeyi söylerdi. En yanlış şekilde söylerdi. Öyle olmuş.
0: Evet aynen, çok güzel bir örnek verdiniz.
4: Teşekkürler.
0: İki tane börk, bir tane bors veya söyleminizde börs, bir tane de hut var efendim. Acaba ben ne demişim? Buyurun izleyelim mi? Yeniçeriler başlarına... Börk denilen beyaz keçeden bir külah giyerlerdi. Cevap soruda. Börk doğru cevap olacaktı. Ve Orhan Bey ile Aycan Hanım'a puanları bölüştürdük. Aycan Hanım'ın liderliği devam ediyor. Orhan Bey de ikinci sırada şu anda. Kötü başlamıştınız ama yavaş yavaş yükselişe
3: bakalım,
0: geçtiniz.
3: Bakalım, evet bakacağız.
0: Yedinci sorumuzu böylelikle geride bıraktık. Şimdi 8. sorumuza geçiş yapacağız. Ve 2000 puan değerindeki son sorumuz olacak bu. Önce konu başlığımızı görelim.

0: Ülkelerin evlilik adetleri. Hindistan'da damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanır. Pakistan'da damat adayı gelinin ailesi tarafından hakarete maruz kalır, böylece sabrı sınanır. Çek Cumhuriyeti düğünlerinde tabak kırılır ve çift mutlulukları da garantilemek için kırıkları süpürür. Almanya'da düğünün sonunda çift bir kütüğü testereyle keser, bu zorluklara birlikte göğüs gerecekleri anlamına gelir. İskoçya'da gelin düğünden önceki gece aile büyüklerine ayaklarını yıkatır. Fas'ta geline önce süt banyosu yaptırılır, ardından kına yakılır. Polonya'da gelinler düğünde para karşılığı dans ederler. Moritanya'da evlenme çağına gelen kızların en az 60, en fazla 100 kilo olması gerekmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre hangi ülkede damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen. Damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanıyormuş. Süre bitti. Daha önceden duymuş muydunuz bu garip, enteresan
1: ilk defa,
0: bilgileri?
1: İlk defa. İlk defa.
0: En çok hangisi peki dikkatinizi çekti?
1: Şu Pakistan, artık ders gerçi süre bitti ve söyleyebiliriz. Hakaret etmeleri.
0: Hakarete maruz kalmaları, evet. Sabrın sınanması açısından. Ümran Hanım, sizin en fazla dikkatinizi çeken?
2: Benim de o dikkatimi çekti.
0: O da dikkatimi çekti. Evet.

0: Ben de aynı şekilde.
1: Aynı.
2: En ilginç olanı sorunun içinde olan damadın ayaklarının gelinin annesi tarafından yıkanması.
1: Damadın ayaklarının gelinin annesi tarafından yıkanması. Evet. Sorumuz diyorsunuz en fazla ilginizi çekendi.
2: Evet.
1: Cevaplarınızı göreyim o halde. Bakalım cevaplarınıza nasıl yansımış. Karşımda aynı cevabı görüyorum. Tarihi bir an. Ayşen Hanım.
3: Hindistan.
1: Ümran Hanım.
4: Hindistan.
1: Ve Orhan Bey.
0: Hindistan.
1: Ayşegül Hanım.
2: Hindistan.
1: Hindistan dediniz. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Hindistan'da damadın ayakları gelinin annesi tarafından yıkanır. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap. Hindistan doğru yanıt olacaktı. Çünkü ben öyle demiştim. Evet, şimdi 8. sorumuzdu bu. Ülkelerin evlilik adetleriyle ilgili olarak bir yolculuğa çıkardık. Sonrasında da puan durumunu hatırlatalım. 3600. Aycan Hanım, lider durumdasınız.
3: Evet.
1: Ümran Hanım, dün final oynadınız, bugün 2600 puanınız var. Orhan Bey, kötü başladınız, toparladınız, 2750 puanla ikinci sıradasınız. Yeni yarışmacımız da Ayşegül Hanım, 2100 puanınız var. Hala memnun musunuz performansınızdan?
2: Daha iyi olabilirdim.
1: Daha iyi olabilirdim diyorsunuz. Evet. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunları etabıyla devam ediyor. Yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Hem dikkat gerekiyor, hem pratik zeka gerekiyor. Bazen matematik işlemleri yapabilirsiniz. Her bir sorunun değeri 3000. Bir kişi doğru bildiği takdirde 6000 puanı hanesine yazdıracak. 3. etapta ilk sorumuzun konu başlığına bakıyoruz.

0: Okyanuslar konu başlığımız. Okyanuslar yeryüzünün yaklaşık 1/3'ünü kaplıyor. Toplam suyun %93'ü okyanuslarda. Okyanuslar büyüklüklerine göre Büyük Okyanus, Atlas, Hint, Güney ve Arktik olarak sıralanıyor. Büyük Okyanus Amerika'nın tam 15 katı büyüklüğündedir. Okyanus ağırlığının ortalama %3'ünü tuz oluşturur. Okyanusların üst kısımlarında su sıcaklığı kimi zaman 26 dereceye kadar çıkıyor. Ancak gece yarısı kuşağı denilen alt kısım tamamen karanlık ve 0 derecedir. Bu bölüm okyanusların %95'ini kapsar. Dünyanın bilinen en derin noktası Büyük Okyanus'ta yer alan Mariana Çukuru'dur. Bu çukurun derinliği yaklaşık 11 bin metredir. Sorumuz gelsin. Dünyanın en büyük ikinci okyanusu hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. ...10 saniye. Üçüncü etaba başladık. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı görmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aycan Hanım.
1: Atlas Okyanusu.
0: Atlas Okyanusu dedi. Ümran Hanım.
2: Atlas Okyanusu.
0: Orhan Bey.
3: Atlas Okyanusu.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Atlas Okyanusu.
0: Dört yarışmacımız da Atlas Okyanusu yanıtını verdi. Dokuzuncu soru. Acaba 3000 puan dörde mi bölünecek? Yoksa sizlere puan veremeyecek miyim? Bir yarışmacının çarpı 2 alma ihtimali yok matematiksel olarak şu anda. Atlas Okyanusu acaba doğru cevap mı? Doğru cevap işte şu anda sıralamaya görüyoruz. Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Güney Okyanusu ve Arktik Okyanusu olarak. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum aynı zamanda. 4'te 4 doğru cevapla. Sırada 10. sorumuz var ve geçiyoruz konu başlığımıza önce. 2, 1...

0: negative return.
1: Mars gezegeni. Sizce Mars gezegeninde hayat var mı?
2: Ben olmadığını düşünüyorum.
1: Siz olmadığını düşünüyorsunuz. Var olduğuna inanan var mı?
3: Ben de olduğunu sanmıyorum.
4: Ben de sanmıyorum.
1: Ümran Hanım? Ayşegül Hanım?
5: Ben de olduğunu düşünmüyorum.
1: Düşünmüyorsunuz.
5: Tek başıma buna zaten karar veremem. Bunun için bir bilim çalışması gerekir.
1: 4'te 4 hayır, hayır dediniz.
5: Evet.
1: Acaba sorumuzun içeriğinde ne var? Bununla alakalı bir şey mi? Bir görelim bakalım. Mars, Güneş sisteminde Güneş'e en yakın 4. gezegendir. Yüzeyinde yaygın olarak bulunan demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahiptir. Bu nedenle kızıl gezegen olarak da anılmaktadır. Mars yüzeyinde yer çekimi, Dünya yüzeyindeki yer çekiminin %38'i kadardır. Dünyada ağırlığı 50 kilogram olan bir cisim, Mars'ta 19 kilogramdır. Mars'ın ve Güneş sisteminin en yüksek dağı, 21.900 metre yükseklikteki Olimpos Dağı'dır. Olimpos, dünyanın en yüksek dağı Everest'ten 2.48 kat daha yüksektir. Mars'ın 1877 yılında keşfedilmiş iki uydusu vardır. Mars'ın yüzey sıcaklığı kutup kışı döneminde -140 dereceye kadar düşer. Yaz döneminde 20 dereceye kadar çıkabilir. Mars'ın iki kutup bölgesinde geniş buz kütleleri mevcuttur. Sorumuz gelsin. Dünyada 100 kilo ağırlığında olan bir cisim Mars'ta kaç kilogram gelir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son saniyeler. Son anda Orhan Bey yazdı. Süremiz de sona erdi. 3000 puan değerinde bir soru. Bir kişi bilirse çok önemli bir avantaj elde edebilir. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: Ben yok.
0: Aycan Hanım.
2: 38 yine uzun bir işlemle.
0: 100 çarpı 38 bölü 100 eşittir. 38 kilo yaptım.
2: 38 kilo olarak cevabım.
1: Yok, Ümre bende Hanım. Cevap yok.
0: Fikriniz bulamadım. Var mı?
1: Yok.
0: Kaçırdım diyorsunuz.
1: Kaçırdım. Orayı kaçırdım.
0: Orhan Bey.
3: 38.
0: Nereden yakaladınız o cevabı?
3: 50 kilo olan birisi 19 dediniz. Çarpı 2 38 yapıyor.
0: Aynı cevaplar ama
2: evet.
0: Aycan Hanım farklı yoldan gitmiş.
3: O galiba yüzdeler üzerinden
2: evet.
3: İlerledi.
2: %38'i tuttum aklımda bir tek.
0: Ayşegül Hanım.
4: 38.
0: Siz hangi yoldan gittiniz?
4: Ben her iki seçeneği de değerlendirdim.
0: İkisini de değerlendirdiniz. 3 tane 38 cevabı var. Ümür Hanım bu soruya yanıt vermedi. Doğru cevabı görelim mi? Doğru cevap 38'i tabii ki. Ki bilgilerin içerisinde 50 kilo ağırlığın karşılığını 19 olarak vermiştim. 100 çarpı 38 bölü 100 sizin yoldan gitmiş arkadaşlar.
2: Evet, uzun yolda.
0: Ama Orhan Bey'in yolu daha kestirme sanki.
2: Evet.
0: 50'ye 19 ise 100'e 38'dir.
2: Evet.
0: Tebrik ediyorum. Puanları bölüştünüz. Herkesin puanı birbirine çok yakın. Ve tekrar hatırlatayım. Bir yarışmacımız finale çıkacak. Bir yarışmacımız da maalesef vedalaşacağız. En az puanı alanda ikinci ve üçüncü olan yarışmacımızla yarın tekrar burada birlikte yarışacağız. O yüzden biraz daha konsantrasyon, biraz daha dikkat beni dinlerken her detayı mümkün olduğu kadar hakim olmaya çalışın. Hepsini aklınızda tutmak mümkün değil ama daha dikkatli olalım. İşte konu başlığımız geliyor. The first shot rings out. Sounding like a backfire, and this is the call completely. This is the key shot. The president going back. Tarihlerden 22 Kasım 1963 Cuma. Saat

0: öğlen 12:30 civarı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy 1964 seçimleri için Dallas'taydı. Eşiyle açık bir araba içinde konvoyunun arasında ilerliyordu. Tam o sırada ateş açıldı. Kennedy ensesinden ve başından iki kurşun aldı. Amerikan halkının en sevdiği başkanlardan biri olan Kennedy, halkı selamlarken uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikast zanlısı Lee Harvey Oswald, iki gün sonra bir gece kulübünün sahibi tarafından Dallas Polis Müdürlüğü'nün önünde öldürüldü. Kennedy, Amerika'nın Katolik ve Mason olmayan ilk başkanı olarak biliniyordu. Sorumuz gelsin. Kennedy suikastinin zanlısı hangi gün öldürülmüştür? 20 saniyelik süremiz başladı. Hangi gün? Haftanın hangi günü? 7 gün içinde hangisi acaba? Suikastin zanlısı Lee Harvey Oswald. Süremiz sona erdi. 11. soru ve yanıtları görmek istiyorum. Buyurun. Aycan Hanım.
1: Çarşamba.
0: Çarşamba dedi.
1: Hiç aklımda kalmadı bu arada.
0: Aklınızda kalmadı.
2: Benim de kalmadı. Salı.
0: Salı mı diyorsunuz Ümran Hanım? Hı hı. Orhan Bey.
3: Salı.
4: Ben tarihe odaklanmıştım.
1: Ben de. 24 Kasım yazacaktım hatta. Siz hafta günü deyince.
4: Evet.
0: Özellikle üstüne basa basa haftanın hangi günü evet. diye 2-3 kez sizi uyarmak için belirttim. Net evet. bir şekilde ki haftanın hangi tarihi desek başka bir şeydi tabii ki. Evet, hangi evet. gün olarak özellikle çok değerlendirmenizi evet. istedim. Siz 24 Kasım dediniz. 2 tane salı, 1 tane çarşamba var. Hep birlikte görüyoruz cevabı. Pazar olacaktı çünkü siz 24 Kasım dediniz.
4: Evet.
0: 23 Cumartesi, 24 Pazar, tarihte doğrusunuz.
4: Evet.
0: Fakat oraya günü yazsaydınız eğer, 24 Kasım Pazar yazsaydınız, 6000 puan kazanacaktınız Ayşegül Hanım.
4: Çok üzgünüm.
0: Puan veremedim sizlere. Final öncesindeki son sorumuza geliyoruz. Önce konu başlığı geliyor.

Anadolu'nun esir kampları final öncesi son soru. Yani her şeyi netleştirecek olan soru bu. Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen Osmanlı askerleri yıllarca dünyanın birçok ülkesindeki kamplarda kaldı. Aynı şekilde Osmanlı'ya esir düşen düşman askerleri de Anadolu'daki kamplarda tutuldu. Buradaki kampların koşulları çok daha iyiydi. Kamplarda çoğunlukla İngiliz, Fransız ve Rus askerleri vardı. Kamplar Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya, Yozgat, Kırşehir ve İzmit'te bulunuyordu. Bursa'da 167 Rus, 162 Hintli asker, Kütahya'da 88, İzmit'te 89, Yozgat'ta 128 esir vardı. Maaşları günlük 8-12 kuruş, aylık 160-240 kuruş arasında değişiyordu. Her esir üzerinde en fazla 20 para taşıyabilirdi. Eskişehir'de disiplin cezası hiç verilmemişti. Esirlerin her ay 2 mektup yazma hakkı vardı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Bursa kampında kaç esir asker vardı? 20 saniye süreniz başladı.

0: son 3 saniye en son Aycan Hanım da kapattı ve 12. soru. Bir kişi finale çıkacak. İki kişi yarın bizimle birlikte olacak ve bir yarışmacımıza bu akşam veda edeceğiz. Şu anda en az puan dünkü finalistimiz Ümran Hanım'da 3350 puan ve Ayşegül Hanım 3850 puanda, Orhan Bey 4500 puanda, Aycan Hanım da en fazla puan sahibi olan yarışmacımız. Bu sorudaki performans yarışmanın kaderini belirliyor. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Aycan Hanım.
1: 18.
0: Nasıl buldunuz o yanıtı?
1: Kaçırdım ve boş bırakmak istemedim tahtamı.
0: O yüzden aklınıza 18 geldi yazdım evet. Diyorsunuz. Ümran Hanım.
2: 17.
0: 17 diyorsunuz. Cevabınızdan emin misiniz yoksa bir tereddütünüz var mı?
2: Ya aslında var bir tereddütüm ama 17 olarak da duydum gibi geliyor.
0: 17 olarak duydunuz. Orhan Bey.
3: 172 emin değilim.
0: Ayşegül Hanım.
4: 88 olarak hatırlıyorum.
0: Siz oraya nereden ulaştınız?
4: Anlattıklarınızdan.
0: 88 dedim.
4: Ben öyle hatırlıyorum.
0: Mi? Yoksa o 88 Kütahya olabilir mi?
4: Olabilir.
1: Çok heyecanlı. Çok heyecanlı.
0: Soruyu okurken sadece bir şehirle ilgili iki ayrı detay verdim. Hangi ülke askerlerinin olduğunu belirttim.
1: Evet.
4: Evet. Evet. İlk verdiğiniz şehirde.
0: İlk
1: evet,
0: verdiğim.
1: İlk evet.
0: Verdiğiniz. Bursa'ydı.
2: Evet.
1: Evet.
0: İki ayrı rakam verdim. Evet. O iki ayrı rakam neydi acaba? Toplamı neydi? Dört tane farklı yanıt var. Acaba bunlardan birisi miydi? Görüyoruz cevabı. 329'du. Maalesef yanına bile yaklaşmak mümkün olmadı. Rus ve Hintli askerler olarak diğerlerinde hep sadece sayıları verdim ama Bursa'yı ayırdım bilgileri verirken ve toplamında da size puan veremedim ama Aycan Hanım finale adını yazdırmış oldu böylelikle. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bugün
1: çok
0: üçüncü gün. Ederim.
1: Evet üçüncü gün.
0: Önce ikinci oldunuz. Dün üçüncü oldunuz evet. Ve bugün adınızı finale yazdırdınız.
1: Beklediğim yükselişi yakaladım sonunda. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Ve Ümran Hanım 3350 puanla maalesef size veda ediyoruz.
2: Sağlık olsun.
0: Çünkü o finale yürüyüşünüzdeki heyecanınız,
2: evet, heyecan.
0: İfadeleriniz, doğallığınız, samimiyetiniz.
2: Çok teşekkür
0: biz
2: ederim.
0: Biz hep sizi bu güler yüzünüzle hatırlayacağız.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ailenize sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz.
2: Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Orhan Bey.
3: Evet.
0: Yola devam.
3: Vallahi ne eleniyorum ne finale çıkıyorum.
0: Sekizinci kez sizinle birlikte olacağız biliyorsunuz değil mi? Ben evet. Artık belirli bir noktadan sonra saymayı bıraktım gerçi de karıştırıyor muyum? Doğru mu söylüyorum bilmiyorum ama yanlış hesaplamıyorsam yarın sekizinci kez beraber
3: yarın
0: olacağız.
3: Yarın sekiz, yedi gün geldiğim için haftalığım artık yatırılsın lütfen.
0: Ayşegül Hanım belki finalde değilsiniz ama yarın tekrar birlikte olacağız. Evet. Yarışmamızı üçüncü tamamladınız. Görüşmek üzere diyorum.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Cevap soruda dünyanın en çok bilgi veren yarışması ve finale yeni bir isim geldi Aycan Hanım. Şimdi artık final etabına geçiş yapıyoruz. 5000 lira para ödülü için yarışacak Aycan Hanım.
5: Buraların redlisiyim.
6: Nerelerim mi?
5: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor.
6: Gezerken yol tarifi.
5: Alışveriş fit çeki.
6: Buralarda bize hepsi sınırsız.
5: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pod, üzerine çamaşırla. Sen de podla.

0: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
5: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
6: Yok burada Ali Mali.
7: Aç mısınız?
8: He, açız.
7: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
9: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
10: Önce şu vidaları sökeceksin.
7: Hırsızlık mı yapıyorsun?
8: Çarpık alma, bir pantol alacağız.
7: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
11: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
7: Yusuf bunu varız demiş değil mi?
4: Lan sus dedim!
7: Ha, bakayım eline.
4: Al bak!
12: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
7: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
3: Yusuf ile Kenan bugün 18'de TV4'te.
2: Otel harika.
0: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
17: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
19: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
19: Aynı otel. Yarı fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyası.

0: sağlığında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Piratin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Hayatının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa,
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa, yaşanacak. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Gün burada uyuyamayacağız.
12: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
13: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
21: Botanik.
20: Abaküs.
18: Kasa.
20: Marul.
18: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te. Cevap soruda.
23: 360 ekranlarında final zamanı ve karşımda yeni bir isim var. Aycan Erim.
24: Evet, tekrar merhaba.
23: Tebrik ediyorum bir kez daha.
24: Çok teşekkür ederim, sağ olun.

0: Aycan, finalde konu başlığının ne olması senin işine gelir? Hiç düşündün mü?
1: Yani tiyatro olabilir. Çünkü seviyorum. Sinema ama yerli sinema. Hoşuma gider. Müzik olursa...
0: Aman o konudan olmasın dediğin bir şey var mı?
1: Şimdi siz ayıp olacak ama futbol.
0: Futbol mu?
1: Futbol.
0: Futbol var mı yok mu? Konu başlığımız. Görelim mi?
1: Görelim.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Peki o zaman görelim önce konu başlığımızı. Korktuğun başına gelmedi Aycan.
1: Evet yani güzel bir alandan. Ve Türk sanat müziği de ayrıca severim. Zeki Müren'in de tabii ki.
0: Ve bir efsane.
1: Tabii ki.
0: Soruma geçmeden önce sana bir hatırlatma yapmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Sorumuzun değeri 5000 lira. Doğru cevap verdiğin takdirde 5000 liralık çekimizi sana vereceğim. Ama eğer ben soruya yanıt vermek istemiyorum dersen kasaya 1000 lira koyacağız ve yarın tekrar bizimle birlikte olacaksın. Üçüncü bir seçenek var ki eğer yanıt verir ve doğru olmaz ise o zaman sana veda edeceğiz. Hazır mısın final için?
1: Hazırım. Soruyu da çok merak ediyorum.
0: O zaman ben de sorunun detaylarını veriyorum sana. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi 1933 yılında doğdu. Üsküp'ten Bursa'ya göçmüş bir ailenin çocuğuydu. 1955 yılında Manolyam şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazandı. O, Türk müziğinin sanat güneşiydi, paşasıydı. Bilinmeyen çok özelliği vardı. Günde en fazla 4 saat uyur, asla sabah kahvaltısı yapmazdı. Gözleri 2 numara bozuktu ama lens kullanmadı. Kalın çerçeveli gözlükler taktı. 1980 sonrası kalp ve şeker hastalığı nedeniyle sahnelerden uzaklaştı. 24 Eylül 1996'da TRT İzmir televizyonunda kendisi için düzenlenen törene katılacaktı. Söyleyeceği şarkı belliydi. Şimdi uzaklardasın. Bu şarkı onun hayatının dönüm noktalarından biriydi. Ancak Zeki Müren sahneye çıktıktan kısa bir süre sonra makyaj odasına götürüldü ve ardından da hayatını kaybetti. Final sorumuz gelsin. Zeki Müren kaç yaşında vefat etmiştir? 20 saniye süren başladı Aycan.

0: Final için son saniyeler. Aycan Erim ilk kez finalde, üçüncü akşamdır beraberce yarışıyoruz. Önce üçüncü oldu, ikinci oldu ve şimdi finalde. Acaba Zeki Müren kaç yaşında hayata gözlerini yummuştur diye bir final sorumuz var. En çok sevdiğin Zeki Müren şarkısı?
1: İlk bestesi diye anlattığınız Manolyam. Gerçekten severim. Yani dediğim gibi yaşıtlarımın aksine çok fazla dinlerim Türk sanat müziği. İlk aklıma gelen yine Bir Yangının Külünü Yeniden Yakıp Geçtin vardır. Onunla özdeşleşen güzel, çok güzel söylediği.
0: Şimdi uzaklardasın da çok güzeldir, evet, ama. Az evet, önce sorunun evet, içerisinde de evet, söyledim ya.
1: Evet, çok güzeldir.
0: Bilir misin o şarkıyı?
1: Evet, bilirim. Birçok bilirim yani onu da.
0: Peki söyler misin? İsterseniz, ben de sana eşlik ederim.
1: Tabii, yani zevkle.

0: Büyük ustaya. Bizi büyük görüyorsa usta, bu alkışlar ona gitsin. Bizi evet, görüyorsa bir yerlerde.
1: Nur hissediyorsa. Rahmetle, cennet olsun. Saygıyla anıyoruz Hekim Müren'i. Her zaman kalbimizde yer alacak olan bir değerli isim Zeki Müren. Acaba 20 saniyelik süre sonunda bir şeyler yazdın Aycan önünde.
0: Evet. Gene 4 işlemimi yaptım.
1: 4 işlemini yaptım.
0: Gene Aycan üslubuyla diyelim.
1: O halde önce şunu sormak istiyorum. Final sorusuna yanıt verecek misin?
0: Evet.
1: Final sorusuna yanıt vereceksin. Önemli bir an.
0: Evet.
1: Çünkü neden?
0: Şöyle. Şu an ben de tereddüt ediyorum bunu söylerken.
1: Birkaç akşamdır üst üste çünkü finale kadar gelen yarışmacılarımız cevap vermeme hakkını kullandı. Bu yüzden ben mutlu oldum. Biraz da o yüzden şaşkınlığım. Cevap vermen demek ya 5000 lira kazanman demek.
0: Evet.
1: Ya da sana veda etmemiz demek. Evet. Artık bu ihtimal ortadan kalktı.
0: Evet.
1: Yani cevap vermeme hakkını kullanmayacağını söyledin.
0: Evet, benim için yani final sorusuna verilecek bir cevabım olması bile şu an mutluluk kaynağı. Hiç o ihtimali bile görmüyordum. Zaten finale çıkmak hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ama bugün oldu.
1: O halde cevabını görelim lütfen.
0: Öyle.
1: Yaptığın işlemi de bize anlatırsan.
0: Tabii. 1996 siz vefat yılı olarak söylediniz. 1933'te doğum yılı. Bu şekilde 63 buldum.
1: 1996'dan yani vefat ettiği tarihten evet, doğduğu yılı çıkardın 1933. Ve karşılığında cevabın 63 oldu.
0: Evet. Evet.
1: Daha önceki matematik işlemlerinde aslında rakamlar doğru olmasına rağmen çıkardığın sonuç yanlıştı.
0: Evet, o yüzden inanın açtım, dikkat ettiyseniz hala bir tedirginim. Onun şeyi var üzerimde, etkisi kaldı yani.
1: Aycan Hanım'ın hesabı doğru mu? 5000 lirayı bizden kazanacak mı? Yoksa daha önceki yarışmalarda benzer durumlarda yapmış olduğu gibi bir işlem hatası yaptı mı? Cevap verme hakkımı kullanıyorum dedi. Ya bizden 5000 TL kazanacak ya da kendisine bu akşam veda edeceğiz. Büyük usta Zeki Müren kaç yaşında vefat etti? Final sorumuzun cevabını görmeye hazır mısın?
0: Gözlerimi kapatabilir miyim?
1: Kapatabilirsin tabii ki.
0: Çok böyle.
1: Hatta geri sayım bile sayabilirsin yani.
0: Öyle
1: beşten
0: mi?
1: Geriye sen de sayabilirsin.
0: Peki. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Aç gözlerini. Aç gözlerini. Karşıda ne görüyorsun?
0: Ya 5000 liramı, Zeki Müren'i, büyük ustayı hem seviniyorum ama onu böyle genç bir yaşta kaybettiğimizin üzüntüsüyle beraber.
1: 5000 lira kazandı Aycan Erim. İlk kez final oynadı kendisiyle ve böylelikle final sorumuzu doğru olarak cevaplandırdı. Daha önceden hiç yarışmaya katılmadım demiştin.
0: Hiç katılmadım. Burası ilk tecrübem oldu ama güzel bir açılış oldu. Eminim bundan sonra gene tekrar fırsat verilirse gene sizin yarışmanıza ve diğer yarışmalara da artık
1: adayım
0: hani,
1: diyorsun.
0: Artık o kırdım yani o hani fobimi, bir heyecanımı kırdım. Katılırım mutlaka.
1: Aycan Erim sadece 5000 lira kazanmadı. Yarın aynı zamanda bizimle tekrar yarışma fırsatını da elde etmiş oldu. Şimdi sormayacağım ama yarın 5000 lirayla ne yapmayı düşünüyorsun diye bir sorum olacak.
0: Ben de düşüneyim böylece.
1: Eve gidip düşünme fırsatın olur.
0: Evet, çok
1: keyifli. O 5000'in yanına başka neler koyabiliriz? Yarınki performansın ne olacak? Onu hep birlikte göreceğiz tabii ki. Tebrik ediyorum seni.
0: Çok teşekkür ediyorum Ersin Bey. Sizin de desteğiniz ve motivasyonunuzla geldik buraya kadar. Umarım devam eder. Yine devam eder çünkü çok keyif alıyorum.
1: Yarın Aycan Erim'in yanında iki yarışmacımız ve bir yeni yarışmacımız. Yani üç yarışmacımız daha olacak. Acaba onlardan yeni bir isim mi finale çıkacak? Yoksa yine Aycan Erim'i mi göreceğiz karşımızda?

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Urla'dayız. Yolculuğumuz Urla sahilinden başlayacak. Karantina Adası, Limantepe ve Klozemenia anlatacağımız yerler arasında olacak. Ama her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca efsaneler, rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Urla'da yapılan kazılarda ortaya çıkan sonuç milattan önce 4000'lerden beri burada yaşamın olduğunu gösterdi. Ve burası tarih boyunca pek çok medeniyete de ev sahipliği yaptı. Bir dönem adı Klozemeniya oldu. Ama sonraki dönemlerde, geç dönemlerde adı Vurla'ydı. Rumca'da bataklık, sazlık yer anlamına geliyordu. Ve zamanla bu isim de dönüştü ve Urla'nın ismi böyle ortaya çıktı. Ancak Evliya Çelebi ismiyle ilgili seyahatnamesinde bambaşka bir şey söylüyor. İsminin burayı kuran kral kızı Urliçe'den geldiğini söylüyor ve bakın bu konuda neler yazıyor. Kraliçe Kaydefa'nın kızı Urliçe adlı melike Büyük İskender korkusundan yapmıştır. Sonra nice melikler eline girmiştir. Daha sonra Sultan Alaaddin'in beylerinden Gazi İbrahim Bey Rum keferesi elinden fethetmiştir. Ondan sonra Osmanlı'da koca 2. Murat Han almıştır. Daha sonra Fatih zamanında kafirler kaleyi istila etmiş, Fatih tekrar fethetmiştir. Bir daha kafir istila etmesin diye kalesinin bazı yerlerini yıkmıştır. Her türlü vergiden muaf Manisa'da Süleyman Han Validesi Camii'nin vakfıdır.

Burra, Limantepe öğüyle hayatına başlamış. Bu öğük bir tepe halinde. Bunun da bir sebebi var. Çünkü M.Ö. 4000'lerden beri iskan görmüş. Ta kalkolitik dönemden başlıyor yerleşimler ve Roma dönemine kadar geliyor. Ve bu durumda da 7 kat tabaka ortaya çıkarılıyor. Tıpkı Truva gibi. Belki de düz bir alandı, zaman içinde kentler kurula kurula ya da yerleşimler kurula kurula bir öğük ve tepe halini aldı. İşte Urla'nın başlangıcı Limantepe öğüğüdür. Ancak daha sonra tabii ki burada bir kentleşme başlıyor. Ve o kentleşmeyle birlikte kıyıda, daha düz alanda Klozemenia kuruluyor. Kuranlar ise Yunanistan'dan gelen, M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren gelen İyonlar. Ve Ege kıyılarında pek çok kent kuruyorlar. İyon Birliği'ni ortaya çıkarıyorlar. Ve İyon Birliği'nin 12 kentinden biri oluyor Klozemenia. Ve sonraki dönemlerde bir bela başlarına dert açıyor. O da Persler. M.Ö. 6. yüzyıl itibariyle Persler saldırmaya başlıyor bu kentlere. İşte onlardan kurtulabilmek için buranın halkı hemen Urla'nın önündeki bir adaya yerleşiyorlar. O adadan bahsedeceğim ama önce içinde bulunduğum alandan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz bütün bu gemiler tarihi canlandırmalar. Kimisi Fenikelilerin, kimisi Bizansların ve içlerinde Ulu Burun Batığı olarak bilinen dünyanın en eski batığının da canlandırması var. Ve bunu yapan da 360 derece Tarih Araştırmaları Derneği. Ve bunları o antik dünyadan esinlenerek yapıyorlar ve bunlarla yolculuklar da yapıyorlar. İşte böylesi önemli işler yapıyor buradaki gönüllüler. Ve burada çıpaların tarihinden tutun da denizin dibine inmek için kullanılan çanlara kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Onun için Urla'ya yolunuz düştüğünde buraya muhakkak uğramalısınız. Gelelim Klozemenia halkının kaçtığı adaya. O ada bugün karantina adası olarak biliniyor.

Milattan önce 8. yüzyıl itibariyle Klozomeni'yi artık arkamda gördüğünüz adaya taşınmıştır. Bunun da sebebi Pers saldırıları ya da İon ayaklanmasıdır. Ama her ne olursa olsun artık Klozomeni'ye hayatına işte bu adada devam eder. Ve o her zaman önemli bir kent olmuştur. Bunu da en iyi anlatan milattan önce 387 yılında yapılan bir anlaşma. Bu anlaşmada adı geçiyor. Perslerle Yunanlar arasındaki bir savaş sonrası Kral Barışı olarak adlandırılan milattan önce 387 yılında imzalanan bu anlaşmada bakın Klozomeni'den nasıl bahsediliyor. Kral Artaxerxes Asya'daki şehirlerin adalar arasındaki Klozomeni'ye ve Kıbrıs'ın kendisine ait olması gerektiğini ve hem küçük hem de büyük diğer Yunan şehirlerinin özerk bırakılmasının adil olduğunu düşünüyor. Ve bunlar eskiden olduğu gibi Atinalılara ait olmalı. Ancak iki taraftan hangisi bu barışı kabul etmezse bu düzenlemeyi isteyenlerle birlikte hem karadan hem denizden gemilerle ve parayla onlarla savaşacağım. İşte bu anlaşmada adı geçen iki adadan biri Kıbrıs, bir diğeri de Klozomeni Adası'dır. Bu kadar önemli bir şehirdir. Yine bu anlaşmadan bir şey daha anlıyoruz. Henüz ada karaya bağlanmamış. Bir ada olarak hayatına devam ediyor. Ancak daha sonraki dönemlerde, yaklaşık 50 yıl sonra Büyük İskender'in bir düşüncesiyle ana karaya bağlanıyor. Ve o ana karaya bağlantı yolunun taşlarını bugün hala görebiliyoruz. Önemli ölçüde kayba uğramış. 650 metrelik yol. Bugün yeni yol yapılmış. Ancak hem bu yolun taşları hem de adadaki Klozomeni'nin taşları tarih boyunca yağmalanmış. Çünkü özellikle deniz kıyısındaki kentlerin bu yontulmuş taşları yeni binalar için biçilmiş kaftan. Hem yeni bir taşı ocaktan çıkarmak zor, bunu yontmak zor. Bunun yerine antik kentler, özellikle de liman kentlerindeki taşlar alınmış. Özellikle Konstantinopolis'e, Osmanlı döneminde de İstanbul'a nakledilip pek çok yapıda kullanılmış.

Günümüzden yüzyıllar önce hastalıklar özellikle ticaret yollarından şehirden şehire geçiyordu. Bunun haricinde de hastalıkların yayıldığı en önemli kaynak gemilerdi. Çünkü o zamanın en fazla ticaret için kullanılan kanalları denizlerdi. Ve denizlerde yolculuk yapıp yük taşıyan bu gemilerde bir arada olan insanlar arasında hastalıklar neşet ediyordu. Ve bunlar da karaya çıktıkları kentlerde yayılıyorlardı. İşte bunları engelleyebilmek için 19. yüzyılda pek çok yerde karantina açılmaya başlandı. Bunların ilkinin Venedik'te olduğu söylenir. Ama bunların içinde neredeyse tamamı karadadır. Yani limandadır ve geminin yanaştığı yerdedir. Ancak 3 yer çok özeldir. Bunlar birer adadır ve karantina mantığına da en uygun olanlar işte bunlardır. Bir tanesi Amerika'daki Ellis Adası. Bir diğeri Dubrovnik açıklarındaki karantina adası. İşte bir diğeri de hemen arkamda gördüğünüz karantina binasının olduğu Urla'nın hemen önündeki bir zamanlar Klozemeniya antik kentinin olduğu ada. İşte burası 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar tarafından Fransızlara yaptırılıyor ve 1890'lara kadar da önemli görevler üstleniyor. Daha sonraki dönemlerde Birinci Dünya Savaşı'na kadar da kullanılıyor ve yakın zamana kadar bir hastane olarak da hayatına devam etti. Buradaki hastane Urlalıların hayatında önemli yer tutuyordu. Çünkü Urla'nın yerlilerinin pek çoğu burada doğmuş ya da burada bir şekilde yatmıştı, tedaviye gelmişti. Ama asıl önemlisi mübadele yıllarında Girit'ten gelenler ana vatana ilk ayak bastıkları yer işte bu adaydı. Ve bu her yıl kutlanmaya devam ediyor. Ada vatandan ana vatana diye. Mübadiller bunu kutluyorlar. Sonraki dönemlerde işin ilginç yanı karantina işlevi bitmiş olsa da 2020'lere geldiğimizde yine dünya bir salgınla tanıştı. Covid virüsü. İşte o dönemlerde tekrar asli işlevine döndü ve o günlerde de yine bir karantina olarak kullanıldı burası. Bugün çok işlevli bir ada. Arkamda gördüğünüz bu tarihi bina gelecekte bir müze olacak. Çünkü şu anda var olan dünyadaki tarihi karantina binalarının içinde içindeki objeleri muhafaza eden belki de tek örnek. Bunun haricinde ada yine deprem bölgelerinde sağlık hizmeti verebilecek sağlık personelinin bir komando gibi yetiştirildiği kamplara da ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle de oldukça verimli kullanılan bir yerleşkeden söz ediyoruz. Ve o dönemlerde karantina işlemi nasıl yapılıyordu? İşte bunu en iyi anlayacağımız yer içerisi. Dilerseniz içeriye girelim ve o işlemleri anlatayım.

Karantina kelimesi İtalyanca'dan geliyor. Quarantina, 40 anlamına gelir. Bunun da bir sebebi olduğu söylenir. O da özellikle vebanın enfeksiyondan ölüme kadar olan süresinin 37 gün olduğu düşünülür. Bu nedenle 40 günlük süre önemli bir süredir. Ve isim de buradan kalmıştır. Ancak buraya gelenler bir takım işlemlerden geçiyordu. İşte gemiler yanaşıyor, şehre çıkmadan önce gemidekiler buraya getiriliyor ve bu duvarın arkasındaki odada üstündekileri çıkarıyorlar. Bir peştemal ve takunya ile kalıyorlar. Elbiseleri ise bir fileye koyup işte bu dönen dolaba bırakıyorlar. Buradaki görevli de o fileden döndürerek dolabı onları alıyor ve bu elbiseleri götürüp dezenfeksiyon sistemine koyuyor. Şimdi oraya geçiyorum. İşlem devam ediyor. Alınan elbiseler buraya konuyor ve daha sonra bunun içine kapatılıp kapak kapanıyor ve içeride 120 derecelik basınçlı buharla işte içerideki elbiseler dezenfekte ediliyor ve böylece mikroptan arındırılıyor. Ve bu bir kuru işlem. Bu nedenle de buradan çıkarıldıktan sonra direkt giyebiliyorlar. Ancak o sırada içeridekiler tabii ki banyo yaptırılıyor ve çeşitli ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Ve böylece hem elbiseler hem kişiler tertemiz halde burada doktor muayenesine çıkıyorlar. İşte orada bir sorun varsa doktor muayenesinde o hasta kişi burada alıkonuluyor. Diğerleri yollarına devam edebiliyorlar. İşte işlem bu. Ve burası 1980

1980 yılına kadar da kullanılmış. Burada var olan hastanenin tıbbi malzemeleri yine burada dezenfekte edilmiş. Sonraki dönemde atıl kalmış ama bugün şahane bir restorasyondan sonra gelecek günleri ümitle bekliyor ve muhtemeldir ki gelecekte burası şahane bir müze olacak.

Klozomenia sonraki dönemlerde bir Bizans toprağı olarak Çeşme Yarımadası'ndaki diğer kentler gibi hayatına devam etti. Ta ki 1081 yılına kadar. 1071'de Malazgirt'le birlikte Türkler Anadolu topraklarına giriş yaptı denir. Öncesinde de Türkler bu coğrafyada vardır. Bir Miyeng tarihi olarak belirlenmiştir. İşte 1071'den yaklaşık 10 yıl sonra Anadolu'yu boydan boya geçen Türkler Ege Denizi'ne ulaşırlar. Ve başlarında da Çaka Bey vardır. Burada bir donanma kurar. Ve bu ilk Türk donanmasıdır. Böylece kıyıdaki pek çok kenti ele geçirir. Daha sonra onun ölümüyle birlikte bu hakimiyet biter ve 200 yıl boyunca yine burası Bizans toprağı olarak hayatına devam eder. Ta ki Aydın oğullarının bölgeyi ele geçirmesine kadar. Gazi Umur Bey Çeşme Yarımadası'ndaki kentleri ele geçirmiştir. Ve oradan sonra da artık 15. yüzyılın ilk yarısına geliriz. Ve artık sahneye Osmanlılar çıkmıştır. İşte 2. Murat 15. yüzyılın ilk yarısında 1420'lerde burayı alır ve Osmanlı toprağı yapar. Ve o şekilde günümüze kadar da bir Türk toprağı olarak gelir. Urla 1520'lerde Manisa sancağındaki bir vakfa bağlanır. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın vakfıdır. Ve işte Urla ve bazı köyleri bu vakfın geliri olsun diye oraya vakfedilir. Böyle bir yanı da vardır Urla'nın. Ve sonraki dönemlerde ışığı sönmeye başlar. Bunun da en önemli sebebi korsanlıktır. Bunu Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi'nden öğreniyoruz. Ve Piri Reis bölgenin korsan yatağı olduğunu söylüyor. Bu nedenle de denizcilik faaliyetlerinin yok olma noktasına geldiğini de sözlerine ekliyor.

Urla'nın tarihindeki en önemli olayların başında işgal günleri gelir. 15 Mayıs 1919'da Sevr Anlaşması'nın sonucu olarak İzmir Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Ve hemen ertesi gün 16 Mayıs'ta burada Urla'da yaşayan 800 kadar yerli Rum organize olurlar ve Türklere karşı saldırılar başlatırlar. Ve o sırada 173. alayın başında olan Yarbay Kazım Bey elinde 18 askeriyle buna karşı koymaya çalışır. Ve bunu haber alan buradaki Türkler, buradaki cephaneliği basarlar, silahları alırlar ve onlar da 120 kişilik bir milis kuvvet oluşturarak onlara karşı saldırıya geçerler. Ancak o sırada Yunan gemileri kıyıya yanaşmıştır. Onlardan gelen takviyelerle milis kuvvetleri bastırılır ve burası işgal edilir. Ve bu Kuvayi Milliye'nin Batı Anadolu'daki ilk hareketidir ve tarihe de ilk çarpışma olarak geçer. Ve işte o tarihten 1922 yılına kadar Urla işgal altındadır. Ve bu süre 3 yıl, 3 ay, 3 hafta ve 3 gündür. Ve işte bu üçlerin sonunda Urla özgürlüğüne tekrar 1922 yılında kavuşur.

Urla, Klozemeni Antik Kenti'nin üzerine kurulmuş yeni bir şehir diyebiliriz. Ama pek çok yerden bu antik kentin kalıntıları neşet ediyor, çıkıyor ve kazılar da devam ediyor. İşte bu kazılar sırasında buranın dünyanın en eski zeytinyağı içtiklerinden birine sahip olduğu ortaya çıkmış. Tabii bunun önemli bir sebebi var. Birincisi İyon Rönesansı denen bir dönem yaşanıyor burada, bu bölgede. Ve Klozemenia'da buradaki İyonya'nın 12 kentinden biri. Bu Rönesans sayesinde felsefeden tutun da sanata kadar ve tabii ki zanaata kadar pek çok alanda gelişmeler yaşanıyor. Ve bunu sağlayan da kentlerin zenginliği. Klozemenia özelinde zenginlik kaynağı ise liman ve zeytinyağı. İşte burada üretilen zeytinyağlar pek çok farklı diyara bu limandan gönderiliyor. Gelen mallar da yine bu limandan Ege'nin içlerine doğru yolculuğuna devam ediyor. Bu sırada alınan vergiler, insanların konaklamaları kenti zengin kılmış. Bunu aslında en iyi anlatan şey verdiği vergi. Klozemenia, Delos Deniz Birliği'nin bir üyesi ve yıllık 1,5 talent vergi veriyor. Bu 40 kilo altın demek. Atina savaşları sırasında bu önce 6 talente, sonra da 15 talente yükseliyor. Bu da 400 kilo altın demek ki o dönem için böylesi mütevazi bir kent için büyük bir rakam. Buradan da anlıyoruz ki burası gerçekten zengin bir şehirmiş. Bunu da sağlayan şeyler liman, zeytinyağı ve tabii ki üzümdü. O dönem için en önemli iki bitki, zeytin ve üzüm. Ve üzümler aslında günümüzde de varlığını sürdürüyor, tıpkı zeytinyağı gibi. Ve o zeytinyağının üretildiği dünyanın en eski içtiklerinden biri burada tekrar canlandırılmış, ayağa kaldırılmış. O dönemde nasıl zeytinyağı sıkılıyordu? Buraya geldiğinizde bunu görebiliyorsunuz. Ama üzüm demişken özellikle Evliya Çelebi'nin gelip de seyahatnamesinde buranın üzümleriyle ilgili yazdıkları var. Bakın o muhteşem üzümleri seyahatnamede Evliya Çelebi nasıl anlatmış. Nice bin salkım üzümü yol üzere avize gibi sarkmıştır. Bütün gelen geçen atlılar üzüm salkımlarından alıp yerler. Aşılama ilminde ustalığı olan Erbaban, marifetini göstermek için bu üzüm asmasına bir kalem üzüm çubuğu aşılayıp bir çeşit daha üzümü hasıl olur. Böyle herkes bu üzüm ağacına dal aşılaya aşılaya sarı, yeşil, kırmızı kış üzümü, kadın parmağı, ter gömlek, beylerce, misket, alaca ve siyah üzümün çeşitleri var olur. Kısacası hakir, gördüğünde mahsulü zamanıydı. 37 çeşit üzüm rengini gördük ki sicilde de yazılmıştır.

Klozomenia'nın bu zenginliği doğal olarak felsefe için rahat bir ortam yaratmış. Ve bu nedenle de burada pek çok filozof yetişmiş. Onlardan en ünlülerinden biri de Anaxagoras'tır ve kendisi M.Ö. 500'lerde burada doğmuştur. Soylu bir aileye mensuptur ve servetinin çoğunu da bilime harcamıştır. Ve kendisi doğa bilimlerinin önemli öncülerinden biridir. Ve en önemlisi kendinden önceki pek çok filozof dünyanın ana maddesini su, hava ya da toprak olarak tanımlarken o bütün bunların toplamı olarak ve akıl olarak tanımlamıştır. Dünyanın mekanik bir oluşumla değil bir akılla tasarlanarak ortaya çıkarıldığını söylemiş. Böylece daha sonra gelecek olan Platon ve Sokrates'in yolunu açmıştır. Ve kendisi Atina'ya yerleşir. Orada dönemin ünlü yöneticilerinden Perikles'le ve yine trajedi yazarı Euripides'le dost olur. Ancak bazı teorileri Atinalıları rahatsız eder. Onlardan biri de güneş ile dünyanın aynı maddeden olduğunu söylemesidir. Güneşin tek farkı çok büyük olması ve ateş saçmasıdır. İşte bu o dönemde Yunanlar için kutsal sayılan güneş ve doğal olarak da Apollon kültüne bir hakarettir. Ve bu nedenle mahkemeye sevk edilir, yargılanır ve o yargılamanın sonunda da Perikles tarafından kurtarılır ve oradan kaçıp Lapseki'ye yerleşir. Ve Lapseki de bu dünyadan ayrılır. Sonraki dönemde onun Lapseki'ye bir heykelinin dikildiği rivayetler arasındadır.

Urla'nın 2500 yıl önce başlayan felsefe ve sanat geleneği günümüze kadar sürmüş. Urla pek çok sanatçının doğduğu, büyüdüğü ya da bir dönem yaşadığı yer olmuş. Bunların içlerinde kimler yok ki? Tanju Okan'dan Necati Cumalı'ya kadar pek çok kişi buradan geçmiş. Ama onlardan biri var ki çok ilginç. Yorgo Seferis. Kendisi 1900 yılında Urla'da doğar ve 1914 yılına gelindiğinde ailesiyle birlikte Atina'ya göçer. Orada üniversiteyi okur ve büyük bir şair ve edebiyatçı olur. 1963 yılında Avrupa edebiyatına getirdiği yeniliklerden ötürü Nobel Edebiyat Ödülünü kazanır. İncelikli lirizmi ve bunun yanında hem halkının hem de insanın trajik durumunu anlatan kitaplarıyla meşhurdur. Ve kendisi bütün o sanatında, edebiyatında, şiirinde Urla'nın izlerinin olduğunu söyler. Onun burada geçirdiği çocukluk günleri edebiyatına da yansımıştır. Ve aradan yaklaşık 50 yıl geçer. 1950 yılına kadar bu topraklara gelmemiştir. Ama evinin anahtarı hep cebindedir. 1950 yılında buraya gelir, özellikle İzmir'de yaşadıkları evi ziyaret eder. Etmeye çalışır. Çünkü apartmanların arasında yeri bulamaz. Sonunda tahmini olarak bir yer bulur ve o gördükleriyle ilgili ve yaşadıklarıyla ilgili günlüklerine bakın neler yazar. Nasıl ki kalkar, doğup büyüdüğün şehre gidersin bir gece ve bakarsın temelinden yıkılıp yeniden kurulmuş o şehir ve yakalamaya çalışırsın geçen yılları, onları yeniden bulmanın umudu içinde. 1 Temmuz 1950, öteki dünya.

Yorgos Seferis'in doğup 14 yaşına kadar yaşadığı söylenen ev 2000'li yıllarda bir müze otele dönüştürüldü. Ve bugün hem Yorgos Seferis'in anısını yaşatıyor, diğer taraftan da misafirlerini ağırlıyor. Ve özellikle Yunanistan'dan Yorgos Seferis'i sevenler sıkça burayı ziyaret ediyorlar.

Genel olarak Urla Ege Denizi kıyısında bilinir. Oysa eski Urla dağ yamaçlarda, dağ tepededir. Ve orası aslında antik Klozomenia kentinin üstüne kurulmuş liman Urla'dır. Asıl merkez ise oldukça içeride yamaçlardadır. Ve böylece o denizin sıcağından ve rutubetinden uzakta bir yerleşim ikame edilmiş. Ve işte bu nedenle burada da pek çok tarihi yapı var. Onlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz bu büyük tarihi konak. Burası Mora Yarımadası'ndaki çıkan Yunan isyanlarından sonra oradan kaçıp gelen Musevi bir aile tarafından inşa ettirilmiş. Ve uzun yıllar burada yaşamışlar. Ardından hükümet konağı olmuş, tekelin yönetim binası olmuş ve sonunda da Urla'nın kent tarihi müzesi olmuş. Ve burada Urla'nın hafızasının tamamını neredeyse bulabiliyorsunuz. Urla'nın az önce anlattığım Klozomenia antik kentinin canlandırmalarından tutun da zeytinyağı ve liman kültürüne kadar diyoramalarla canlandırılmış. Bunun haricinde yine geleneksel meslekler birer mekan gibi düzenlenmiş ve geçmişte burada hangi mesleklerin icra edildiğini görme şansı veriyor. Binanın içine girdiğinizde ise burada Urla mutfağından tutun da gelin almaya kadar pek çok geleneksel obje ve canlandırma var. Onun için Urla'ya gelindiğinde Urla'nın geçmişten bugüne yaşadığı serüveni en iyi anlatan yer burası. Ve bu nedenle de buraya geldiğinizde mutlaka Kent Tarihi Müzesi'ne uğramanız gerekiyor.

Eski Urla muhtemeldir ki geçmişte daha çok Müslümanların, Türklerin yaşadığı bir yerdi. Çünkü limana göre burada daha fazla cami var. Ve buradaki camiler tarihi özellikler taşıyorlar. İşte bu camiler içinde birinin özel bir detayı var. O cami Kapan Camisi. Ve bu caminin şadırvanının üstünde, içinde şahane duvar resimleri var. Bu resimler 19. yüzyılda Anadolu'daki gezgin ressamlar tarafından evlere, camilere yapılan resimlerdi. Ve biraz geleneksel resimle Batı resminin arasında kalan resim sanatıydı ve en önemlisi de minyatür sanatından izler taşıyordu. Çünkü bunlarda perspektif bazen minyatürdeki gibi ortadan kalkabiliyordu. İşte onlara iyi bir örnek Kapan Camii'nde var ve bu caminin hemen şadırvanının üstünde de Firdola şahane bir Urla liman manzarası var.

Yaşar Kemal'in uslanmaz şair çocuk olarak nitelendirdiği Necati Cumalı Urla'da büyümüştür. Her ne kadar 1921 yılında Manastır'a bağlı bir kazada dünyaya gelmiş olsa da 1923 yılında henüz 2-3 yaşındayken mübadeleyle buraya geliyor ve Urla'ya yerleşiyor ailesi. Onun da çocukluğu burada geçiyor ve ardından edebiyatımızın büyük isimlerinden biri oluyor ve yazdığı pek çok kitap var. Kızılçullu Yolunda onun ilk eserlerinden biri. Onun haricinde Mine adlı kitabı ve yine Balkanları anlattığı pek çok eser yayınlamış. Ama onu biz daha çok sinemaya uyarlanan eserlerinden tanıyoruz. Özellikle bir tiyatro oyunu olarak yazdığı Boş Beşik daha sonra sinemaya uyarlanmış. Ama asıl ününü Susuz

yazıyla kazanır. O da yine bir edebiyat eseridir ve sonraki dönemlerde Metin Erksan tarafından filme çekilmiş ve 1964 yılında da Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanmış bir film. İşte böylesi önemli eserlere imza atan Necati Cumalı, Urla'da bu evde büyüyor. Ve bugün burası bir müzeye dönüştürülmüş.

kulak verelim. Diyelim ki bir masa var önümde. Elimde bardak, oturmuş içiyorum. Bardak mı, urla mı tuttuğum? Bardağı masaya tak, vurdum mu vurdum. Masaya dönüyorum. Urla, uzak, uzak, uzak. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine urla oluyor konu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Karşınızda Arçelik Maxifit.
8: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
9: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
12: Yumruk vuracağız biz daha.
13: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
14: Sana da yazık ettik sultanım. Benim gibi bir marazlı ya.
15: Diğerleri odalarından
11: kaldım kızım. Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
16: Nereye gidiyorsun benim?
17: Hiç geçiyorum abla.
16: Ocak söneceğe de azar.
17: Yetti bana.
18: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
11: Seninle evleneceğim oğlum. Benim sülalemde döneklik yoktur.
18: Abla bu.
16: Ne ablası lan?
11: Kız sultan hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğün yüz var.
18: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
11: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer.
17: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
16: Ne yapalım kader?
0: Sultan Gelin bugün 16.15'te TV4'te.

0: sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
1: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolab'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin

0: gökyüzüne olan inancının adı.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.

0: Yıldız kadrosu. Taraf üstü. Küsür hatları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Taraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Taraf, taraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
8: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tam da leslik.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluş.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
8: Kasa.
13: Marul.
8: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
16: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
17: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
18: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Wow, baloncuk mu Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
21: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
22: Gol be gol.
21: Yemek sepeti.
23: 25 yıldır hep seninle.
24: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şey.

0: saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tap

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Dostlarım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
0: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
3: Öyle mi olmuştu ya?
4: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya. Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Böyle şey değilim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
5: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
0: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Urla'daydık. Yolculuğumuz Urla sahilinden başladı. Ardından Karantina Adası'nı ziyaret ettik. Daha sonra eski Urla'nın taş konaklarının olduğu sokaklarla yolculuğumuz devam etti. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba. Ay, merdaneyi düşürüyordum. Nasılsınız? İyi misiniz? Merdaneli bir program açmış oldum ama efendim Tuğçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir diyelim. Evet, bugünkü konuğum Adapazarı'ndan geliyor. Kim geliyor? Gülderen Kolçak benimle beraber olacak birazdan. Gülderen Hanım'la neler yapıyoruz? İlk önce şurada tahinler görüyorum. Güzel bir kek yapacağız. Tahinli tart kekmiş adı. Bakalım ne çıkacak ortaya. Daha sonra ne yapıyoruz? Zeytinli çörek. Çok severim zeytini. Zeytinli hamur işlerini de çok severim. Zeytinli güzel bir çörek yapıyoruz. Baton kapta bakalım o nasıl olacak. Ve kumpir yapıyoruz. Ortaköy'e gidiyoruz efendim. Ama böyle kumpirlerimiz güveçte olacak. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. O zaman Gülderen Hanım'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Adapazarı nasıl?
1: Adapazarı çok güzel. Sabah erken saatlerinde düştüm yollara.
0: Oo, geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Şimdi Adapazarı deyince benim Adapazarı'nda en çok sevdiğim yer Sapanca'dır.
1: Evet.
0: Bayılırım kesinlikle. Sapanca'ya. Evet. Böyle senede iki defa orada böyle hani ormanın içinde oteller var ya.
1: Evet.
0: Öyle anneciğimle gideriz böyle iki gün kafa dinlemelik. O mis gibi temiz hava. Çok iyi gelir Sapanca
1: İnşallah.
0: Bana.
1: Bir dahaki gelişinizde o zaman bize de uğrarsanız
0: İnşallah.
1: Seviniriz.
0: Kısmet olursa tabii
1: çok
0: ne güzel
1: severim.
0: Olur. Ne güzel
1: ne
0: olur.
1: Ne mutlu olur benim için de.
0: Güzel lezzetler yapacağız. İlk olarak tahinli tart kekimizi yapıyoruz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: O zaman sizi böyle alayım Gülderen Hanımcığım.
1: Tamam, hemen
0: ben
1: başlayalım.
0: De seyircilerimize hemen başlamayın. Bir seyircilerimize
1: tabii.
0: Malzeme listesini gösterelim.
1: Tamam.
0: Ekranlara gelsin. Ben de sayayım sonra başlayalım beraberce. Bakalım tahinli tart kekin içinde neler varmış efendim geliyor ekranlarınıza. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı tahinimiz var. 1 çay bardağı su, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1,5 su bardağı unumuz devamı var. Üzeri için ise 2 yemek kaşığı tahin, yarım su bardağı süt, 3 yemek kaşığı pudra şekeri, ceviz, fındık ve susam. Evet,
1: şimdi
0: malzemeler burada.
1: Şuradan hemen.
0: Ne istedin?
1: Çırpma telim.
0: Hemen olacak. Ben yardımcı olayım. Her şey
1: evde alışkın
0: sıkışmış.
1: Olmayınca başkasının yardımını.
0: Ben size bugün yardım edeceğim. İnşallah bunu ama yani bütün kaşıkları koymuşuz. Sıkışmış tabii.
1: Hemen evet. O zaman yumurtalarımızdan başlıyorum.
0: 2 yumurtamız var.
1: Evet.
0: Normal kek yapıyoruz.
1: Çok bir ses yaptım.
0: Yok hiç ses yapmadınız. Devam edin. Mutfak
1: tamam.
0: Bu. Çıkacak tabii ses.
1: Şekerimizi
0: koyduk.
1: Ediyorum. Sütümüzü ilave ediyorum.
0: Hangi sütü koyuyorsunuz ama?
1: Şimdi çok olan sütü koyuyorum.
0: Çok olan süt keke. Az olan süt sosa.
1: Aynen
0: evet.
1: Öyle.
0: İçinde
1: çağ
0: de tahin var.
1: Koyuyorum.
0: Az olan evet. Tahin keke değil mi? Çok
1: evet,
0: olan sosa.
1: Çok olan sosa. Aynen öyle.
0: Evet.
1: Şimdi ekranda tabii biraz sıkıntılı olacağı için mikserle karıştırmamız.
0: Ben zaten o miksere çok üşeniyorum. Böyle el çırpmasını daha çok seviyorum. Ama tabii mikserde
1: ama çok
0: şeker.
1: Ama büyük rahatlık.
0: Mikser de öyle.
1: Evet,
0: özel. Ama bana o işte rahatlık gibi gelmiyor. Bana daha zorluk gibi geliyor.
1: Evet. Önce sıvılarımızı şunu da şöyle koyalım.
0: Evet.
1: Sıvılarımızı güzelce
0: bir karıştıralım. Neler koyduk efendim içine? 2 yumurtamız vardı. Şekerimizi koyduk, tahinimizi koyduk. Sütümüzü ilave ettik ve güzelce çırpıyoruz.
1: Mis gibi tahin kokusu geliyor.
0: Tahin de çok seviyorum. Zaten
1: çok
0: kışın
1: severim.
0: Bence yani yazın ben yiyemiyorum tahin. Siz ne durumdasınız
1: evet, yok,
0: bilmiyorum. Yazın
1: ağır.
0: Olmuyor. Yazın tamam. Ağır geliyor
1: ağır
0: tahin.
1: Geliyor.
0: Ama kışın özellikle kahvaltılarda tahinle pekmez vazgeçilmezimiz. Pek
1: suyunu
0: severiz.
1: Suyunu da ilave ettim.
0: Suyu da ilave ettik.
1: İçinde,
0: Allah Allah niye?
1: İçinde. Yani o tahin
0: açsın biraz
1: tabii,
0: diye mi?
1: Tabii şimdi tahin koyu bir kıvam olduğu
0: siz
1: için.
0: Siz bak tahin diyorsunuz ben tahin diyorum.
1: Evet.
0: Evet tahin. Bizim Nazilli'de de ne denir biliyor musunuz? Tahan. Tahan kardım.
1: O da farklı. Evet. Ama evet. Yöreye göre bazen değişiyor ya.
0: Değişiyor işte. Bizim evet. Zaten Nazilli'de çok garip kelimeler var. Diyorum ki bunlar Türk Dil Kurumu'nda var mı acaba yoksa Nazillice mi sadece diye. Garip garip sözcükler
1: evet.
0: Var. Mesela hışır ne demek biliyor musunuz?
1: Hiç duymadım. Hışır
0: bilen
1: hışırtı.
0: Var mı rejide hışır?
1: Hışırtı gibi geldi bana.
0: Hışır hışır hadi bilene hediye bir hediyem var. Ne isterse hayır değil.
1: Onu hayır ilave değil. Ediyorum.
0: Siz onu ilave edin. Hışırı düşünün
1: kabartma
0: ne olur.
1: Tozum. Vanilya.
0: Ay çok eğlendim.
1: Hışır.
0: Evet.
1: Hışırtı?
0: Yok.
1: Hışırtı ya da ses deriz
0: yok.
1: Biz.
0: Hiç alakası yok. Hışır bakalım.
1: İlginç.
0: Hayır. Ay şey. Ne yapıyorsunuz? Şey internetten search aratıyor musunuz?
1: Ay yok. Olmaz kopya. Kopya.
0: Ham kalmış meyve falan diyorlar.
1: Biraz daha un alabilir miyim?
0: Tabii ki. Ben şu an tayinli tart kekten koptum. Hışırı doğarım. Anlamını bulanı arıyorum. Ay bizim Nazellice'de hışır biliyor musun? Hani böyle çok zayıflayınca falan bizim bir orada ay, hışır olmuşsun derler. Böyle zayıf kaşık. Çelimsiz kaşık. Ya öğrendiniz mi arkadaşlarım? Yok bana demiyorlar canım. Ben hışır değilim. Öyle çok zayıf çelimsiz değilim yani. Böyle çok zayıflamış insanlar öyle hışır derler.
1: Allah Allah ilk hışır defa duyuyorum. Hiç çok komiktir.
0: Yani zaten ben Türk Dil Kurumu'nun olduğunu düşünmüyorum. Bizim nazillerin ürettiğini evet. düşünüyorum. Belki de vardır yani. Çok doğru bilgiye sahip değilim. Evet. Biz birazcık de, daha un ilave ettim. Evet, pardon Gülderen abla.
1: Adapazarı'nın Taraklı ilçesi var.
0: Aha, oradan mısınız?
1: Duydunuz mu bilmiyorum. Mümkünlü kasabası diyorlar ya hani.
0: Mümkünlü kasabası.
1: Mümkünlü kasabası. Bir zamanlar böyle bir reklam filmi vardı. Orada Mümkünlü Kasabası diye adı duyuldu. Evet biraz daha ben buna un ilave ettim.
0: Tamam.
1: Çok az daha alacağım.
0: Şimdi yani, Mümkünlü Kasabası'ndan buraya bağladık. Şu Mümkünlü Kasabası'nı anlat merak ettim.
1: Mesela bizim orada da öyle değişik şeyler vardır.
0: Mesela
1: kelimeler
0: ne?
1: Vardır.
0: Söylesene.
1: Ya mesela yapıveren, ediveren, geliver, gidiver öyle söylerler.
0: Ben sana şimdi mesela Nazilce bir şey söyleyeyim. Ne edip batırsın?
1: Nasıl sığınma?
0: Ne yapıyorsun demek. İşte demek.
1: Gibi.
0: Ne edip evet. batırsın?
1: Tahmin ettim.
0: Öyle.
1: Şimdi bunu döküyorum hemen kalıbımıza. Şimdi tereyağıyla kalıbımızı yağladık. Üzerine evet. susam serptik.
0: Bu ters çevireceğiz herhalde biz bunu sonra değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Ama ben bunu biraz daha un alacağım. Şimdi
0: biraz şeyde, cıvık geldi bana
1: biraz
0: da.
1: Biraz cıvık geldi.
0: Evet.
1: Bir yerde...
0: Şimdi tabii tahin var. İçine su da ilave ettik tahin açmak
1: için. Şimdi şöyle de bir durum var. Mesela bizim orada tahin fabrikası var. Ben oradan alıyorum tahini.
0: Tahinin markasına göre bir de değişiklik kesinlikle, gösterebilir.
1: Kesinlikle.
0: Doğru,
1: kesinlikle.
0: Doğru.
1: Yani bunlar...
0: kıvamını bilmesi önemli seyircilerimizin.
1: Kesinlikle.
0: Normal bence kek kıvamından kek. Biraz daha cıvık geldi bana.
1: Aynen
0: kıvamı.
1: Aynen. Şimdi o evet. çok önemli. Mesela hanımlar soruyorlar işte benim bir sayfam da var. Orada da paylaşımlar
0: yapıyorum.
1: Ne de yapıyorum.
0: Sayfanın adı?
1: Elimin Lezzeti 54.
0: Elimin Lezzeti 54'lü mü? 54 ne? Ha şey Sakarya. Plakası.
1: Evet Sakarya'nın plakası. Aynen öyle.
0: Şimdi 54 deyince 54 doğumlusun. Şimdi... Çünkü olamazsın çok daha gençsin 54 doğumludan.
1: Aynen.
0: Aynen deme.
1: Demeyeyim mi?
0: Aynen deme. Sanki niye? Böyle şey gibi o. Söyleyecek bir şey bulamıyormuşsun da söylüyormuş gibi oluyormuş. Bana da hocalarım öğretmişti. Eyvah, ben de söylüyorum. Sana söylüyorum ama kendim de yapıyorum ama deme diye yani. Naçizane. Şimdi fırına tamam, gönderiyoruz.
1: Hemen fırınımıza koyuyoruz.
0: Ben fırını açayım. Kaç derece?
1: İşte şimdi az önce onu söyleyecektim. 180 derecede.
0: Evet eline dikkat et.
1: Evet aynen öyle.
0: Aynen
1: gene aynen öyle dedim. Bunun ayarını biraz düşürelim.
0: Şimdi 150'ye mi getireyim?
1: 170 falan iyidir.
0: 170
1: şimdi,
0: iyidir. Tamam.
1: Neden? Çünkü herkesin fırını farklı.
0: Tabii.
1: Şimdi mesela siz bir mini fırın kullanıyor olabilirsiniz evde. Mini fırınla böyle bir fırın çok birbirinden
0: fark eder,
1: çok farklı
0: doğru.
1: şeyler. Burayı bitirdik.
0: Tamam. Şimdi sosumuzu mu yapacağız?
1: Sosumuzu isterseniz
0: piştikten sonra tabii. yapalım. O zaman evet. efendim şöyle peki sosumuzu hazırlasak bir mahsuru var mı beklemesine?
1: Yok hazırlayalım.
0: Bence halledelim.
1: Tamam,
0: bu işi böylece
1: yok.
0: Bitirmiş olalım.
1: Tamam.
0: Zaten
1: hemen
0: çıkınca
1: bir kaşık daha alayım ben ona.
0: Sosunu dökeceğiz değil mi üzerine?
1: Evet.
0: O kadar.
1: Çıkaracağız. Ters çevireceğiz.
0: Kekimiz fırına gitti efendim. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Pudra şekerimiz var. Evet. Tahinimiz var. Tahin, tahan, tahin ne derseniz.
1: Sizin artık neyse.
0: evet sizin yaradı neyse ondan bahsedebilirsiniz. Evet. Bizim mesela Nazlı tahanlı pide meşhurdur. Tahanlı pide. Valla sıkıldınız değil mi sevgili Reci benim sürekli Nazlı'dan bahsetmemden? Sürekli.
1: Nazlı. Evet. Ha. Ama memleket.
0: Memleket ya işte memleket. Baba toprağı yani öyle oluyor valla. Kaç senedir ayrıyız oralarda.
1: Şimdi bunu böyle çırpıyoruz.
0: Şimdi. Tahan koyduk, pudra şekeri ve süt.
1: Süt.
0: Hı hı. Enişte de ceviz ve toz fıstıkla mı
1: evet,
0: şey yapacağız?
1: Ne varsa
0: biz ekranda
1: evinizde.
0: Fındık da dedik. Evet, elimizde evet, ne varsa fındık da olur, antep fıstığı da olur, ceviz de olur. Evde ne varsa üstünü çeşitli kuru yemişlerle süsleyebilirsiniz tabii. efendim.
1: Her zaman evlerde her şey olmayabilir. Şartlar herkesin ekonomik durumu farklı, şartları farklı.
0: Evde ne varsa diye tabii, özetleyelim
1: tabii, tabii.
0: biz onu.
1: Aynen öyle. Aynen.
0: Evet.
1: Gene aynen dedim.
0: Tamam.
1: Niye öyle oldu?
0: Olur hemen öğrenilmez her şey. Zaman geçtikçe biraz pratik yapmak lazım.
1: Evet.
0: evet. Sosumuz da hazır. Bu
1: böyle
0: kadar sosumuz.
1: Beklesin bu durdukça biraz daha koyulaşacak.
0: Hı hı.
1: O konuda
0: ve tartımız
1: tabii.
0: çıkınca üzerine hı hı. dökeceğiz. Çok basit bir kek. Tahinli kışın. keyifli lezzetlerinden, tatlarından bir tanesi. Bence evinizde güzelce uygulayabileceğiniz kolay bir tarif diyelim. O zaman pişmesini beklerken sosunu da hazırladık. İkinci tarifimize geçelim mi?
1: Geçelim.
0: İkinci tarifimizde zeytinli çörekte efendim mayalı bir hamurumuz var. Oh, mayalı hamurlara da bayılırız biliyorsunuz Tuğçe'nin mutfağı olarak. Malzeme listesi burada, ekranlarınıza da geliyor. Bakalım içinde neler varmış. 2 adet yumurta, 100 gram tereyağı, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 4 su bardağı un, iç harcı için tabii ki zeytinli çörek dedik. Zeytin ezmesi olacak. Evet. Ne yapıyoruz?
1: Öncelikle instant mayayla olduğu için biraz un alıyorum.
0: Evet.
1: Unumun üzerine mayayı ilave ediyorum.
0: Biraz da şekerini koyarsın.
1: Karıştırıyorum una.
0: Şimdi bekleme süresi nedir?
1: Şimdi
0: instant'ta
1: bu...
0: beklemeye gerek yok aslında değil mi? Var mı yine de?
1: Ya var. Var var. Var. Instant'ın özelliği hamura una karışması.
0: Una karışması.
1: Ama bekleyecek. Şimdi o biraz sizin ortamınızın sıcaklığına, soğukluğuna, hepsine bağlı.
0: Bağlı. Tabii. Evet, ama biz tabii ki her ihtimale karşı önceden, yayın öncesi sevgili Gülderen abla hamuru yoğurdu, mayalandı. Arkada bizi bekliyor.
1: Şuradan bana sarı beyaz ayırmanızı rica edebilir miyim?
0: Tabii. Nedense bu sarı beyaz ayırma işi de hep bana kalıyor. Mutfakta.
1: Tuzumu da ben her zaman unun üzerine ilave ediyorum.
0: Evet. Tuzu unun üzerine ilave ediyorum.
1: Kuru unun üzerine.
0: İkisini de mi sarı beyaz ayırayım?
1: Evet. Çünkü zeytinli üzerine süreceğiz.
0: Tamam.
1: Mümkünse suyumuz, sütümüz ılık
0: o
1: olursa,
0: da sıcaklığı.
1: Evet, ılık olursa her zaman için bize daha güzel bir maya.
0: Lezzet maya verir. Kız, evet. Tabii. Şimdi iki yumurtanın
1: şimdi
0: beyazını da koyduk.
1: Evet,
0: tereyağımızı koyduk oda sıcaklığında. Mayamız, toz şekerimiz, unumuz ve ne ilave ettin? Süt mü ilave ettin? Süt yok değil mi?
1: Süt ve su.
0: Süt ve su ilave ettin.
1: Süt ve su.
0: Evet, güzelce şimdi hamurumuzu efendim yoğuracağız.
1: Bu hamurumuzu yaptık mesela. Biz bugün zeytin ezmeli yapacağız. Haşhaşlı yapabilirsiniz.
0: Ay, çikolatalı.
1: Çikolatalı yapabilirsiniz.
0: Aklına
1: kalbime okudunuz.
0: Evet, çikolatalı.
1: O zaman yumurta ilave etmenize hiç gerek yok. Çünkü biz şimdi beyazını koyduk. Sarılarını da üstüne kullanacağız. O yüzden hiç gerek yok.
0: Sarılarını da üzeri kızarsın diye fırçamı alayım hatta şimdi. Yardımcı olayım mı? İyi misin?
1: Tamam.
0: İyi. Tamam mı? Evet efendim, zeytinli çörek yapıyoruz. Son olarak da güveçte kumpirle. Bak, bu güveçte kumpiri çok tuttum ben fikir olarak.
1: Çok kolay.
0: Çünkü severiz kumpiri.
1: Evet.
0: Evet, hem de Ortaköy'dür biliyorsun. İstanbul Ortaköy'dür kumpirin yeri. Yardımcı olayım mı?
1: Şöyle yavaş yavaş.
0: Ama evde de gayet bir sokak lezzetidir. Ama evde de gayet güzelce yapabileceğiniz güveçte bir lezzet yapmış
1: olacağız. Geçen ben mesela bir köfte yaptım. Üzeri patates püreli. Hemen o püre kaldı, kalınca bu şekilde değerlendirdim.
0: Evet,
1: yani
0: mesela.
1: Yani illa özel bir şey yapmaya gerek yok.
0: Aslında bu sokak lezzetlerini hakikaten evde yapmak, yani bizim mutfağımıza da dahil ediyoruz. Daha önce de kokoreç de bir sokak lezzetidir biliyorsun. Sevgili arkadaşım Derya ve tabii ki Nüket teyze geldiğinde estağfurullah. Onlar da evde kokoreç ve Arnavut ciğeri yapmışlar. Çok da lezzetli olmuştu. Hatırlarsanız tavuk döneri de... Sevgili Yasin'le beraber yapmıştık. O da bir sokak lezzetidir, tavuk döner biliyorsun.
1: Evet.
0: Böyle işte sokakta yediğimiz lezzetleri evimize taşıyoruz. İlave edeyim
1: mi? İlave, evet. Ama şöyle, mesela benim oğlum ve kızım şeyi çok sever. Yeterli şimdilik bir ilk kontrollü gidelim. Çok severler.
0: Neyi?
1: Çökertme.
0: Ha, ama patatesleri ince ince yapıyor musun?
1: Çok zor yapıyorum.
0: Nasıl yapıyorsun?
1: Ama yapıyorum, elim bayağı kesiyorum yani
0: incecik,
1: sabırla,
0: incecik.
1: Büyük bir sabırla.
0: Yani işte
1: ama
0: sabır
1: işte
0: istiyor.
1: Şunu diyeceğim, bazı şeyler de yerinde yenmeli.
0: Ha, ben de öyle. Ben
1: kesinlikle.
0: Mesela eti restoranda yemeyi seviyorum. Bak, bana yeter dedin, yetmedi gördün.
1: Ama şimdi bakıyoruz.
0: Kontrollü kontrollü gidiyoruz. Balığı dışarıda yemeyi seviyorum mesela.
1: Biraz.
0: Ev balık koktuğu zaman pek sevmiyorum. Yapıyor musunuz evde balık?
1: Balık yapıyorum. Çünkü yani her zaman dışarıda yemek mümkün olmuyor tabii ki balığı. Seviyoruz da. Kokuyor falan ama yapıyoruz.
0: Yapıyorsun.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Evet.
1: Biraz daha. Evde alışkınız ya böyle hemen almaya, hemen yapmaya.
0: Almaya yapmaya gerek yok. Süremiz var, vaktimiz de var.
1: Tamam.
0: O yüzden
1: tamam.
0: Çok bir derdimiz yok Gülderen tamam. Abla. Rahat rahat
1: alışkın
0: gidebiliriz.
1: Olmayınca Tuğçe'cim evde böyle yanımızda bir Tuğçe olmasına.
0: Değil mi? Yok mu? Kız yok mu?
1: Ya var kızım tabii ama orta sona gidiyor.
0: He, daha küçük.
1: Okul zamanı, daha küçük.
0: Boş ver,
1: şimdi küçük
0: çalışsan.
1: Diyoruz. Evet, bizim evet. Zamanımızda öyle değildi ama şimdi küçükler.
0: Sen annene yapıyordun değil mi? Yardım
1: evet.
0: Ediyordun.
1: Ediyordum.
0: Şu an oldu bak.
1: Hemen bu hamurumuzu böyle toparlıyoruz.
0: Toparlayacağız hamurumuzu. Un yeterli oldu herhalde.
1: Biraz daha alabilirim. Hı-hı. Toparlamak için.
0: Evet, zaten bunu
1: yumuşak
0: bekleteceğiz.
1: Bekleteceğiz. Biz gerçi yoğurduk ama...
0: Evet, daha önce mayaladığımız ama seyircilerimize gösterelim hangi aşamalardan geçiriyoruz diye.
1: Şimdi hep söylüyorlar, mayalı hamurlarım evet. Çok koyu oluyor, işte katı oluyor, kuru oluyor. Bir kere şeyde çok tutmuyoruz. Fırında yani eğer pişer pişmez fırından almamız lazım. Hı hı. Bu çok önemli.
0: Onu da söylemiş olalım hı hı. Seyircilerimize. Evet efendim, böyle yumuşak bir hamurumuz olacak.
1: Aynen.
0: Ne kadar, yarım saat kadar bir mayalanmasını bekletirse
1: ısı derecesine göre. Yani bu böyle iki katına çıkacak, onu
0: i̇ki
1: göreceğiz.
0: İki katına çıkacak. Şimdi iki katını göreceksiniz. Ben hemen iki katını getiriyorum size.
1: Hemen
0: daha
1: getireyim.
0: Önceden mayaladığımız hamurumuzu. Hı hı. Şöyle açalım.
1: İşte iki katı.
0: İki katı.
1: Aynı malzemelerle.
0: Evet.
1: Daha öncesinde yaptık.
0: Buyurunuz efendim. Unla işimiz var mı?
1: Şöyle kenara alayım. Şimdi bu gerçi burası biraz unlu ama gene
0: ama
1: de
0: gerekebilir diyorsun.
1: Gerekebilir, dursun.
0: Tamam.
1: Şimdi bunu ikiye
0: mis bir... gibi bir. Hani güzel kokuyor ya. Bayılıyorum mayalı çöreklere. İçine
1: bakın,
0: işte ne koyarsan.
1: Evet. İşte bu olması lazım.
0: Biraz yapışması
1: yumuşak,
0: lazım.
1: Evet, hmm. Kesinlikle yumuşak olacak.
0: Ya gördünüz mü efendim?
1: Şimdi bunun yarısını alıyorum.
0: Alıyoruz. Un
1: biraz
0: gerekecek
1: un alacağım.
0: Şimdi.
1: Evet, gerekecek. Hı-hı. Mesela ben toparlarken çok güzeldi ama şimdi kabarınca
0: tabii ki
1: muhakkak değişiyor.
0: Ama bak hemen unladığımız
1: evet.
0: Zaman hı-hı. Hallediyoruz. Şimdi merdanemizi aldık elimize efendim.
1: Hemen merdanemizle açalım.
0: Şimdi bunu biz baton kapta yapacağız ama başka?
1: Şimdi siz bunu mesela rulo şeklinde yapıp şey yapabilirsiniz. Kesebilirsiniz.
0: Kesebiliriz.
1: Hani
0: evet.
1: Böyle şey muffin kalıplarına koyabilirsiniz.
0: Koyabiliriz.
1: Bir kek kalıbına yuvarlak bir şekilde oturtabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. O
0: canınız
1: tamamen
0: nasıl istiyorsa evde hangi alet edevatınız varsa diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Oh, kekimiz kabarıyor bu arada.
1: Hmm. Güzel mi?
0: Güzel kabarıyor. Sanki böyle dokunsan puf diye sönecek gibi.
1: Hayır, hiç açmıyoruz tabii.
0: Evet, o yüzden açmıyoruz efendim. Böyle bakıyoruz. Kekimizi.
1: Karşıdan seyrediyoruz.
0: Evet, karşıdan seyrediyoruz. Zaten fırını açmak doğru değil de biz arada
1: kesinlikle.
0: Açıyoruz mecburen.
1: Bazen yapıyoruz. Evet,
0: yapıyoruz. Ben böyle bir bıçak batırıyorum o kek pişti mi pişmedi mi diye. Yani bıçağıma yapışmıyorsa pişmiştir. Evet, evet. Ne istedin canım?
1: Şimdi şey yapacağım hemen. Bunu
0: ben bir kaşık
1: biraz,
0: vereyim.
1: Bir zahmet öyle yapalım, kaşıkla alalım. Hı-hı. Ellerim de kirli ama...
0: Yok, ellerin kirli dediğin buradaki
1: hamurlu,
0: malzemeler.
1: Hamurlu diyeyim.
0: Ona kir denmez.
1: Biraz oradan sıvı yağ alabilir miyim Tuğçe?
0: Tabii, biraz açacak mısın?
1: Tabii. Hı-hı. Tamamdır.
0: Şimdi zeytin bakalım. Ezmemizi sıvı yağ ile açıyoruz. Önce bak mesela zeytin ezmesi koyuyoruz da biraz da böyle şey siyah zeytin taneleri de koyabilirdik içine.
1: Bir kere bende yoktu zeytin ezmesi, öyle yaptım. Mesela bazen zeytin alıyoruz, beğenmiyoruz o zeytinleri.
0: Hmm.
1: Ziyan mı edelim yani?
0: Tabii canım.
1: Hemen ben çekirdeğini çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra...
0: Çözüyorum diyorsun böyle.
1: Çözüyorum. Evet. Hemen koyuyorum. Elimle süreceğim.
0: Evet, daha İldime iyi olur. Fırçayla olmaz.
1: Evet, daha rahat olacak çünkü.
0: Evet. Efendim, hamurun yarısını merdane yardımıyla açtık. Sıvı yağ ile açtığımız zeytin ezmesini... Sürüyoruz. Evet.
1: Şimdi bir
0: ya
1: tane
0: bence isterseniz zeytin ezmesi koyup içine peynir de koyabiliriz. Yani çeşitlendirebiliriz istediğimiz.
1: Krem peynir
0: istediğimiz.
1: Koyabilirsiniz.
0: Evet.
1: Labne peyniri koyabilirsiniz.
0: Her şey olur.
1: Mesela buna tahin koyarsanız eğer biraz üzerine şeker,
0: şeker.
1: Serpmenizi tavsiye
0: çok
1: ederim.
0: Çok da güzel
1: veya
0: olur.
1: Haşhaş koyarsanız biraz şeker serperseniz güzel olur. Şimdi oradan sizden bir tane bıçak isteyeceğim.
0: Tabii. Buyurunuz efendim.
1: Şimdi bunu böyle sarıyorum.
0: Hı hı. Bakıyoruz heyecanla, merak ediyoruz. Böyle bir rulo yapıyorsun aslında.
1: lazım.
0: Şimdi baton kapta, o nasıl yapacağız onu
1: şimdi
0: merak ediyorum.
1: Şimdi bunu ortadan ikiye kesmenizi rica edeceğim.
0: Tabii ki keselim. Ama şöyle kesmem lazım, ters geliyor. Tamam.
1: Bir böyle.
0: Ha, bir de böyle mi keseceğiz? Bunu da aynı şekilde,
1: evet,
0: diye
1: devam
0: düşünüyorum.
1: Ediyoruz.
0: Tamam mıdır?
1: Tamamdır. Şimdi kalıbımızı hemen ben yağlayayım.
0: Vallahi merak ettim. Sıvı yağlamayı alıyorsun, tereyağı mı?
1: Ben buradaki yağla yağlayabilirim.
0: Tamam.
1: Hiç sıkıntı değil.
0: Yine kabımızı yağlıyoruz her zamanki gibi. Direkt yağlı kağıt koysak. Ben hep yağlı kağıt koyuyorum kek kalıplarının içine de.
1: Şimdi bu kalıplarda biraz daha sıkıntılı. Hani yağlı kağıt toparlanmıyor falan. Yoksa evet,
0: biraz
1: normal şeylerde.
0: Biraz ıslatınca toparlanıyor ama aklınızda olsun.
1: Akıl akıl
0: demiştim. Evet. Ya estağfurullah da ıslatınca ben de konuklarımdan öğrendim. Ha, böyle
1: şimdi
0: şey
1: bunu
0: yapıyoruz.
1: Böyle mesela oradan koptu, hiç sıkıntı değil.
0: Değil, hiç önemli değil.
1: Şimdi bir tanesini böyle. Bir diğerini de.
0: Aa, çok güzel göründü. İşte mayalı olunca kokusu mukusu da bir
1: mayalı
0: başka
1: hamur.
0: Oluyor.
1: Mayalı hamur. Evet. Ah. Bu bir bağımlılık. Ah, ben artık onun kararını verdim yani.
0: Ama çok da yemeyelim yani. Tadını da bırakalım. Sonra i̇şte, kilo ne oluyor?
1: Yemediğiniz belli sizin. Ama
0: yok,
1: bizim...
0: ben de yiyorum canım. Hiç öyle değil vallahi. Yiyorum şimdi... ama ertesi gün dikkat ediyorum ben. Hemen detoks metoks bir şeyler yapıyorum.
1: Bizde
0: evet.
1: Hiç dikkatler yok. Şimdi bunun üzerine yumurta sarımızı sürelim.
0: Diğerini yapmayacak mıyız?
1: Yapalım mı?
0: Yapalım yapalım. Tamam. Diğerini de tamam, üstüne tamam, koyarız. Tamam. Ha,
1: yok, bunu ayrı yapalım. O zaman orada bir kalıbımız var. O zaman isterseniz bir de rulo yapalım.
0: Rulo yapalım, tamam.
1: Orada kalıbımız vardı.
0: Tamam.

0: Ben şimdi yumurta sarısını sürüyorum.
1: Siz sürün, ben kalıbı alayım.
0: Tamam. Aa bak, benim mutfağa da hakim, çok hoşuma gitti. Aa, aa ne güzel. Konuklarımız, bayılıyorum böyle mutfakta. Şurada kalıbımız vardı. Aa, bundan sonra her gelen konuklarımıza bütün mutfağın dolaplarının içinde ne var gösterelim bence. 10 dakika bir eğitim verin. Mutfakta nerede ne var diye. Ay çok hoşuma gitti. Vallahi Gülderen abla, bravo.
1: Ben biraz böyle çabuk girerim hemen her
0: gir,
1: ortama.
0: Gir, gir. Çok güzel, çok güzel. Çok sevindim. Evet, ben bunu gönderiyorum o zaman.
1: Şimdi o
0: ya da bekletelim.
1: Beklesin.
0: Evet, evet, şununla beklesin. Beraber gönderelim.
1: Hem de
0: muffin kalıbında yapacaksın bunu da.
1: Hem, evet, hem güzel. De şey olsun, biraz mayalansın. Mayalansın. Yani. Çünkü oynadık hamurla.
0: Tamam, güzelim. Ben de şu etrafı toplayayım. Bak burada tereyağı var, onları yağlamak istersen.
1: Tamam. Hı-hı.
0: Gerçi kumpirinkinden de çalabilirsin.
1: Tabii ki.
0: Problem yok. Vallahi hallederiz. Yalnız bir başlamadan şu keke baksan mı?
1: Bakayım, hemen bakayım. İyi görünüyor. Biraz üzeri sanki pişmemiş. Azıcık daha yükselteyim.
0: Azıcık daha yükselteyim.
1: Bir onu böyle şey yapabiliriz. Ters yüz edebiliriz. Yani önünü arkaya getirebiliriz.
0: Tamam, şimdi ben halledeyim onu.
1: Tamam.
0: Sen ona devam et.
1: O zaman
0: et.
1: Ben devam ediyorum.
0: Ben elimi yakmadan bu işlemi halledeceğim.
1: Benim fırınım da öyle. İlla bir arkadan öne gelmek ister yani.
0: Evet.
1: Bazen
0: sıcak
1: öyle.
0: Olduğu için geçen gün yakmışım elimi. Dikkatli davranıyorum.
1: Aman dikkat edelim.
0: Evet, çevirdim.
1: Tamam. Kapatabilirsin hemen.
0: Evet.
1: Buydu değil mi sıvı yağımız? Aha.
0: Şimdi yine zeytini açalım. Şimdi bir de efendim ilk önce baton kaba yaptık. Böyle ay pişince buraya kadar şişecek.
1: Çok güzel olacak.
0: Çok güzel görünüyor.
1: Çok güzel.
0: Şimdi
1: olacak.
0: Muffin kaplarını da yapacağız. İki versiyonunu yapacağız
1: tabii.
0: Yani.
1: Tabii. Şimdi evet. Hemen kaplarımızı da
0: yağlayalım.
1: Yağlayalım.
0: Senin de elin çok pratikmiş yalnız. Hemen şipşak. Adapazarı'nı anlat bize. Hadi ben şey dedim, Sapanca'ya mutlaka gidesin, görürsün. Ben çok seviyorum. Çok güzel de havası var. Hele o Bağdat Caddesi var ya, oraya bayılıyorum Sapanca'daki. Doğru söyledim
1: evet.
0: Değil mi? Bağdat Caddesi'ydi.
1: Evet. Adapazarı'nın içinde de Çark Caddesi var.
0: Hı. Biraz Adapazarı'nı anlat. Yani... Nerelerde? Maşuki'ye de Adapazarı'na bağlıydı
1: Maşuki,
0: değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Ay, orada bir kahvaltıcı vardı o derenin orada.
1: Oralarda çok var tabii.
0: Çok var. İşte neyse bir
1: çıkarken.
0: Tanesi Kartepe'ye çıkarken. Böyle bayağı efendim çatlayana kadar yiyorsunuz yani. Gerçekten orada kahvaltı ettikten sonra günü kapatmıştım. Ne öğle yemeği ne akşam yemeği mümkün değil yani. Çok güzel memleket Sakarya'da, Adapazarı'da. Yemyeşil.
1: Taraklı'yı da tavsiye ediyorum. Muhakkak
0: Taraklı.
1: Gidin ve
0: bak,
1: görün. Eski
0: Taraklı'da.
1: Tarihi evleri. Hmm. Tabii tabii.
0: Taraklı'yı da not almış olalım.
1: Gönlü geniş insanlardır.
0: Yani güzel.
1: Evet, ikramı çok severler.
0: O zaman tüm Taraklı'ya da selam olsun. Hiç görmediğim bir evet. Memleketti.
1: Siz gelin ben sizi götüreyim.
0: İnşallah.
1: Öyle yapalım.
0: Çok da seviniriz.
1: İnşallah.
0: Tabii Sapanca Gölü var. Oh mis gibi, orada balık tutmaya da gittik biz.
1: Sapanca Gölü'ne biz de mesela bazen piknik illa gidip orada bir şeyler yapmak, işte mangal falan değil. Hazır bir şeyler alırız hemen ekmek arası.
0: Tabii. Biz deniz çoluk bisikleti kiralayıp balık tutmuştuk eniştem ve ablamla birlikte. Çok da keyifliydi. Sadece yazın bayağı nemli oluyor.
1: O, evet.
0: Evet, bayağı nemli oluyor.
1: Şimdi böyle. Hı,
0: kesip. Hı hı. Muffin kaplarında. Bu da tatlı.
1: Hamurumuz çok yumuşak. Dikkatinizi çekiyorum.
0: Evet.
1: Gerçekten yumuşak olursa güzel olur zaten. Hep bu özellikle sorulan bir soru çünkü.
0: Yumuşak olması gerekiyor efendim hamurumuzun.
1: Mayalı hamurlar her zaman böyle elinizden az önce gördüğünüz nasıl zor ayrıldı.
0: Zor ayrıldı hakikaten öyle. Ama iyi ki bak bunu da yaptık. Böyle bol bol yiyeceğiz.
1: Şöyle,
0: hem de seyircilerim getir. Hem de seyircilerimize farklı bir alternatif olmuş oldu.
1: Şunu da hemen böyle bunun yanına sıkıştıralım.
0: Yanına sıkıştır.
1: Biraz sıkışık
0: olur. O öyle kocaman bir şey olsun.
1: Değil. Ya da şöyle de kesebiliriz.
0: Yok bence gayet
1: şöyle,
0: iyi.
1: Şöyle buradaki az kaldı, bunun yanına yardımcı olsun. Nasıl fikir?
0: Birbirine karışacaklar işte efendim.
1: Evet.
0: Valla
1: evet.
0: Bravo.
1: Ama öyle zaten önemli olan tabii ki görüntüsü ve lezzeti.
0: Lezzeti. Şimdi bunu da sürelim.
1: Yumurta sarısını.
0: Evet. Sonra da fırına gönderelim.
1: Çocuklar küçükken yedikleri şeyler belli başlı şeyler oluyor. Ama büyüdükleri zaman işte bir şey görüyorlar mesela, söylüyorlar. Anne işte bize şunu da yapar mısın, bunu da yapar mısın? Ne kadar çok yapsanız da değişik bir şeyler görünce onları illa istiyorlar sizden.
0: İstiyorlar tabii.
1: Siz de anne olarak tabii.
0: Yapıyorsunuz.
1: Yapıyorsunuz. Evet. Bir de sevince mutfağa. Allah.
0: Siz bir de pratiksiniz ya. Ya şimdi ilk defa tanışıyoruz Gülderen ablayla maşallah. Şipşak
1: öyle
0: her
1: mi?
0: Şey. Bayağı öyle. İyi ya. Çok güzel. Çok rahat ettim. Sen gel. Çık gel. Gönderiyorum artık.
1: Şimdi bu kek, kekimizi bak, alalım. Çevirince. Tam güzel oldu şimdi. Gördünüz mü?
0: Şimdi o keki alma işi birazcık ustalık gerektirir. Benim yapmam onun lazım ben dermişim. Benim yapmam
1: sizi
0: lazım.
1: Sizi alıyorum o ustalığı.
0: Şimdi ustalık dedim de nazar değdirmeyelim. Pat diye elimden düşmesin de.
1: Hemen şurayı kenara alalım.
0: Buraya evet, tahtamızın burada. Üzerine alalım.
1: Normalde seyircilerimize söyleyelim. Bunlar biraz daha beklese daha güzel olur. Ama biz tabii zamandan kaynaklı. Evet. Onu da böyle diklemesine siz.
0: Şöyle. Evet efendim, mayalı çöreğimiz de fırına gitti. Şimdi üçüncü tarife geçmeden önce Gülderen ablaya bir kez daha kaçıranlar varsa püf noktalarını, mayalı çöreği bir ekran başındaki seyircilerimize anlat lütfen.
1: Tabii
0: nasıl
1: ki anlatayım.
0: Nasıl yaptık? Tam oyunu anlat.
1: Tamam.
0: Her detayını anlat.
1: Instant maya kullandığım için unuma... Hangi kamerayı yapmaya çalışkın değilim.
0: Bak bir şey olmaz.
1: Instant maya kullandığım için unuma instant mayayı ekledim. Aha. Yaş maya kullanmış olsaydım sıvılarla beraber karıştıracaktım. Bu önemli. Tuzunu asla sıvıların içine koymuyorum. Ben unları unun içine ilave ediyorum. Bunu lütfen dikkate alalım. Ve her zaman elinizden hamur çok rahat ayrılmayacak. Yani mayalı hamurlardaki özellik bu. Sütümüz ve suyumuz da her zaman için ılık olmalı. Bunları denerseniz eminim. Ha şurada bir de şu detay çok önemli Tuğçe'cim. Kesinlikle ununuz da çok önemli. Şimdi bazen tarihi olmuyor. Mesela zamanı çok yakın olmuyor ama un beklemiş olabiliyor. Eski bir un olabiliyor. O yüzden bunu yaşayabiliyorsunuz. Bunu ben de yaşıyorum mesela.
0: Unun markasına göre bile değişiyor işte.
1: Kesinlikle.
0: Evet, böyle detaylar var.
1: Tabii.
0: Bir de mutlaka zaten seyircilerimiz bilir ama mayayı aktive etmek için o şekeri kullanmamız gerekiyor
1: tabii,
0: değil mi? O
1: tabii,
0: da önemli
1: tabii.
0: Detaylardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Peki yaş maya kullansaydın onların da seyircilerimize ayrımını vermek istiyorum. Şimdi instant maya dedik, una karıştırıyoruz instant mayayı. Yaş maya kullansaydık nasıldı? Kuru maya.
1: Yaş
0: çünkü
1: maya.
0: Bir yarısını kullanıyorsun yaş ve kuru maya da öyle bir yarı kullanma detayı.
1: Şimdi ben mesela burada yaş maya kullanmış olsaydım yarım paket yaş maya kullanırdım.
0: Kuru maya.
1: Yeterli olurdu. Kuru maya da işte bir paket.
0: Evet, yaş maya kullanırsanız şimdi şöyle söyleyelim. Ölçü veriyoruz biz seyircilerimize, bir paket kuru maya diyoruz. Ama evde kuru maya yok, yaş maya var.
1: Tabii,
0: yarısı yaş maya kullanabiliyorsunuz.
1: Tabii kullanabilirsiniz.
0: Evet.
1: Ondaki özellik yani gene havuz şeklini verip ortaya mayamızı koyup üzerine yağımızı, işte suyumuzu, sütümüzü
0: ne koyuyorsak
1: hepsini koyup onları önce sıvıları içeride bir havuzda bir araya iç içe geçirip ondan sonra una devam edebilirsiniz.
0: Devam etmek gerekiyor.
1: Evet. Unu,
0: bir de
1: sözünü kestim. Unu hiçbir zaman. Şimdi 4 su bardağı un yazıyor mesela.
0: Hı hı.
1: 4 su bardağı. Siz 3,5'ta veya 3'te bir kontrol edin. Bu sizin bardak ölçünüze göre bir
0: bile değişir.
1: Çay bardağı kaç çeşit çay bardağı
0: direkt
1: var?
0: Yani bocalama
1: tabii,
0: dökmeyelim.
1: Tabii,
0: mutlaka böyle kontrollü gitmek lazım. Yumuşak, ele yapışan bir hamur oluyor efendim. Bu da önemli bir detay. Ayrıca yumurtanın, tereyağın yani malzemelerin oda sıcaklığı olması da çok önemli,
1: çok önemli
0: bir detay. Yani dolabınızdan tereyağını çıkarıp hurra malzemeye tabii ki eklemeyeceksiniz.
1: Tabii. Hatta birazcık ılık bile.
0: Ilık olursa çok da iyi olur.
1: Sütünüz soğuk, suyu ısıtın, kaynatın. Hemen yarım bardak su, yarım bardak süt ılıtırım ben.
0: Halledim.
1: Öyle koyarım.
0: Öyle.
1: Bu
0: mesela
1: kadar. Pratik.
0: Bunlar mutfağın hep, ipuçları pratik
1: olmak. Ama bunlar
0: olmak.
1: Nasıl oluyor? İşte bunlar
0: yapa,
1: hep
0: yapa.
1: Mutfağa gire gire oluyor. Başka türlü olmaz.
0: Öyle,
1: yılmak yok.
0: Teori olmuyor.
1: Olmuyor.
0: Pratik de yapmak
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Öyle.
0: O zaman bu pratik bilgileri verdikten sonra günün son tarifi olan güveçte kumpirin malzeme listesi ekranlarınıza geliyor. Ben de sayıyorum size. Bakalım neler varmış içinde. 3 adet patates haşlanmış tabii ki. 3 yemek kaşığı tereyağı, 200 gram kaşar peyniri, 200 gram garnitür, yarım su bardağı mısır, 4 adet kornişon turşu, siyah zeytin, yeşil zeytin ve tuzumuz var. Evet, patateslerimizi önceden haşladık.
1: Haşladık.
0: Evet, ezeceğiz şimdi onları güzelce.
1: Hatta bunlar aslında fazla bile bizim için.
0: Yapalım
1: mı?
0: Yapalım.
1: Yeriz mi diyorsun?
0: Yeriz.
1: Oradan
0: yapalım.
1: Tuzu getirir
0: tabii
1: misin
0: ki.
1: Bana?
0: Tabii ki. Bak tuz olmadan olmaz işte patateste.
1: Patates zaten bol tuz kaldırır.
0: Ben hatta şurasını
1: büyük tarafını
0: açayım.
1: Aç, daha iyi olur. Evet.
0: Yeterli değil mi? Şimdilik.
1: Şimdilik yeter.
0: Evet. Patateslerimizi haşladık efendim ve

0: ezici yardımıyla şu anda eziyoruz. Garnitürlerimiz işte bezelyemiz var, havucumuz var, siyah zeytin, yeşil zeytin, mısırımız. Hemen veriyorum.
1: Sen konuşuyorsun diye araya girmek istemiyorum ama.
0: Gir hiçbir şey olmaz. Tereyağı olmazsa olmaz kumpirin.
1: Evet.
0: Bu güveçte de iyi fikirmiş.
1: Bu da bir pratik.
0: Evet, kaşar peyniri, tereyağı, patates.
1: Bunu mesela güveç kalıbınız yok.
0: Aha.
1: O da sorun değil. Bir da yapabilirsiniz cam
0: kapta yapabiliriz. Evet.
1: Cam kapta yapabiliriz. Şimdi bunu böyle.
0: Evet, eziyoruz güzelce.
1: Güzelce. Hı-hı. Eziyoruz. Üst malzemesi de tamamen size kalmış. Mesela bizimkiler sosis seviyorlar. Mesela ben sosis koydum.
0: Ben sosis sevmem.
1: İşte,
0: mesela
1: işte zevk.
0: Ben tereyağı, kaşar peyniri, klasik kumpir yani patates. Hı-hı. Üzerine böyle azıcık mısır, birazcık zeytin bana mesela kafi.
1: İşte.
0: Mesela Amerikan salatası seven var, üstüne Rus
1: kısır
0: salatası,
1: kısır koyduranlar var. Çok ilginç
0: var.
1: Değil mi?
0: Çeşit mayonezler, ketçaplar falan ben öyle dolu dolu sevmiyorum. O zaman o patates, tereyağı ve kaşar peyniri tadı kaçıyor gidiyor.
1: Kaçıyor gibi oluyor.
0: Ben çok malzemeli kumpir sevmem. Ağzım sulandı resmen. Konuşmakta zorlandım. Hakikaten doldura doldura
1: ağzımı. Şimdi burası tabii sizin stüdyo ortamımız olduğu için bunu mesela sıcakken yaparlarsa çok daha pratik olur.
0: Olur tabii. Çünkü kaşarlar daha güzel erir.
1: Hemen
0: güveçlerimize yerleştireceğiz.
1: Şunu şöyle kenara alayım. Kaşıkla buradan devam edeceğiz Tuğçe'cim. Tamam. Diğerlerinden istediğimiz kadar canımız ne kadar isterse.
0: Ama o çıktıktan sonra zaten.
1: Hayır.
0: Ha şimdi, beraber mi yapacaksın?
1: Tabii.
0: Okey.
1: Üstüne.
0: Zaten ne kadar kalacak fırında?
1: Şimdi zaten bunlar pişmiş. Bunlar da zaten pişmeye gerek ihtiyacı olan bir şeyler değil.
0: Yani bir 5-10 dakika.
1: Kesinlikle. Üzerine biraz kaşar isterseniz koyabilirsiniz.
0: Bence koyalım.
1: Kaşar eriyene kadar.
0: Böyle erisin, güzel erisin. Şimdi ben bu keki merak ediyorum. Bunu ters mi çevireceğiz?
1: Bunu çevireceğiz.
0: Aha.
1: Üzerine tahinli sosumuzu
0: üzerine
1: dökeceğiz.
0: Üzerine tahinli sosu koyacağız.
1: Ve süsleyeceğiz.
0: Tahinli, tahanlı sosumuzu koyacağız.
1: Bugün tahin çok konu oldu bize.
0: Tahin seviyoruz.
1: Sen normalde seviyor musun mutfağa girmeyi?
0: Ben 24 yaşında diyorum kaç? İşte 2012, 2013, 5-6 senedir. Beni annem hep bunu söylerim. Biraz el bebek, gül bebek büyüttü. Aman siz yapmayın, ders çalışın. Oldu sağ olsun. Tabii ki o da bizim derslerimiz iyi olsun. Okul hayatımız başarılı geçsin diye bunu yaptı. Ama ben böyle sağlıklı tariflere çok merak salmıştım. İşte şekersiz, içinde tam buğday unu ya da nohut unu, kinoa unu gibi tariflere. Tabii.
1: O da bir değişik.
0: Onlar bayağı ilgimi çekiyor ama programım sayesinde çok geliştim. Yani sizler konuklarım sayesinde hakikaten çok şey öğrendim. Ve şimdi annemle yaşadığım için iş başa düşmüyor. İş başa düşünce her şeyi yapabilecek
1: olacak,
0: kapasiteye sahibi.
1: Olacak,
0: yapıyorum da zaten ara ara.
1: Ama öyle derler ya zaten başa gelince yapmak önemli.
0: Tabii ki.
1: Şimdi anneler varken çalışıyorsun da hiç kıyılır mı evlatlara? Kıyılmaz.
0: Anne, ama bazen
1: anneler
0: üzülüyorum. Diyorum ki anneciğim de yani hani şöyle kızının mürüvvetini görsün. Şöyle ben bir ziyafet sofrası hazırlayayım.
1: İnşallah
0: yani, çok nadir olsa da yapıyorum.
1: İnşallah.
0: Evet. Garnitürümüzü koyduk.
1: Şimdi
0: zeytinlerimizi koyuyoruz.
1: Dediğim gibi sizin isteğinize, damak tadınıza, arzunuza kalmış.
0: Evet. İstediğiniz şekilde malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz efendim.
1: Ay biraz da dağıttık ortalığı.
0: Hiç önemli değil. Mutfak bu dağılacak tabii. Biraz da kaşar peyniri koyalım üstüne bence.
1: Hemen bunları da koyuyorum.
0: Kornişon turşularımız. Şimdi
1: kaşar
0: peynirlerimizi de koyalım.
1: Kaşar peynirimizi
0: ilave edelim. Ben birazcık daha koyuyorum.
1: Bol.
0: Evet. Çünkü kaşar yakışıyor işte. Kaşar, patates ve tereyağı.
1: Evet, mısırını da koyduk mu? Bu da tamamdır.
0: Şöyle. Götürelim fırına o zaman.
1: Şimdi bunları tepsimize koyalım.
0: Tamam canım. Ay fırında var ya çörekleri görmeniz lazım. Ben uzaktan gördüm. Gel seyircilerimize de gösterelim. Şu yan yana koyduğumuz uçtu gitti o. Patlayacak şu anda fırının içinde. Şöyle bir göstermek istiyorum seyircilerimize.
1: Ben yana çekileyim, hafif sen göster.
0: Efendim şöyle fırında bir çekeyim de görün. Patlama noktasına geldi. Çok güzel görünüyor. İstersen üste koyabilirsin.
1: Üste
0: Evet evet, üste koyalım. Zaten çörekler sadece olmuş yani. Çok az kalmış. Evet, bunu da kapatalım. Şimdi diyorum ki şunu ters çevirelim mi?
1: Çevirelim.
0: Onun işlemini de yapalım. Tamam. Dur dur, sıcaktır, elleme.
1: Değildir diye düşündüm ama.
0: Yok, sen sıcak yine elleme. Düşün. Evet. Yakmayalım seni buralara kadar gelmişken. Bu iş sizde efendim. Karışmam ben. Nasıl, sıcak mı? Heh, iyi. Sıcak değilmiş. Evet.
1: Sıcak da ben dayanıyorum.
0: Siz anne eli öyle oluyor. Aa, oh. Ne güzel
1: i̇şte bu kadar.
0: Şimdi sosumuzda ne vardı efendim, hatırlatıyorum. Tahin var, süt var. Bir de
1: süt, pudra şekeri.
0: Pudra şekeri, o kadar. O kadar.
1: Başka bir şey yok.
0: Ya aslında onu çırpıcımız, onu arkaya yapabiliriz. Değil. Gel şöyle yapalım biraz ya. Açalım yok, çırpıcıyla. Tamam. Daha kolay olur. Biraz da bir yoğunlaşıyor efendim. Ya, bilirsiniz aldığımız zaman tahinleri de şöyle bir çalkalayarak kullanmak evet lazım. Evet. Tahin dibe çöker. Şimdi de bak ama çırpıcı çok daha homojen bir kıvam haline getirdi onu. Tamam bence. Tamamdır. Şimdi üzerine döküyoruz. Oh.
1: Ay şu an bayılacağım.
0: Ay ben de bayılacağım
1: kokusu kokusundan. Çok güzel. Bir tahin aşığı olarak ben.
0: Şimdi yalnız kafama bir şey takıldı.
1: Ne? Söyle.
0: Bunu keserken bu tahinler dökülmeyecek
1: mi? Şimdi şu an...
0: Yenmez daha bu.
1: Evet.
0: Biraz her şeyin donması lazım.
1: Genel olarak pasta, bu tarz şeylerde kesinlikle bir gün beklemesi lazım.
0: Ha bunu bir gün bekle... Ya bunu bir şimdi gün ben bunu yarın mı yiyeceğim?
1: Yok, bunu bir gün bekletmeye gerek yok da. Şimdi zaten şimdi fırından çıkardık, daha biraz ılık. Şimdi tabii biz yayında olduğumuz için mecburen bunu şimdi döktük. Ama ben şimdi evde olsam bunu biraz daha beklerdim. Bir saat falan tamamen soğumasını beklerdim. Şimdi beklemedik tabii. Böyle evet de o zamanla durdukça zaten o şeyini alacak.
0: Cevizler. İnce işçiliğimiz var olacak şu an efendim.
1: Şimdi mesela biraz cevizlerimiz de hafif tabii batabilir.
0: Batabilir olsun.
1: Yani onun için seyircilerimiz biraz beklesinler yani.
0: Tabii ki biz çok zaten güzel onu hep söylüyoruz seyircilerimize. Çünkü biz burada 45 dakikalık bir sürede bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz ama püf noktalarını da veriyoruz. Siz bekleyin efendim. Hah, ortasına da koyduk. Yönetmenim diyor ki şuradan tahinleri kaşıklasam olur mu? Olmaz, yedirmeyeceğim yarın. Bunun doğrusu yarınmış. Yok, hiçbirimiz yiyemeyeceğiz.
1: Az sonra yeriz hep beraber inşallah.
0: Şöyle serpeyim mi? Ay.
1: Burnuma çekerken
0: buram buram koktu. Çok da güzel göründü. Oh efendim, tahinli tart kekimiz de hazır. Ama ben belki kaçırmışsınızdır, şu anda açmışsınızdır televizyonlarınızı ve bu bir anda bu şaheseri görünce aa neydi acaba tarifi diyebilirsiniz. Gülderen abla anlatacak şimdi. Neler yaptın anlat Gülderen abla. Bak yine ışık yanan kamera.
1: Aynı. Yani kek hamuru. Değişik bir şey yok. Sadece içinde tahinimiz var, suyumuz var. Suya şaşırmayalım. Çünkü tahinin kıvamını getiren su. Yumurtamızı, şekerimizi çırpıyoruz. Tahinimizi, yağımızı, sütümüzü hepsini ilave edip en son unumuzu mümkünse eleyebilirsiniz. Kabartma tozu, vanilya unun üzerine ilave ediyoruz. Ve mümkün, yani biz tabii tart kalıbında yaptık.
0: Görüntü bu, sunum
1: hoşluğu.
0: Görüntü
1: bu. Evet, şimdi evet bunu normal bir kek kalıbı yapıp üzerine tahini böyle işte kaşıkla gezdirebilirsiniz. Şeker dökebilirsiniz üstüne, ceviz ekebilirsiniz.
0: Kek hamurunda yaparsan aile böyle bir çukur oluşamayacağı
1: için. Tabii, şimdi evet, bu tahinli tart kek.
0: Tartta tahini, ters çevirdik.
1: Tabii tahinli kekler de var. Yani evet aynı şeyi normal bir kek kalıbına da uyarlayabilirsiniz.
0: Gayet güzel uyarlayabilirsiniz evet efendim. Haliyle karşınıza böyle görseli hayvan kamera, görseli güzel bir kek çıktı ortaya. Bence çörekler de oldu, onları da çıkarmak bakalım istiyorum. Hı -hı. Biz sunuma geçmeden önce şuradan hemencik, sen eğilme ben hemen hallederim.
1: Tamam, tamam.
0: Sunuma geçmeden önce bir seyircilerimize göstereyim diyorum ya. Kumpirler de birazdan bitecek efendim. Ah ah ah, şunların güzelliğine bakar mısın? Harika yanmayalım gözüküyor. Yok yok, yanmayız.
1: Hatta
0: efendim
1: biraz daha bile kızarabilir.
0: Biraz daha. Diğeri hı-hı kızarsın o zaman biraz tabii daha. Hı-hı. O zaman efendim bugün Gülderen ablayla birlikte hem Adapazarı'nı andık, tüm Adapazarı'na da selam olsun diyelim ve çok güzel lezzetler yaptık. İlk lezzetimiz bu az önce yine anlattığımız tahinli tart kekimizdi. Daha sonra bu gördüğünüz zeytinli çöreği yaptık, mayalı çok keyifli bir hamur. Üçüncü lezzetimiz yani güveçte kumpirimiz de şu anda fırında, 1-2 dakikası var. O zaman şöyle bir etrafı toparlayalım.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım.

0: internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafonlulara hediye.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali'nin minin adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın kaçın.
12: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
13: Yok burada Ali Mali.
14: Aç mısınız?
15: He açız.
14: Ah onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
16: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
17: Önce şu vidaları sökeceksin.
14: Hırsızlık mı yapıyorsun?
15: Çarpık alma bir pantolon alacağız.
14: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
16: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
14: Yusuf bunu varız demiş, değil mi?
11: Hırsız dedim!
14: Ha, bakayım eline.
11: Al bak!
18: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
14: Böcek öldü, Falconet'i bıçakladı.
19: Yusuf ile Kenan, bugün 18'de TV4'te.
20: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
21: Haberimiz yok Yüksel abi.
20: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
22: Üst geçide bak abi.
20: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
23: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
1: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolab'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin gökyüzüne olan inancının adı.
2: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun kahraman.
4: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
2: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahraman

0: istikbali için git.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
2: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Yılın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf dünyası,
1: ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsınız?
7: Yaşanacaksa.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
15: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
16: İkisi birlikte çok iyi.
17: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı...

0: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
1: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
3: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
4: Bakın.
5: Tam da lezzetlik.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
8: Aldığınızdan daha fazlası.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.

0: Evet efendim, bugün Gülderen'le birlikte nereye gittik? Adapazarı'na gittik. Evet. Değil mi? Güzel Adapazarı'nı andık. Ve bakar mısınız, soframız o kadar güzel gözüküyor ki. Tahinli tart kekimiz, zeytinli çöreğimiz ve güveçli kumpirimiz de çıktı. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eline sağlık. Ne kadar pratiktiniz. Yine bekliyoruz mutfağımıza.
1: İnşallah.
0: Öpüyorum.
1: Nasip diyelim.
0: İnşallah kısmet olursa İnşallah. Gelirsiniz yine yaparız güzel İnşallah. Yemekler. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Girişte Ford Mantı ve aynamı görüyorsunuz. Burada aslında birçok şeyim değerlendirildi. Aynam da onlardan biri. Aslında evin her bir köşesinde ayna var. Aynasız olmuyor. Salondaki konfor alanı benim için çok önemli. Hem aydınlık olması hem de o baktığım andaki böyle fresh görüntüyü hissetmek adına beyaz bir perde kullandım. Günümün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yerdeyiz, Giyim Moda. Burası en çok vakit geçirdiğim yerlerden birisi çünkü en çok zamanımı alan yer aslında. Burada da ışık fazlalığını görüyorsunuz. Her yerde ışık ve her yer yine dolap. Burada kullanmış olduğum perdeyi tül olarak tercih ettim. Çünkü güneş ışığının içeriye girmesi beni dediğim gibi çok mutlu ediyor. Burada da hiçbir şekilde perde kullanmadım. Sadece tül kullanıldı.

0: Evime hoş geldiniz. Pınar Yaranır ben. Evet, bugün birlikte evimi gezeceğiz.
1: Yaklaşık 6 yıldır bu evde oturuyorum. Bu evde oturmamın sebeplerinden birisi de hem yüksek olması hem de güneş görüyor olması.

Burası kiralık bir daire aslında. Fakat sanki benim kendi evimmiş gibi o kadar ruhu olan bir ev benimle yaşıyor. Yollarımız Elvan ve Zeynep'le kesiştikten sonra bu ev değişti, benim hayatım değişti. İnsanın bence evinde yaşadığı o hissiyat inanılmaz önemli. Dış dünyaya iltibatının kesildiği bir an. Ben de burada şimdi sizinle küçük ama etkili evimi birlikte gezeceğiz.

Biz kadınların en büyük sorunlarından biri tabii ki fazla eşyadır. Benim de mimarlarım sağ olsun bu konuda beni düşünüp bolca dolap yaptılar bana. Ve kullanım alanını sürekli böyle kapaklı, kapılar ardında gizli bir şekilde kullanıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz kapaklar en sevdiğim şekil panjur şeklinde. Çok fazla aydınlık olmasını istediğim için tabii ki çekim yaptığımdan dolayı aydınlatmalara çok önem verildi. Mehmet'e bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Hem istediğim renkte hem de istediğim tarzda en güzel aydınlatmaları evime taktığı için.

Girişte Ford Mantı ve aynamı görüyorsunuz. Burada aslında birçok şeyim değerlendirildi. Aynam da onlardan biri. Aslında evin her bir köşesinde ayna var. Aynasız olmuyor.

Yerden tasarruf etmek için böyle güzel bir ayakkabı dolabı tasarladılar. Aşırı derecede işimi kolaylaştırdı, görmüş olduğunuz gibi. İlk olarak salonuma geldiniz ve hoş geldiniz. Şimdi burada anlatacak o kadar çok güzel şeyler var ki nereden başlasam bilemiyorum. İlk olarak tabii ki de yine depolama alanlarımdan bahsedeceğim. Dolaplar, dolaplar, her yer dolap görmüş olduğunuz gibi. Girişte hemen dolaplarımı görüyorsunuz ama ortada duran bu dikiş makinesinin çok ayrı bir yeri var. Bu anneciğimden bana yadigar. Bunun üzerine cam kestirip bu şekilde kullanmak istedik. Çok da güzel oldu bence. Aydınlatmalarla ve kullandığım bir antika aksesuarlarımla tam istediğim şekilde duruyor diyebilirim.

Görmüş olduğunuz gibi aslında alanda hiçbir şey koyacak yer bana tanımlamadılar. Sağ olsunlar. Her yer kapaklı, her yer kamufle şekilde. Tam da aslında ihtiyacım olan evdi. Buradan Zeynep'e ve Elvan'a tekrar teşekkür etmek istiyorum.

Dikiş makinesini geçer geçmez fark ettiniz mi bilmiyorum ama dolap kapaklarının altındaki petekler kamufle edildi en güzel şekilde. Çünkü bunların gözükmesi güzel olmayacaktı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tamamen böyle kutu gibi bir salon inşa ettiler bana.

Masa ve orta sehpada da traverten tercih edildi. Çünkü bu sene hem traverten modası var hem de benim evimde başka bir şey bence olmazdı diye düşünüyorum renk olarak. Çünkü aydınlık olmasını çok istediğimiz için özellikle açık renklerde mermerden ziyade traverteni tercih ettik. Ama mermeri nerede tercih ettik biliyor musunuz? Dekora edilmeden önce aynanın altında kullanmış olduğum bu mermer sehpayı da ne yaptık? Televizyon ünitesi olarak değerlendirdik. Bu da ekstra bir eve renk kattı. Yani o da traverten olmadığı için bence daha iyi oldu. Evin birazcık böyle ruhu ve dokusu değişmiş oldu. Böyle televizyon ünitesinin arkasında bir duvar görüntüsünü sevmediğim için açıkçası bu plakalıkları kullandılar. Çok da hoşuma gitti. Biraz zahmetli takılması ama tam da böyle istediğim gibi oldu. Arkasındaki ışıklandırma da zaten eve ayrı bir hava katıyor.

Evde kullanmış olduğum tüm aksesuarlar için de Duygu'ya teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca traverten, masam ve orta sehpam için de kendisine teşekkür ediyorum. Aslında ikimizin zevkini birleştirmiş olduk. Böyle aksesuarlar kullanarak eve de ayrı bir hava kattık. Evin ruhu değişti diyebilirim.

TV ünitemin yanında yine bir dolabımız var. Bunda da hem petekleri gizlemek için hem de elektronik cihazları aynı şekilde kamufle etmek amaçlı üzerine güzel bir ızgara yapıldı. Bu da ekstra eve bir güzellik kattı diyebilirim.

Şimdi burada görmüş olduğunuz ayna çok değişik bir ayna. Aslında adı influencer aynası. Nereye çeksen oraya gidiyor. Yani bu evde çok fazla çekim yaptığım için bu ayna biraz raylı diyebilirim. Yani sağdan sola sizinle istediğiniz açıda buluşmuş oluyor. Bu evin bence en önemli noktalarından biriydi benim için influencer aynası olması.

salondaki konfor alanı benim için çok önemli. Hem aydınlık olması hem de o baktığım andaki böyle fresh görüntüyü hissetmek adına beyaz bir perde kullandım.

Görmüş olduğunuz gibi yine her yerde aydınlatma, her yerde led. Tamamen ışıl ışıl bir salon diyebilirim. Aslında salon demek tam anlamıyla olmaz. Tamamen ışıl ışıl bir ev kombine edildi bana.

Düz duvar yerine burada çıtalar tercih edildi. Bence eve ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Videonun başında da söylediğim gibi evim küçük olduğu için burada da salonda L koltuk tercih ettim. Aslında bu benim eski bir koltuğum. Bunu değerlendirdik. Hem renk açısından hem de model açısından beni tamamen kurtarıyor diyebilirim. Evin en önemli sorunlarından biri halı. Halıda da sisal halı tercih ettik. Neden sisal halı biliyor musunuz? Çünkü bu evde iki tane kedi var. Başka halılarda kediler çok fazla tırmalama yaptığı için ve çok fazla toz çıkardığı için bunlar biraz daha antibakteriyel halı olduğu için ben böyle sisal halı tercih ettim.

Salonumda sevdiğim diğer köşelerden birisi de bu vitrinim. Ve vitrinin hem rengi hem üzerindeki aksesuarlarla birlikte tamamlaması eve ayrı bir hava katıyor. Rafların aralarında yine ledler var görmüş olduğunuz gibi. Tamamen ışıl ışıl.

Bu evde hiçbir yerde karanlık görmeniz mümkün değil. Tamamen aydınlık bir ev diyebilirim. Burada da yine hem avizem olsun hem de ışıkların renkleri benim için ayrı bir önem taşıyor. Cephesinden dolayı evim çok fazla güneş aldığı için ve bu beni çok mutlu ediyor. Akşam olduğunda o karanlığı hiçbir şekilde yaşamıyorum. Çünkü evin aydınlatmaları o kadar iyi ki tamamen gün ışığı ve hiçbir şekilde beni rahatsız etmiyor. Özellikle bu tonları tercih ettik. Buradaki aksesuar da benim en beğendiğim modellerden biriydi. Bunun için de tekrar Mehmet'e teşekkür ediyorum.

Benim evim asma tavan olduğu için özellikle büyük bir avize tercih ettim. Bunu da biraz aşağıda tutup hem görsel açısından çok iyi oluyor hem de ışıklandırma olarak tam istediğim formda ışık vermiş olduğunu düşünüyorum. Aynanın yanındaki bu köşeyi de çok seviyorum. Tam bir kahve köşesi benim için. Özellikle burada kullanılmış olan berjer ve sehpa için de Esra'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Tam istediğim renkte, istediğim şekilde tasarlandı. Böyle karşı koltukta otururken orayı gördüğümde böyle içim açılıyor diyebilirim. Özel bir yer benim için burası. Renk olarak da kahve ve tonları diyebilirim. Çünkü ben gerçekten çok iyi hissediyorum bu tonlarda kendimi. Ayrıyetten de koltuğun üzerinde kullanmış olduğumuz şalda da aynı tonu tercih ettik.

demiştim ya bu evin biraz ruhu var diye. Burada L koltuğumun arkasındaki çerçevenin içindeki de benim yıllar önce çok sevdiğim bir mağazanın sevgililer gününde hediye paketi olarak vermiş olduğu bir kağıt parçası aslında. Üzerinde bugüne kadar olan tüm aşk filmleri var. Ben de bunu aldım, bu şekilde değerlendirmek istedim.

bu kadar aslında açık bir mobilyanın içinde arada siyahlar da var. İstedik ki birazcık renk dengesini koruyalım. Tamamen bembeyaz olmasın, tamamen traverten olmasın. Arada biraz mermer, biraz traverten, biraz siyah, biraz renk, biraz beyaz yaptık.

günümün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz yerdeyiz, giyinme odam. Burası en çok vakit geçirdiğim yerlerden birisi. Çünkü en çok zamanımı alan yer aslında. Burada da ışık fazlalığını görüyorsunuz. Her yerde ışık ve her yer yine dolap.

girişte bize yine bir dolap karşılıyor. Onun yanında da camlı dolap. Camlı dolabımın içinde ayakkabılarımı ve çantalarımı kullandık. Görsel olarak da güzel göründüğünü düşünüyorum. Koridorda kullanmış olduğumuz ayakkabı dolabının devamı diyebiliriz aslında burası. Çünkü çok fazla ayakkabım olduğunu söylemiştim. Burada da bu şekilde kullanıldı.

Burada mobilyada da yine açık tonlar tercih ettik. Çünkü burada ışık alması ve ferah olması benim için çok önemli. Çünkü günümün birçoğunu burada geçiriyorum. Bütün videolarım, hazırlık aşamalarımın hepsini burada yapıyorum. En sevdiğim yerlerden birisi de makyaj masam. Giyinme odamda en çok vakit geçirdiğim yerlerden birisi bu makyaj masamın olduğu yer. Çünkü günümün çoğunda videolarımı burada yapıyorum. Bütün hazırlık aşamalarım, her şeyi burada planlamış oluyorum. Burada da yine çok fazla dolap kullanıldı. Altta da gizli dolaplar kullanıldı. Çünkü yine çok fazla eşyayı depolamak adına bana bir kolaylık sağlamış oldu. Hepsi dolapların içi ışıklı. Açtığım anda tamamen her şeyi görebilmek adına bana çok fazla kolaylık sağlamış oluyor.

Perde olarak burada jaluzi tercih edilir, siyah jaluzi. Çünkü güneş ışığını çok fazla içeriye almamak adına çektiğim videolardaki ışığı kesmesin diye siyah jaluzi tercih ettik burada. Giyinme odasındaki peteği de gizlemek için yine bir ızgara kullanıldı burada.

Aslında evim o kadar küçük ki mimarlarım beni düşünerek o kadar iyi bir hale getirdiler ki her alanını değerlendiriyorum. Buradaki çanta dolabını boy aynası olarak kullandık ve yerden tasarruf etmiş olduk.

Daha önce de söylediğim gibi mutfağa girerken bizi bir perde karşılıyor. Burada çünkü amaç mutfak kapısını kamufle etmek. Bu da ayrı bir detay oldu. Mimarlarıma ekstra teşekkür ediyorum bunun için. Daha önce kullanmış olduğum makyaj masasını burada kahve köşesi olarak yaptım. Bunu da bu şekilde değerlendirmek istedim. Keyifle topladığım bu antika fincanlarım da mutfaktaki camlı vitrinin içinde yerini aldı. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Baktıkça böyle onlara inanılmaz mutlu oluyorum. Aslında burada çok güzel bir balkon var fakat ben kiler olarak kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi eve hiçbir şekilde sığamıyorum. Burası benim ayrıca bir dolabım oluyor. İnşallah bir gün orada güzel bir kahve içerim manzaraya karşı diye düşünüyorum. Aslında ada mutfağı olan bir mutfağım olsun çok isterdim. Fakat ben de kendi rahat edeceğim şekilde elimdeki imkanlarla bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Umarım daha geniş bir mutfağım olur ve ben daha çok eşyalarımı sergileyip daha çok yayılma imkanı bulabilirim. Belki de o zaman balkonunda kullanmış olabilirim. Mutfağım küçük olabilir ama ben mutfakta yemek yapmaktan aşırı keyif alan birisiyim. Burada içerik çıkartmayı da çok seviyorum, öyle söyleyeyim. Küçük ama etkili bir mutfak ve bana göre çok büyük şeyler çıkıyor bence buradan.

Yaşadığım hareketli hayatın sonunda akşam eve geldiğimde o yorgunluğumu yaktığım mum ve tütsülerle atıp böyle dinginleşmek, sakinleşmek ya da bir müzik açmak o kadar iyi geliyor ki bana. Evde de bu anları bu şekilde tadını çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Güney cephesinde oturduğum için buranın gün batımı çok iyi oluyor. Özellikle güzel bir gün batımında keyifle şarkı söylemek kadar güzeli olamaz arkadaşlar.

salonumda kullanmış olduğumuz çıtaları koridorda da kullandık. İçlerine de çok sevdiğim tablolarımı koydum. Arada bir aynadan fotoğraf çekerken arkada tabloların gözükmesi çok hoşuma gidiyor. Evden çıkmadan önce eğer kombinimi çekeceksem bu aynada çekmiş olduğum fotoğrafta tabloların gözükmesi beni ayrıca mutlu ediyor. Bu da böylece bir detay olmuş oldu burada. Hoşuma gitti.

Şu anda yatak odamdayız ama aslında burası benim giyinme odamdı. Yatak odam diğer taraftaydı. Fakat bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çok fazla güneş sevdiğim için ve bu ev güney cephe olduğundan ve ben de güne güzel başlamak adına burası çok fazla güneş aldığı için yatak odasını bu şekilde tasarladık.

diğer odalara nazaran yatak odam bu evin en küçük odası olduğu için buradaki yatak tasarımını biraz farklı yaptık. Cama bakar tarafta aslında tam yatağım odanın ortasında konumlanmış oluyor. Köşeye koymayı tercih etmedim ben. Çünkü uyanır uyanmaz perdeden dışarıyı görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Yatak odasında da hem aplikler olsun hem de askılı kiremit tonları da tercih edildi. Çünkü bence yatak odasında olması gereken bir renk. Bana aşırı huzur veriyor. Bilmiyorum, kiremit tonları burada da bu şekilde kullanıldı. Askılığın yanındaki bu dolabım benim daha önceki dolabım aslında. Bunu bu şekilde değerlendirdik. Karşısına da aynalı bir dolap yapıldı ve yine kendi kullanmış olduğum bu dolabın yanına da ince bir dolap yapıldı. O da aynalı. Görmüş olduğunuz gibi bu evde çok fazla ışık, çok fazla ayna ve aksesuar bulunuyor. Yatak odamdaki bu avizeyi de odaya biraz farklı bir hava katması açısından böyle istedim. Yatağımın yanındaki bu askılıkta da yine kiremit tonlarını tercih ettik. Raflarına da güzel sevdiğimiz aksesuarları koyduk. Tam yatağımın üzerinde böyle papatya diyeyim ya da çiçek görünümlü bir avize tercih ettik. Ayrı bir hava katıyor bence, hem rengi hem görüntüsü. Odanın küçüklüğünü birazcık daha böyle minimalize edip beni biraz daha böyle ferahlatıyor. Yatak odamda komodin kullanmadık çünkü aslında öyle bir alanımız yok. Yatak başlığının arkasında çekmeceli şifonyer kullandık. Aslında böyle daha da iyi oldu çünkü yerden tasarruf edip aslında daha çok bir alan açılmış oldu bana. Burada kullanmış olduğum perdeyi tül olarak tercih ettim. Çünkü güneş ışığının içeriye girmesi beni dediğim gibi çok mutlu ediyor. Burada da hiçbir şekilde perde kullanmadım. Sadece tül kullanıldı. Evimi çok seviyorum ama daha büyük bir evim olsun isterdim. Yine aynı böyle güneş alan fakat bahçeli olsaydı daha iyi olabilirdi. Hem sokak hayvanlarıyla çok fazla iletişimde olduğum için hem de evdeki çocuklardan daha fazla alan kalması açısından belki biraz daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama evimi çok seviyorum. Bence benim evimin bir ruhu var, beni yansıtıyor ve her gelen de bu evde bir hikaye olduğunu söylüyor. Ben de bu hikayemi birazcık olsun sizlere geçirmiş olduğumu umuyorum.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
18: Yumruk vuracağız biz daha.
19: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
20: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marazlıya.
21: Yerleri odalarımdan kaldım kuzum.
17: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
22: Nereye gidiyorsun benim?
23: Hiç geziyorum abla.
22: Ocak söneceğe de özel.
23: Yetti bana.
24: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
17: Seninle evleneceğim oğlum. Benim sülalemde döneklik yoktur.
24: Abla, bu...
22: Ne ablası lan?
17: Kız sultanım, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğün yüz var.
24: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
17: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer.
23: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
22: Ne yapalım kader?
25: Sultan Gelin bugün 16.15'te... TV4'te.
26: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
27: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
28: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
29: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
0: markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
10: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte...
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
18: Botanik.
15: Abacus.
18: Kasa.
15: Marul.
14: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
30: Süper Kumbara.
25: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
31: Bibes'ten tarif insan. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
32: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
33: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
34: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
32: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: genç yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
1: Yemek sepeti.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ama ne otel?
6: Over sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago. Garanti
1: BBVA. İyisin.
9: Ha? Bir garip bakıyor ya.
10: Arkadaşınız gayet iyi.
1: Aslanım benim.
10: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
9: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
11: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
12: Öyle mi olmuştu ya?
13: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
11: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
1: Var mı onlar?
9: Var mı sence? Evde yok ki.
1: Böyle bir şey değilim.
9: Ya Faruk tamam hallederiz.
1: Nasıl?
9: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
4: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
11: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz değil mi?

Ben Pınar Yaranır. Metrekare'nin bu bölümünde sizleri evimde ağırlamaktan aşırı derecede mutluyum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki evimde, umarım daha büyük evimde tekrardan birlikte oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.

Ben Türev Uludağ. Bugün size en sevdiğim bölgeden bir şey hazırlayacağım. Benim en sevdiğim yer neresi olabilir sizce? Tabii ki Adana, Çukurova. Oradan size biberli ekmek yapacağım. Böyle mis gibi kahvaltılarınızda böyle ağzınızın suyu akacak inanılmaz güzel bir tarif bu. Ne yapacağız? Önce bir ekmek hamuru yapacağız. Böyle klasik bir ekmek hamuru yapacağız. Bunun üzerine böyle tereyağıyla, biber salçasıyla, soğanla, böyle susamla renklendireceğiz. Fırınımıza atacağız. Fırınımızda böyle 20-25 dakika boyunca pişireceğiz. 180 derecedeki fırınımızda sonra da afiyetle yiyeceğiz. İnanılmaz bir tarif. Yani bu benim çocukluğumun tarifi. Gerçekten çocukken biz bu... Bakın nasıl ağzım sulanıyor. Çocukken biberli ekmekle büyürdük. Bir de simit bizim için çok önemliydi. Şöyle yapardık. Simit şalgam ya da biberli ekmek şalgamla böyle sabah kahvaltımızı yapardık. Of! Böyle bir şey olamaz. Şimdi bu kadar sizin canınızı çektirmişken hemen ben yapmaya başlayayım. Bir hamur tutacağız burada. Öncelikle hemen mayamızı alalım. Birazcık ılık suyla mayayı seyreltelim. Şöyle birazcık ılık suyla mayayı seyreltelim. Unumuz var burada. Onun içerisine yavaş yavaş suyu ekleyeceğiz. Birazcık yağ ekleyeceğiz. Sonra güzel bir ekmek hamurumuz olacak. Onun mayalanmasını bekleyeceğiz. Mayalandıktan sonra biberi önce soğanla kavuracağız. O biberli ekmeği yapabilmek için önce soğanlarımızı tereyağı birazcık da ayçiçek yağıyla birlikte kavuracağız. Üzerine o muhteşem biber salçasını ekleyeceğiz. Birazcık pul biber ekleyeceğiz. Sonra hazırladığımız o hamurların üzerine, top top hamurların üzerine süreceğiz. Fırına koyacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. İnanılmaz bir tarif. Gerçekten. Yapımı çok kolay. Diyeceksiniz ki ya salçayla aslında bakarsanız salça yediriyorsun. Hani ekmeğin üzerine salça sürüp yediriyorsun türev bize diyorsunuz. Ben bunu fark ediyorum şu an ama ya sonucu öyle bir sonuç ortaya çıkacak ki diyeceksiniz ki yani türev biz bunu ya günlerdir, aylardır, senelerdir niye yapmamışız? Emin olun buna. Hemen şurada mayamızı erittik. Kuru maya kullanıyorum. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi mayamızı aldık. Şunun ortasını açalım. Mayamızı koyduk. Yavaş yavaş su ekleyerek bir hamur oluşturacağız. Buradan hemen şundan kurtulmamız lazım. Evet, çünkü artık elimizi bu lezzetlere karıştırmanın vakti geldi. Şimdi birazcık un alarak önce iyice hamurumuzu yapacağız. Biraz fazla suyu koymuşuz. Hamuru iyice yoğuracağız. Yoğurduktan sonra bir ekmek hamuru oluşturacağız. Ekmek hamuru oluşturduktan sonra da biberli ekmek yapımına devam edeceğiz. Bahsettiğim gibi Adana'da bu tarif çok fazla tüketiliyor, çok fazla seviliyor. Birazcık yağ koyalım şimdi. Çok keyifli, çok da güzel bir tarif bu. Şurada hemen... Birazcık ayçiçek yağı koydum. Lezzetli bir tarif, güzel bir tarif. Yapımı kolay olan bir tarif ama sonuç bir o kadar güzel oluyor. Benim en sevdiğim tariflerden birisi. Adana'da bile sıkma yenir. Sıkma olmazsa olmazıdır Adana'nın. Böyle hamuru açarsınız arasına patatesli, lorlu, peynirli, kaşarlı her şeyle yapılır. Saç da böyle bizim orada saç denir. Saçlarda pişirilir ve inanılmaz güzel olur. Adana'nın sıkması da meşhurdur ve olmazsa olmazdır. İyi ki Adana var. Yani hani bizim için gerçekten inanılmaz bir şey. Lezzet Festivali'ne gittiğimizde birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Lezzet Festivali'ne gittiğimizde biz birazcık yedik. Bu bizi Instagram'dan takip edenler bunu fark etmişlerdir. Yani 3 öğün hatta 5 öğün et yemek zorunda kaldık. Hani zorundalık bu başka bir şey değil. Çünkü şimdi Adana'da bir de şöyle bir gerçeklik var. Adana'ya bir yere gittiniz. Diyelim ki bir sofraya oturdunuz, yemediniz. Aa çok ayıp. Yani onu yiyor olmanız lazım ki çünkü bu çok ayıp karşılanır. O yüzden biz böyle Adana insanları olarak misafirperverliğimizi her zaman en üste

Türkiye'de tutmayı çok seviyoruz. Şimdi ekmeğimizi şurada birazcık daha un koyarak, elimizdekilerden de kurtularak yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyoruz. Bu yoğurma işlemi çok keyifli. Ben bunu hep söylüyorum. Eğer hamur yapıyorsanız evde, bunu çocuklarınızla birlikte yapın. Çünkü bu çocuklarınızda inanılmaz güzel bir anı olarak kalacak. Ya evde çocuklarınızla başka bir şey, oyun hamuruyla oynamak yerine bence birlikte hamur yapabilirsiniz. O ona ayrı bir mutluluk verecektir. Ya düşünsenize, çocuğunuz okula gidiyor, arkadaşlarıyla konuşuyor. İşte ne yaptınız akşam? Annemle birlikte, babamla birlikte hamur yaptık. Ertesi sabahta o hamurla birlikte pişirdik ve bir kahvaltı yaptık. İnanılmaz bir anı. Yani hakikaten inanılmaz bir anı. Bence bunu yaşatmanız gerekiyor çocuklarınıza. Sağ olsun benim annem bunların hepsini bana yaşattı ve bunların hepsini bana öğretti. Ve bu sayede de şu an gördüğünüz gibi 130 kilo olarak hayatıma devam ediyorum. Tabii siz o yedirme kısmını değil, daha çok yapma kısmıyla çocuklarınızı beslemeniz gerekiyor. Şimdi hamurumuz bence yeterli kıvama geldi. Bu şekilde olmasını istiyoruz. Bunun üzerini streçle kapatarak mayalanmasını bekleyeceğiz. Ama bizim o kadar vaktimiz olmadığından dolayı ben hemen sizin için daha önceden bir hamur mayalamıştım. Şimdi mayalı hamurumuz burada dursun. Hatta birazcık ona un da ekleyebiliriz. Elimize yapışmaması için. Evet, şu an iyice kabarmış ve çok güzel bir durumda görünüyor. Birazdan yapım işlemlerimize devam edeceğiz. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, yapım işlemlerine devam edelim. Ortalığımızı toparladık. Şimdi hemen soğanımızı doğrayarak işlemlere başlayacağız. Soğanımızı böyle ince ince doğrayacağız. İnce ince doğradıktan sonra birazcık tereyağıyla, birazcık da ayçiçek yağıyla soğanı kavuracağız. Üzerine hemen salçamızı ekleyeceğiz. Biber salçamızı, biberli ekmeğimizin bir sosunu hazırlamış olalım. Salçanızın tuz miktarına göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Benim salçam yeterli tuzlulukta ama yeterli acılıkta değil. Biberli ekmek dediğimiz biraz acı olur. O yüzden bizim için önemli. Hemen şimdi biraz ayçiçek yağı koydum tavaya. Cömertçe tereyağımızı da koyalım. Ocağımızın altını yakalım. Tereyağımız erisin. Soğanları küçültebiliriz birazcık. Çünkü böyle bunun küçücük, minicik olmasını istiyorum. Bizim Adana'da, hep Adana'dan bahsediyorum çünkü Adana yemeği yapıyoruz. Adana'da böyle ezme salata yapılır böyle. Hatta kebabı da mesela Adana'da kebaba kebap denmez, kıyma denir. Çünkü bu zırhtan geçirilir. Böyle iki tarafı tutulan bir şey vardır. Ucu keskin, oval biçiminde. Hayal edebilirsiniz siz onu, ben gördüm o gözlerinizdeki ışığı. İki tarafından tutulur bu şekilde, hızlı bir şekilde yapılır. Et burada, eti koyarlar, eti kıyma haline getirirler. Bunu da zırhtan geçirme işlemi denir. Ve Adana'da kebaba kıyma denir. Yani bir kıyma alayım diye bir tabirleri vardır. Hemen soğanımızı iyice ufaltıyoruz. İnce ince, küçük küçük hale getiriyoruz. Bahsettiğim gibi tereyağın erimesini bekliyorum şimdi. Tereyağı eriyecek. Mis gibi tereyağı kokacak burası. Tereyağı yanmasın diye birazcık ayçiçek yağı da ekledim. Mesela ezme salata vardır. O da böyle emek emek yapılır. Ve mesela Adana'da bunların hepsi size, mesela bir kebapçı gittiniz, bir şeyler yiyeceksiniz. Önden sizi doyuracak bir sürü şey verilir. Zaten onlar hani sizi yeterince doyurur. Anladığınız gibi bonkör bir memleketiz. Hemen tereyağı eridi. Soğanları yavaş yavaş koydum. Şu üstüne kalanları da alalım. İyice eriteceğiz. Biber salçasını ekleyeceğiz. Soğanları kavururken salçamızı da ekleyebiliriz. İkisini aynı anda yapabiliriz.
azıcık pul biber atalım. Bu acı miktarını kendinize göre ayarlayın lütfen. Bana göre değil. Hemen. Şimdi burada kavrulmaya devam etsin. Biz hemen fırın tepsimizi alalım. Şurada küçük bir kaseye yağ koyalım. Elimizi yağlayabilmek için parmaklarımızı şöyle elimizi bir yağlayalım. Buradan hamurumuzdan yuvarlak yuvarlak açalım. Bakın bu şekilde yuvarlak yuvarlak açıyor olmanız yeterli olacak. Üstüne hemen biberleri koyacağız. Hazırladığımız inanılmaz güzel, lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Yapımı çok kolay, çok keyifli, çok da güzel bir tarif. Şöyle birazcık hamuru bastırarak yapalım ki üzerine sürülebilsin. Altına yağlı kağıt sürdüm. Altına yağlı kağıt koydum fark ettiyseniz. Fırın tepsinize yapışmaması için yağlı kağıtla bu işlemi yapabilirsiniz. Hemen şöyle hafif hafif karıştıralım. Bütün salça erisin istiyorum. Şu şekilleri de birbirine benzetelim. Çok az kaldı. Bitirmek üzereyiz. Salçalarımız da, biber salçamız da çok güzel bir şekilde pişiyor. Soğanımız da pişiyor. Şöyle yaklaştıralım. Bence birer tane daha sığar. Yavaş yavaş. Hemen şuradan bir hamur daha alalım. Hamurumuzu da koyduk. Şimdi salçamızın pişmesini bekleyeceğiz. Salçamız olduktan sonra şöyle kenara kaldıralım. Salçanın istemiş olduğumuz kıvama gelmesini bekliyorum. Geldikten sonra hemen bütün işlemlere devam edeceğiz. Birazcık sürülebilir olsun diye çok az miktarda su ekleyeceğim. Çok az ama çok değil. Evet, salçayı bakın yumuşattı. Daha sürülebilir hale getirdi. Ilık su ekledim. Soğuk su eklemeyin. Evet, şimdi çok güzel görünüyor. Şurayı düzeltelim. Ve bence şu an hazır. Hemen bir kaşık yardımıyla hepsini koyabiliriz. Evet. Bol malzemeli biber salçalı, soğanlı, pul biberli, biberli ekmeğimiz hazırlanmak üzere fırınımızı hazırladık. Hemen bütün hepsini koyduk. Şurada eşit miktarda koyalım. Son dokunuşu yapmazsak olmaz. 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık böyle 20-25 dakika boyunca pişireceğiz. Sonra da afiyetle yiyeceğiz. ...25 dakika boyunca biberli ekmeklerimizi fırında pişirdik. Mükemmel görünüyorlar. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

0: Neredesin? Geç kaldım. Berbat görünüyorsun gene. Bir tanığın mahkemede dinlenmesini sağlayacaksın.
1: Hep iş aldatıyorsun. Mutlaka tatil yapacağız demiştin.
0: Beraber bir yolculuk yapmak zorundayız.
2: Binin çabuk.
0: Hadi. Kenara çek de ben konuşayım. Şoförü öldürmüşsün.
3: Ben kimseyi öldürmedim. Bu şirketin işi.
0: Ne demek?
3: Ne biliyorsun ki senin mahkemeye çıkmandan bu kadar korkuyorlar?
1: Belaya daha da mı batmak istiyorsun?
0: Bu saçmalığa inanıyor musun? Bilmiyorum efendim. Ama Kemal'i iyi tanırım.
4: Ahmet Bey ihbarda bulunmuş, her şeyi anlatmıştı bize.
5: Sert Adam birazdan TV4'te.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ne yapacağız, çatı katında ne yapıyoruz dersiniz? Ben bugün Ataşehir'de 15 katlı bir binanın cam siliciliğini yapacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. En tehlikeli işlerden bir tanesi bu olacak sevgili seyirciler. Vallahi çok heyecanlıyım. Herkes hakkını helal etsin bana. Bilmiyorum yani yere inebilecek miyim? Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Kolay mı sandım, başlasın mı? Hadi buyurun.
1: Bugüne kadarki tüm işlere eyvallah da bu işi yapmasak mı Tuğba? Bir daha düşünsen olmaz mı?
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Bu güzel ekiple efendim. Murat Devşeli ve Can Devşeli. Efendim nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben deyim. Hoş geldin Can'cığım. Murat abi demek istiyorum sana. Çünkü
2: memnun olurum.
0: İki haftadır kendisini o kadar çok rahatsız ettim ki abi ne olur bana da cam sildirin diye. Artık çok samimi olduk ve kendisi zaten o kadar babacan biri ki neredeyse baba diyeceğim. Yani o kadar sevdim kendisini. Şimdi biz hazırlandık. Ekipmanlarımızı bir güzel taktık üzerimize ama şimdi esas olaya geldik değil mi? Şunu da belirtmek isterim ki Murat abi aslında dağcılık yapıyordu. Bunu mesleğe nasıl çeviririm dedi ve gerçekten çok da doğru. Bunu bilen insanlar yapmalı değil mi?
2: Kesinlikle. Yani Türkiye'de özellikle binaların hep böyle dikine büyümesi.
0: Evet.
2: Bir sektör oluşturdu. Biz de hobimizi mesleğe çevirdik. Meslekte 15 yıldır devam ediyorum. Şimdi artık bayrağı oğluma devrediyorum. Oğlum devam edecek. O şekilde ama hani bizim keyifli bir iş. Zaten keyif olmasak bu işi yapamayız.
0: Evet, siz çok eğleniyorsunuz ya. Bakıyorum
2: daha
0: da.
2: Eğlenmeye başlamadık. Ben aslında eğlence biraz sonra.
0: Ben hiç eğlenemedim yani, bilmiyorum.
2: Yo, emin ol, rahat ol. Sen de birazdan eğleneceksin.
0: İnşallah abicim.
2: Ama şunu söyleyeyim. İlk kez inenler ipe girerken çok geriliyor, çok şey oluyor. Yere ayağı değdiği anda ondan sonra diyor ki bir daha ineyim.
0: İnşallah.
2: Biz hazırız. Yalnız bir dakika. Tamam, ambulansımız hazır, itfaiyemiz hazır ve cenaze aracımız da hazır.
0: İnanmıyorum sana ya. O zaman ne yapalım
2: çünkü
0: abi?
2: Çünkü bizim işte şey yok. Hani Allah saklasın bir kaza anında.
0: Yani bilmiyorum.
2: O yüzden
0: önce
2: dikkatli
0: Allah'a,
2: olmak lazım.
0: Sonra size güveniyorum. Sevgili seyirciler, hakkınızı helal edin. Kameraman arkadaşlarım, sizi seviyorum. Evet. O zaman önce Can'ı mı indireceksin
2: önce
0: abi?
2: Önce Can'ı indireyim.
0: Bu ip
2: o hazır olsun. Evet, bu senin iniş ipin.
0: Bana gitmiş yeni sıfırdan almış biliyor musunuz?
2: Ya.
0: Başıma bir şey gelmesin diye.
2: Sen bize emanetsin yani. O yüzden. Evet, hadi Can. Geçin bir tarafa.
0: Evet, başlıyoruz.
1: Hayır, birinizin hobisi, diğerinin keyfi. Ben gelmesem mi diyorum Tuğba?

0: Ne oldu Murat abi?
1: Ya bu muydu? Hangi ip? Gidin abi böyle.
0: Yapma ya.
1: Yer değişelim. Yer değişiyoruz. Evet.
0: Sana güvendim diyorum.
2: Ben de sana güvendim Tuğba. En iyi dostum sensin.
0: Bayağı güç gerektiren bir işti Murat abi değil mi? Evet, aslında bayağı çok... efor sarf ediyorsunuz.
1: Kesinlikle yani. Kesinlikle
0: yani. İn çık hazırlan özellikle... tekrar kovaları çıkar.
1: Akşamları yattığımız zaman bütün kemiklerimiz ağrıyor.
0: Oh.
1: Ya ben her sabah hani kalkarken ya ben bu işi bırakacağım diyorum da.
0: Gerçekten mi?
1: Olmuyor. Yani yıllardır artık alıştık. Evet bunu bırakabilirsin. Şimdi bir derin nefes alıyorsun.
0: Şey gözlerini... ama cam bir şeyler yaptı ondan çıkardı sen, bir şey taktı.
1: Sen rahat ol. Rahat
0: zaman
1: mısın?
0: Kazanmaya çalış. Evet hazırım.
1: Rahatsın. Bir aşağı bak. İneceğin yeri gör.
0: Tamam.
1: Korkuyor musun?
0: Yok.
1: Kork bence. Haydi.
0: Ben niye korkmuyorum ya? Ne oldu bana?
1: Şimdi normal yukarıya çıkıyorsun. Şuraya. Evet acele etmeden. Hareketlerimizi yavaş yavaş yapıyoruz.
0: Ay.
1: Bacağını atıyorsun bu tarafa. Evet. Evet dizlerin üstünde ip bacak aranda.
0: Tamam.
1: Tamam. Şimdi iki dizini birden dayıyorsun. Hı hı. Rahat mısın?
0: Rahatım.
1: Şu ana kadar bir
0: şu
1: problem var mı?
0: Yok.
1: Yok. Güzel. Bir dakika bekliyorsun. Şeyin ben de yani çok rahat bir şekilde ineceksin. Önce bir dizini geriye.
0: Şöyle.
1: Evet. Sonra diğer dizini geriye. Evet.
0: Bir şey tutacak mıyım şimdi?
1: Hiçbir şeyi tutmana gerek yok. Şimdi şu dirseğini buraya dayıyorsun ve bu dizini aşağı bırakıyorsun. Evet. Evet. Ve kendini geriye bırakıyorsun. Geriye bırakıyorsun. Evet. Yükün bende rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. Çok güzel.
0: La la la la la.
1: Çok güzel. Rahat mısın?
0: La la la la. Şu an iyiyim evet.
1: Belli zaten şu sıkışıklığı görüyorsunuz. Bu genelde ilk inenlerde hemen böyle bir kavrama oluyor.
0: Aşağı hiç bakmıyorum şu an.
1: Aşağı bakmana gerek yok. Rahat mısın?
0: Rahatım şu an.
1: Evet. Yani şu anda en zor kısmı yaptın.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Çünkü bizim en zor kısmımız ipten inmek.
0: Kolay mı sandınız siz bu işleri sevgili seyirciler?
1: Evet.
0: Şu an hiç kalbim de çarpmıyor. Ne oldu bana ya?
1: Evet çok rahat.
0: Sana güveniyorum herhalde abi.
1: Teşekkür
0: ondan.
1: Ederim. Şimdi bir de kovanı vereyim. Bir cam sil de bakalım. Aynı şeyleri düşünebileceğin mi?
0: Vallahi bilmiyorum. Ayberk güzel çek bak. Zayıf çek. Öyle derler ya.
1: Evet.
0: Şimdi esas olaya geldik.
1: Evet.
0: Canın kovası daha az mı?
1: Yok, aynı. Biz bunları...
0: Şey gibi öğretmenin
1: evet.
0: Şikayeti.
1: Şimdi kovayı alıyorsun, kovanın ağırlığı sende. Yanına istersen şöyle artık yavaş yavaş başlayalım.
0: Tamam.
1: Evet, ailemizi
0: bunu
1: açıyoruz.
0: Bunu hepsi ailemle mi kullanacağım?
1: Hiçbir yere dokunma. Şu aileyi bir açıyorsun önce. Şimdi sol elinle bu ipi tutuyorsun. Şundan çok hafif. Önce bir şöyle bir 3-5 santim in aşağı. Bir bak bakalım. Bırak. Olay bu. Ki aşağı indikçe daha rahatlayacaksın.
0: İnşallah.
1: Evet.
0: Hadi
1: biraz
0: bakalım.
1: Çekiyorsun.
0: Sen gelmiyor musun abi ya?
1: Geleceğim ben. Tamam. Kitle dediğimde kitleme pozisyonu alıyorsun.
0: Böyle.
1: Olay bundan
0: ha,
1: ibaret.
0: Tamam ya.
1: Olay bitti ya. Tamam. Sıkıntı yok.
0: Tamam ben rahatım.
1: Hemen ben de gireyim. Relaksın. Sen bir soluklan. Aşağı bak. Bir keyif yap.
0: Aşağısı da süper görünüyor.
2: Süper mi? Aşağısı korkunç gözüküyor.
0: Murat abicim.
1: Evet.
0: Yukarıdan başladık şimdi. Ben yine sakinim şu an rahatım. Bilmiyorum yavaş yavaş aşağı indikçe.
1: Evet yavaş yavaş inelim. Yalnız şu hizada bir koruma koymamız lazım iplere. Çünkü sürtünme olabilir.
0: Ha.
1: Aşağı doğru devam ediyoruz.
0: Tamam.
1: Önce açıyoruz. Evet. Aynen. Yavaş yavaş. Ayaklarını cepheden ayırmıyorsun. Evet, ayırmıyorsun. İktir bacaklarını, iktir bacaklarını geriye doğru. Evet. Şimdi bir aşağı. Hani böyle komandolar pıt pıt pıt pıt yapıyorlar ya.
0: Aynen.
1: Heh, onun gibi devam ediyoruz ve cam hizasına kadar. Yavaş yavaş, sakin sakin.
0: Ne kadar ciddiyim.
1: Evet. Devam ediyorsun, devam.

0: Camı sen sileceksin.
1: Aa, bu
0: biz altlarda. Tabii. Biraz daha geldin. Evet. Biraz daha iniyorsun. Ve sistemini kilitliyorsun. Sonra sana bir tane ben mont izleyeyim.
1: O ne abi?
0: Aa, hani düğünlerde şey yaparlar ya, gelinin dayısından bir tane mantuz. Bunlar cama kendini bir sabitle bakalım. Takıp kapatıyorsun.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Mesela örnek veriyorum, o elinle tut. Beleşimizi ayarlayalım. Evet, beleşini alıyorsun. Camı güzel bir peluşluyorsun. Evet. Evet. Evet, her noktasına. Evet. Hiç böyle kuru yer kalmayacak. Aynen. Evet, tamam. Koyuyorsun. Şimdi çekçeğini alıyorsun. Nasıl istiyorsan öyle. Aynen. Hatta şöyle yap, şu elini bırak. Şu elinle vantuzdan tut. Heh. Denge. Evet, aynen.
1: Şöyle.
0: Evet.
1: Of, zormuş bu işler abi. Kolay mı sandın Tuğba?
0: Kolay mı sandın?
2: Şu işi yerde yapsaydık ne vardı Tuğba?
0: Ama şu ipi sıkı tut ha.
1: Hangisini?
0: Bunu sıkı tut. Ha, çok sıkı tut, şey olmasın. Düşmeyesin ne? Aşağı.
1: Ya. Öyle bir riskimiz var mı? Ha Murat abi?
0: Yok. Bütün riskleri minimize ediyoruz. Bir de şöyle.
1: Hay Allah'ım yarabbim, ne yapıyorum ben şu anda, kendime inanamıyorum. İnanamıyorum sevgili seyirciler. Ne oldu şimdi, sildin mi?
0: Olay bitti.
1: Ay çok silindim. Güzel görünüyorum şu camdan yansıyandan ya. Ne yapıyoruz şimdi? Alıştın
0: devam ediyoruz ben. Daha tamam. Yeni başladık.
1: O zaman...
0: Daha aşağı kadar 14 kat camımız var.
1: Sevgili seyirciler, bir alt katlarda tekrar görüşeceğiz.
2: Ben gerçekten hem çok korktum hem de çok gerildim Tuğba. Aşağı bakınca kötü hissediyorum, kendime haberin olsun.
1: Gerçekten Murat abi çok zormuş. Şu an belim ağrıyor benim. Daha kaç dakika oldu ki yani?
0: Bir de düşün yani, biz saatlerce böyle ip üstünde çalışıyoruz.
1: Değil mi?
0: Yeri geliyor yemeğimizi ip üstünde yiyoruz.
1: Vallahi.
0: Tabii. Yeri geliyor kahvemizi, çayımızı ip üstünde içiyoruz.
1: Vallahi bravo. Tamam.
0: Tamam. Okey. Devam Let's ediyoruz.
1: Go.
0: Let's go.
1: Let's go.
0: Yavaş yavaş.
1: Hadi bakalım, yavaş yavaş iniyoruz.
0: Evet, türkü söyleye söyleye. Haydi.
1: Hadi bakalım.
0: Ya sen çözdün bu işi.
1: Gibi.
0: Gibi.
1: Abi.
0: Bir eğitim alsan.
1: Vallahi süper olur. Geldik mi kafa?
0: Yorulduysak bir mola verelim istersen.
1: Bence devam ha. Edelim değil mi?
0: Tamam.
1: Bir kat aşağı mı iniyoruz? Geldik mi?
0: Burayı bir silelim. Evet. Kilitledik. Hazırsak. Peluşlarımızı alıyoruz.
1: Tamam.
0: Evet. Yaşasın peluş kardeşliği diyoruz. Ve... Camı peluşluyoruz.
2: Bence mola vermeyelim. Hep bir elden çalışalım. İşi tez zamanda bitirip camları silip bir an önce aşağı inelim.
0: Ya sen bırak bu programcılığı. Gel biz cam silelim seninle.
1: Vallahi bir iki daha çıksam abi sizinle.
0: Evet.
1: Olacak bu iş.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay mı sandın sen cam silmeyi? Şöyle onu da aşağı inince temizleyeceğim.
0: Aynen. Evet.
1: Vallahi yoruyor ya.
0: Şimdi şöyle
1: gerçekten
0: bir...
1: Gerçekten yoruyor yani. Evet abi.
0: Ayaklarını bir daya. Şunu bir koy. Evet. Çünkü iki ayağını birden cama daya. Karşıya.
1: Nasıl şöyle
0: evet.
1: Mi?
0: Evet. Evet. Şöyle bir kendini geriye ver ağırlığını.
1: Durabilirsin.
0: Durursun. Evet. Belin bir rahatlasın.
1: Evet. Belim ağrıdı.
0: Şöyle. Evet. Pilates yapar gibi. Bir hamle sağa. Bir hamle sola.
1: Ay, vallahi süper ya.
0: Biz tabii uzun yıllar bu işi yaptığımız için
1: evet.
0: Çok rahat geliyor aslında. Gerçekten ağır bir iş.
1: Gerçekten ağır yani. Evet. Ben bile şu an şurada kaç dakika yani. Oldu yani. Yoruldum hemen. Belim ağrımaya başladı.
0: Evet. Hadi devam ediyoruz.
1: Devam ediyoruz sevgili seyirciler.

0: Hadi ayağa kalkıyorsun.
1: Murat yavaş abi. Yavaş.
0: Sakin sakin. Evet.
1: Ay Murat abi ne zormuş bu işler ya. Ellerimin içine bakın.
0: Kolay mı sandın?
1: Hep kesildi mesildi bir şeyler oldu elime.
0: Bugün Tuğba bizimleydi. Beraber istasyonları kurduk, indik. Gayet de iyiydi, gayet de başarılıydı. Ha, iyi inişlerinde haliyle biraz endişesi vardı. Ne kadar şey yapmasa da ama gayet iyiydi. Cam silimi gelirse bayağı bir ders alması lazım.
1: Öncelikle ben size neler yaşadığımı bir anlatayım sevgili seyirciler. İlk etapta ben endişeleneceğimi, korkacağımı zannediyordum. Ama müthiş bir rahatlık var. Neden bilmiyorum. İlk defa denedim böyle bir şeyi. Daha öncesinde hiç aşağı inip yukarı çıkmadık. Sadece ekipmanları taktıktan sonra böyle küçücük bir deneme yaptık. Bakalım nasıl olacak diye, değil mi Murat abi?
0: Evet.
1: Ama en ufak bir korku, bir heyecan olmadı. Çünkü size çok güvendim ben. Ekibim çok güzeldi. Ama çok güzel bir deneyim oldu benim için. Vallahi çok teşekkür ediyorum Murat abi. Sana.
0: Psikolojik olarak yani hazırladın kendini.
1: Evet, herhalde tamamıyla şey, hazırladım ki korkmadım çok.
0: Evet. Gayet iyiydin, gayet başarılıydın. Yani ben de tebrik ederim. Çünkü bu her insanın yapabileceği bir şey değil.
1: Denedim işte. Program için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler çıkarmak adına. Can, sana da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir ekipsiniz. Baba oğul olarak gerçekten başınıza bir şey gelmeden daha uzun bir süre inşallah bu işi icra edin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Efendim ben kolay mı sandın da bugün Ataşehir'de 15 katlı bir binanın cam siliciliğini yapmaya çalıştım. Bugün Murat abim ve Can'la birlikte... Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: tuzu biberi hariç yemek fena değil.
1: Şimdiye kadar pişirdiklerimin en güzeli. Çünkü özel bir anlamı var.
0: Şimdi mi söyleyeceksin, yoksa yemekten sonra mı?
1: Kahvemi içtikten sonra.
0: Baba, sen kahve içmezsin ki.

0: Evet. Doğru. Doğru ya. Kahve içmem ben. Neyse.
1: Söylemeyecek misin?
0: Söyleyeyim mi?
1: He? Evet. Evet. Evet.
0: Bak. Bir yıldır niye para biriktirdik?
1: Tatile çıkmak için.
0: Evet. Ne zaman gidelim?
1: Hemen baba. Hemen gidelim.
0: Hemen
1: mi?
0: Hemen. Salatayı çok güzel yapmışsın.
1: Baba ne olur oynama benimle. Gidiyor muyuz hakikaten? Ne olur. Söyle baba. Söyle.
0: Yarın valizlerimizi toplayıp uçağa biniyoruz, doğru.
1: Hı? Nereye gidiyoruz baba?
0: Ha, nereye mi?
1: Hadi söyle, denize mi? Denize!
0: Denize gidelim, tamam.
1: Yalnız
0: denize.
1: İkimiz mi? Evet, dövüşten ne yapacağımı ver. Bilemiyorum. Ya ya ya! Ya ya ya! Ya ya ya! Ya ya ya! Yaşasın!
0: Bağır bağır! Nasıl olsa komşular sağır. Seni! Ay kerata! Canım benim! Al al! Komşuların biri sağır değilmiş galiba.
1: Ben açarım baba.
2: Hüm hüm!
1: Baba bak Ahmet amcam ne almış.
2: Selam. Neyin şerefini içiyorsun?
0: Her zaman şerefine içilecek bir şey bulunur.
2: Dostluğumuza.
0: Kaybedilen güzel günlerin şerefine.
2: Gelecek günlere.
0: Gelecek günlere ne demek?
2: Konuşalım mı?
0: Yok, hayır. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum.
2: Emin misin?
0: Bak, güzel bir oğlum var. Onunla sinemaya gidiyorum, balık tutuyorum. Onun için yaşıyorum.
2: Ve içiyorsun.
0: Ve mutluyum.
2: Mutluluğu ne? Şirket seni istiyor.
0: Kafan kıyak galiba.
2: Ciddiyim. Özel bir şirkettir, bilirsin. Çok özel işlerinde de özel insanları kullanır.
0: Meşgulüm.
2: İyi bir avukatsın.
0: İdim.
2: Gene olacaksın. Şirket hatasını tamir etmek istiyor.
0: Neden ben?
2: Çünkü daha önce böyle bir takım işleri becerdin. Tecrübelisin. Belki de şirkette bu işin üstesinden gelebilecek senden başka adam yok. Düşünsene, gene sigortan çalışacak. Avukatlığa dönebileceksin. Üstelik prim alacaksın. Müdür yarın seni bekliyor.
0: Müdürün şerefine. Ahmet! Ailene selamlarımı ilet dostum.
2: Suçu üzerine al. Seni kurtarırız. Şirket için bunu yapmalısın. Şirketin gücü ve parası var. Seni kurtarırız. Hepimizin kurtulması sana bağlı. Bak, karının hastalığı için de paraya ihtiyacın var. Üstelik bir de çocuğun oldu.

0: Neredesin? Geç kaldın. Berbat görünüyorsun gene.
1: Gece uyuyamadım.
0: Hadi yürü, seni bekliyor. Keşke tıraş olsaydım. Bak onunla konuşurken efendim de. Karşısında da dik durma sakın. Nefesini yüzüne doğru üfleme. Şu haline bak, kravat da takmamışsın. Keşke sana yeni bir elbise alsaydık. Ayakkabıların da boyasız. Şu haline bak. Müdürün karşısına
2: Kemal
0: böyle çıkalım
2: mı? Kemal Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
0: Sağ ol. Hadi.
1: Adı neydi?
0: Ya Leyla, bak sakın ukalalık etme konuşurken. Efendim diye hitap etmeyi unutma. Şu üstüne başına düzen ver biraz.
1: Neydi, Leyla'ydı.
0: Ya bırak şimdi Leyla'yı falan. Hadi iyi şanslar.
3: Kapının vurulduğunu duymadım.
4: Vurmadım ki.
3: Geç kaldın.
4: Benim saatim 9.
3: Bak Kemal, benim müdür olarak şirkette sorumluluklarım var. Senden buna saygı ve her işte tam bir gizlilik isterim.
4: Anlıyorum. Efendim.
3: Para, uçak biletin, her şey içinde. Bir tanığın mahkemede dinlenmesini sağlayacaksın.
4: Bu iş için neden beni seçtiğinizi... yani saygıyla öğrenmek istiyorum.
3: İş bitiren bir adamsın. Ve o tanık şirket için çok önemli. Yeter mi?
4: Anlıyorum efendim.
3: Kemal! Artık bu şirketi temsil ediyorsun. Doğru dürüst giyin.
4: Tabii. Olur. Peki efendim.
5: Kim bu tanık? Bir kız. Kız mahkemeye çıkarsa şirket davayı kazanacak.
0: Kesinlikle. Üstelik milyara yakın bir ödeme yapmaktan da kurtulacak.
6: Oo Kemal Bey, nasılsınız?
5: Sağ ol. Kimdi bu adam ya?
0: Hatırlamıyor musun? Sen bunamaya başladın artık.
5: Herhalde.
0: Karşı taraf kızın tanıklık etmemesi için her şeyi göze almış. Kız ölmekten korkuyor, saklanıyor. Şimdi iki tane zor işin
5: var. Neymiş onlar?
0: Birincisi kızı ikna etmek. Gerekirse zor kullanacaksın. İkincisi de vaktinde buraya getirmek. Akşam yemeğini beraber yiyelim mi?
5: Yok, bu geç olmaz. Karına, çocuklarına selam söyle.
0: Bir dakika.
5: Lazım olacak mı?
0: Bilinmez ki.
5: Bu iş için neden beni seçtiler?
0: Sen özel adamsın. İş bitiricisin. Akşamki yemek teklifim hala geçerli. Gelmeyeceğinden emin misin?
5: Başka bir zaman alacağım olsun. Ha.

0: canım.
1: Tatile gidiyor muyuz?
0: Tatil yattı gibi oğlum.
1: Neden?
0: Bir iş, mecbur.
1: Hadi ya Allah aşkına, hep iş iş aldatıyorsun. Mutlaka tatil yapacağız demiştin.
0: Biliyorum, biliyorum ama elimde değil. Ne yapayım? Bir süre okul müdürünün evinde kalacaksın.
1: Ben seninle olmak istiyorum.
0: Yavrum, ben de seninle olmak istiyorum.
1: Öyleyse gitme.
0: Ama gitmem gerek.
1: Ben de seninle geleyim.
0: Bak, neden gelemeyeceğini bir gün sana anlatırım.
1: Hadi ya.
0: Oğlum, seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum baba. Thank you.

0: Tamam tamam. Öldüreceksin. Bari canımı fazla acıtma. Pis herif. Cellat. Allah belanı versin.
1: Bana mı söylüyorsun?
0: Oynama benimle. Buldunuz işte. Hadi bitir işimi. Pislik. Kadın katili. Sonra da arkadaşlarına nasıl öldürdüğünü anlatır, övünürsün.
1: Bak, ikimizin de bir derdi var. Birbirimizden pek hoşlanmadık ama beraber bir yolculuk yapmak zorundayız. Ya uslu uslu benimle gelirsin ya da canını yakarım. Hadi,

Oh,

0: Kalksan da gitsek.
1: Benim hayatım kaymış. Beni öldürecekler. Neden buraya saklandım sanıyorsun? Sen de benimle olursan seni de öldürürler.
0: Seni niçin öldürsünler?
1: Bilmiyorum.
0: Kim onlar?
1: Bilmiyorum ama eminim şu anda bile bizi gözlüyorlardır.
0: Gidiyor muyuz?
1: Kimsin sen?
0: Boş ver, sert adamın biri işte.

0: Şansımız yok, başaramayız! Bırak beni! Kapıdan çıkar çıkmaz delik deşik ederler bizi, bırak! Pis serseri, seninle hiçbir yere gitmem! Bırak beni diyorum sana, bırak! Bırak diyorum, bırak! Bırak dedim!
1: Şirketin bir arabası seni havaalanı yolunda bekliyor.
2: Peki, şoför?
1: Şoför yok! Arabanın anahtarları üstünde olur.

0: Seni rezil herif! Kızlara böyle davranmaktan zevk alıyorsun, öyle değil mi? Koca adam! Sert pozlarla kızları korkutmak mı senin mesleğin, ha?
1: İçer misin?
0: Dinle sert adam! Bu arabadan çıkmadan ikimiz de öleceğiz!

0: Hadi.
1: Bırak. Tamam. Dokunma bana.
0: Bana bak kızım.
1: Serserim, bırak
0: uslu uslu gelecek misin yoksa gene paketleyeyim mi seni?
2: Ben gidip anahtarla arabadan bir
1: bakayım. Ben karate bilirim. Anladın mı? Bırak dedim. Bırak.
0: Kızım sen ne çekilmez insansın, ne manyaksın be. Uslu otur biraz. Başıma bela mısın sen?
1: Bıktım senden.

0: bakalım. Dur. Dur diyorum sana. Dur yoksa o aptal beynini dağıtırım senin. Dur diyorum sana, dur.
1: Şu anda 80 kilometre hızla gidiyorum. Ateş edersen direksiyon bir an boş kalır, sen de arabayla uçarsın.
0: Fark etmez, hiç fark etmez. Eğer durmazsan yemin ediyorum vuracağım seni. Gerizekalı manyak, dursana be, sağır mısın sen? Dur! Bak şimdi,

0: Gelmiş o da. Havaalanına gidemiyoruz.
1: O zaman sağdan ikinci yol asa. Evin önünde dur.

0: Telefon var mı?
1: Şurada, içeride.
0: Ev senin mi?
1: Hayır, benim.
0: Tek başına mı yaşıyorsun
1: burada? Hayır, kendimle.

0: 15 dakika önce uçağa binmeliydin. Birileri tanığın mahkemede dinlenmesini istemiyor. Eğer yardım etmezseniz başaracaklar da. Tanık şu an elimde ama uçakla gelmek istemiyor. Midesine dokunuyormuş. Şirket bize bir araba yollayabilirse eğer başka bir yoldan havaalanına yetişebilirim.
1: Neredesin?
0: Bir dakika. Neredeyiz biz?
2: Çişim geldi, müsaade var mı? Uçakta tuvalete girmeyi sevmem. İstanbul uçağı 11.30'da. Ama ekseriyetle yer bulunmaz.
0: İlk uçakta İstanbul için iki yer istiyorum.
3: 11.30 uçağımız dolu efendim. Ama yarın için isterseniz...
0: Yok, teşekkür ederim. Her şeyi de biliyorsun.

Şirket iyi çalışıyor. Hanımefendi, işiniz bittiyse yardım geldi.

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Oh, aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
0: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
3: Öyle mi olmuştu ya?
4: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
5: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Bölüşü diyelim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
0: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
8: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
9: Aa, nasıl ya?
10: İyi akşamlar.
11: Dinle, dinle.
12: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
8: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün olmadı. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
13: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli

0: baba.
1: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
2: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
3: Yok burada Ali Mali.
4: Aç mısınız?
5: He, açız.
4: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
6: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
7: Önce şu vidaları sökeceğim.
4: Hırsızlık mı yapıyorsun?
5: Çarpık alma, bir pantolon alacağız.
4: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar.
0: Kemal! Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
4: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
1: Lan sus dedim!
4: Ha, bakayım öyle.
1: Al bak!
2: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
4: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
8: Yusuf ile Kenan bugün 18'de TV4'te.
9: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
10: Aldığınızdan daha fazlası.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşadı. Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
2: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
0: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne?

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun Kahraman.
8: Nice senelere Kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
6: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
12: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
10: Ajet. Garanti BBVA.
11: İyisin. Ha?
12: Bir garip bakıyor ya.
13: Arkadaşınız gayet iyi.
11: Oh, dostlarım benim.
13: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
12: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
11: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
14: Öyle mi olmuştu ya?
15: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
11: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya. Var mı onlar?
12: Var mı sence? Evde yok ki.
11: Böyle bir şey değilim.
12: Ya Faruk tamam hallederiz.
11: Nasıl?
12: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
16: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
11: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz değil mi?

0: Neden bu dehlizden bahsetmedin bana?
1: Sormadın ki. Durumun hiç de iyi değil. Birileri seni kazıklıyor galiba. Aman ne dostlarım varmış ya.
0: Kendine çeki düzen ver, normal görün.
1: Ben normalim, sen kendine bak, bırak.
0: Hadi yürü yürü.
1: Çekiştirip durma. Bırak kolumu, bırak diyorum sana.
0: Yürü de bir an evvel kurtulalım bu pislikten, hadi yürü.
1: Bırak.
2: Binin çabuk. Hadi. Acele edin. Ki atlasanıza be, beni Ahmet gönderdi. Sen bu kızı tanık olarak getiriyorsun, tamam mı? Bak, Ahmet'in karısının adı Ayla. Her akşam onlara yemeğe gidersin. En samimi arkadaşı sensin. Allah kahretsin be! Hadi! Hala mı inanmadın? Binin hadi! Hadi be kardeşim!

0: Nereye gidiyoruz?
1: Müdür güvenlik bölümünü yardıma gönderdi. 20 kilometre ötede bizi karşılayacaklar. Sizi onlara teslim edeceğim. Korkacak bir şey yok. Tehlike atlatıldı.

0: baktın mı ahbap? Ayıptır söylemesi, iyi benziyor ha. Bak, ben karıdan iyi anlarım. Sayısını ne sen sor ne de ben söyleyeyim. Unuttum ha. Ey be, ne karılardı be. Yani kısacası diyeceğim, böylelerini iyi tanırım. Ha, bana bak, bir arkadaşım vardı. Kadın düşkünüydü. Seni o azgın boğayla tanıştırayım mı yavrum, memnun kalırsın. O ne?
1: Silah.
0: Anladık da niye dayadın böyle burnumuza silah?
1: Konuşmalarını beğenmedim, biraz kenara çek de ben konuşayım. Ha, ne dersin? Hadi benim zampara erkeğim. Peki, nerede buluşacağız?
0: Şu tepenin arkasında.

0: Bonevo.
1: Söyle.
2: Tabanca.
1: Bak, şurada bir şey var. Görüyor musun onu? Nedir o?
2: Teneke.
1: İyi nişancıyım, değil mi? Şimdi, buluşacağımız yere gideceksin, ben içindeymiş gibi. Sakın bir numara yapmaya kalkma, o teneke kutusu gibi vururum seni. Vurabileceğimi de biliyorsun, değil mi?
2: Tamam,
1: hadi şimdi, gazla bakalım. Hadi gazla lan!

ateş etmeyin! Benim! Hey! Ateş etmeyin sakın! Ateş etmeyin! Hey! Benim! Ateş etmeyin sakın! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin!

0: Kurtlarım, koyunluktan kurtuluyorsun. Eğer bir şey söylememe...
1: Kes sesini!
0: Kendisi için böyle üzülen birini görmemiştim. Seni seyredebilir miyim?

0: Bunu iç, beni rahat bırak.
1: Senin sertliğin palavra. Sen yenilgiye alışıksın. Hayatın boyu yenilmişsin. Senin gibi bir adamın hayatta şansı yoktur. Anlamıyor musun? Seni öldürmek istiyorlar.
0: Bu işi bitireceğim.
1: Hadi be sen de! Hiçbir şeyi bitiremezsin canım. Sen pis bir ayyaşsın. Eskimiş, yaşlı, beceriksiz bir herifsin diye seni seçtiler. Kolayca gebertecekler seni. Bu onların umurlarında bile değil. Patronun için bir hiçsin sen. Pis serserinin birisin. Hayat serttir Ayaş. Sen de yeteri kadar sert olamıyorsan hiç yaşama. İyi geceler. Sert adam.
2: Durumun kritik. Gırtlağına kadar pisliğe battın. Seni tanıklara zor kullanmak ve mahkemeye rüşvet teklifiyle suçluyorlar.
3: Bütün bunları siz yaptınız. Şimdi beni bir paçavra gibi mahkemenin önüne atıp harcıyorsunuz.
2: Şirketin çıkarları bunu gerektiriyor. Mahkemede hiçbir şey ispat edemezsin. Hele hele bizim yaptığımızı hiç ispat edemezsin. İnat etme. Paranın gücünü unutma. Bize hiçbir şey olmaz. Sen kendi derdine yan.
4: Öne sürülen deliller göz önüne alınarak sanık avukat...

0: Kemal Güçlü'nün suçu sabit görülmüş ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bundan böyle avukatlık yapmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
1: Şirketin yardımıyla hapis cezası tecil edildi.
2: Beni harcadınız.
1: Hayat kısa, yaşamana bak. Bir kumardı, sen kaybettin, biz kazandık. Hay Allah.

0: Bütün gece orada öyle oturdun mu?
1: Ne biliyorsun ki senin mahkemeye çıkmandan bu kadar korkuyorlar?
0: Belaya daha da mı batmak istiyorsun?
1: Sen benim sorduğuma cevap ver!
0: Tamam, tamam sert adam! Yararı olacaksa söyleyeyim. Benim patron kaçakçılıktan büyük paralar yürüttü. Sonra seninkiyle tanıştı. Bir köşkü milyonluk antika eşyalarla donattılar. Sizin şirket sigorta etti. Bir süre sonra eşyaları başka bir yere naklettiler. O gece de köşkü yaktılar. 10 milyar sigorta parasını da paylaştılar.
1: Bunları nasıl öğrendin küçük hanım?
0: Gözü kulağı açık bir sekreterdim.
2: Yuhu!
3: Ya bağırma be abiciğim, bağırma ya!
4: Ne diyorsun be?
3: Ya. Bana kaç defa bulaşma dedim.
4: Bana bak, sen ben ne diyorsun?
3: Gel şakası yapma be! Karışma dedim sana!
2: Arkadaşlar,
3: yapmayın! Ya, yapma! Karışma bana!
5: Bizim bölgeye izinsiz girilmeyeceğini bilmiyor musun ahbap? Paran var mı uzun saç ha?
3: Hey Keltoş, bak ne buldum!
5: Bak uzun saçı, biz kalabalığız! Hep kavga ederiz ya!
2: Bırakın!
5: İki kadınımız var! Ama şimdi üç oldu! Çok eğleneceğiz ahbap! Çok eğleneceğiz ya!
2: Bırak! Bırak
5: lan kızı! Bırakın dedim!
1: Bana bak ayna kafa! Kimsenin canını yakmak istemiyorum! Bizi rahat bırakın yeter! Hadi sana güle güle ayna kafa!
3: Kaçın!
1: Atla şuna!
0: Biliyor musun, sen delinin birisin!
1: Annem de öyle söylerdi!

0: Efendim?
1: Bek Kemal.
0: Allah aşkına neden bunları yaptın?
2: Ne yapmışım?
0: Şoförü öldürmüşsün.
2: Ha?

0: Ben kimseyi öldürmedim. Bu şirketin işi.
1: Ne demek? Anlamadım.
0: Sevgili patronumuz beni ve kızı öldürmek istiyor.
1: İyi ama bunu neden yapsın?
0: Kız mahkemede konuşursa bütün pislikleri meydana çıkacak. Seni de bu işe beni kandırman için alet etti.

0: Okay, uşaklar.
1: Hadi.
2: Çek elini kıçımdan be!
1: Tövbe tövbe!
2: İyi atlattık o herifleri ha?
1: Biraz acele karar verdin gibi geliyor bana.
2: Ne yapacağız şimdi?
1: Şu hale bak! Belanın biri bitiyor, biri başlıyor. Bir de seninle uğraşmayayım!
2: Çekiştirip durma sana benim be!
1: Eğer bana canlı lazım olmasaydın...
2: Ne yapardın ha, ne yapardın?
3: Anandan doğduğuna pişman edeceğim seni! Geliyorum!
2: Korkuyorum!
1: Yok canım, sahi mi?
3: Hey!
2: Tamam, affet beni! Şıllığın tekiyim ben, ne olursun affet beni!
3: Kabutunu çivilemeye geliyorum!
1: İyice eğil, kafanı uzatma sakın!

Let's go.

0: Şimdi ne demem gerekiyor?
1: Çeneni kapat yeter.
2: Bir kurşun atacağım belindeki kuşağa. Anan vermedi seni. Oy oy Eminem benim gibi uşağa.

0: Yiyecek bir şey ister misin?
1: Evet.
0: Ne istersin?
1: Sürpriz yap.
2: Efendim. Sen misin Kemal, iyi misin?
3: Dönüyorum.
2: Dönüyor musun? Nereye?
0: Şirkete.
2: Ama bu bir delilik.
0: Kağıdın kalemin var mı?
2: Bir dakika.
0: Yaz şimdi. Sayın müdürüm, bu iş için beni niçin seçtiğinizi artık biliyorum. Ama unuttuğunuz bir şey oldu. Bana kurşun işlemez. Peşime taktığınız o asil ve muhterem köpeklerinizi incittiğim için çok üzülüyorum. Yarın saat 10'da şirketinizde sizi rahatsız edip duvara mıhlayacağım. Hürmetlerimle.
2: Allah aşkına, çıldırdın mı? Seni öldürür, baş edemezsin onunla.
0: Sağ ol arkadaşım. Ailene selamlarımı söyle.

앞이.

0: Was?
1: Bu saçmalığa inanıyor musun?
2: Bilmiyorum efendim. Ama Kemal'i iyi tanırım.

0: Bu saçmalık niçin?
1: Ateş ederlerse kurşun geçirmemesi için. Bahçeli küçük bir evde çocuklar yetiştirmek için.

0: Bana geçti galiba.
1: Şimdilik öyle gözüküyor. İyi misin?
0: Sorma. Hiç bundan iyi olduğumu hatırlamıyorum.
2: Elbette. Elbette. Tabii. Ahmet de bu işte işimize yarayacak. Çünkü Kemal'in çok yakın arkadaşı. Tehlikenin derecesini bilemiyorum ama tedbiri elden bırakmasak iyi olacak. Tabii. Ben gerekeni yapacağım. Sanıyorum şu anda yola çıktı ve buraya doğru geliyor.

0: Allah kahretsin! Ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Telefonda söylemişti mi?
0: Öldürecekler seni!
1: Çekil yolumdan, saat 10'da randevum var.
0: Yılanlı adam, silahlı, seni bekliyor. Polise telefon ettim, az sonra burada olacaklar. Arabama bin, seni buradan kaçıracağım. Müdürün işi bitik nasılsa, çılgınlık yapma! İn aşağı, hadi, in!

0: Biliyor musun? Derenin tekisin sen.
1: Çoluk çocuk iyi mi?
0: Ödümü kopardın.

0: Kemal. Allah aşkına kaç. Başa çıkamazsın. Hayat pisliklerle dolu.
1: Ahmet, dayanacaksın değil mi? Hastaneye götüreceğim seni.
0: Eski günlerdeki gibi. Dostum, eskiler güzel günlerdi.
1: Eskiler güzel günlerdi.
0: İşin bitince bir ara bize uğra. Bizimkilere selam götür benden. Selam götür. Selam.
1: Ahmet. Ahmet. Dostum.

0: yerine getirdim efendim. Şahidimiz sağ salim aşağıda.
1: Bana erişme. Çok param var, ne istersen veririm. Düşün bir kere.
0: Çok düşündüm efendim. Oğlumu, kendimi, avukatlığımın elimden alınışını, yediğim kazığı, alkole yenilişimi, son olarak da Ahmet'in ölümünü.
1: Dokunma bana.
0: Not yollamıştım. Onda sizi duvara mıhlayacağım demiştim. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım.
1: Ah!

0: Şıkıza bak şıkıza! Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan! Al hayrını gör!
1: Yumruk vuracağız biz daha!
2: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor, etmeyin durun!
3: Sana da yazık ettik sultanım! Benim gibi bir marazlıya!
4: Yerler odalarından kaldın kuzum!
0: Alın size damat işte! Oğlansa bu da benim oğlum!
5: Nereye gidiyorsun beni?
6: Hiç geçiyorum abla!
5: Ocak söneceğe de özel!
4: Yersin bana!
7: Fark etmez abla! Zaten sevmiyorum bu işi!
0: Seninle evlenecek o! Benim sülalemde döneklik yoktur!
7: Abla! Bu!
5: Ne ablası lan?
0: Kız sultan, hazır et kendine! Oğlanın kırkında düğününüz var!
3: Ben Haydiye'ye söz verdim de...
0: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa! Bu işi temizlemek bana düşer!
6: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
4: Ne yapalım kader?
8: Sultan Gelin bugün 16.15'te TV4'te.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
11: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
4: Aa, nasıl ya?
12: İyi akşamlar.
13: Dinle, dinle.
14: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
11: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı... Millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
15: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
18: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
19: Bu otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
9: İyi ki doğdun kahraman.
10: Nice senelere kahraman.
8: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
11: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
8: annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
12: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
13: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
8: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
14: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
15: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
14: Zaman kaybetmek yok.
15: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
16: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
17: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Pepsi ile hepsi güzel. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni Cheddar.

0: Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
3: Alternatif çözümler kirici önlemede kalmıyor.

0: %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kaldon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsın?

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kıvamıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Buraların redlisiyim.
7: Nerelerin mi?
6: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Doritos'tan yılın twist'i. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güç

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Ahmet Bey ihbarda bulunmuş, her şeyi anlatmıştı bize. Hiçbir yere gitmeyin, adres değiştirmeyin. Turistuma bitene kadar tabii.

0: Yavrum, canım benim. Tatile gidiyor muyuz ha?
1: Doğru mu baba?
0: Tabii doğru.
1: Erkek sözü mü?
0: Evet.
1: Erkek sözü.
0: Ben de seni seviyorum oğlum, canım benim.
1: Sen yalan söylemesini beceremiyorsun.
0: Niye ki?
1: Neden bana anne bulmaya gittiğini söylemedin?
0: Ben hiçbir şeyi doğru dürüst beceremem oğlum.
1: Sen hep beceriksiz görünürsün ama hep de malı götürürsün.
0: Erkekler öyledir oğlum.

0: Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Ayşe Çarışalak. 9 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Bu sene 4. sınıfa geçeceğim. Hobilerim dans edip şarkı söylemek. Bu yarışmayı başından beri takip ediyorum ve katılmak çok istiyordum. Yarışmacı arkadaşlara ve kendime başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Güneş, soyadım Tanel. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum.

0: Kelimelerin piyama çalmak, paten sürmek ve işaret dili. Ailemle birlikte bilgi yarışmalarını severek izliyoruz. Ve ben de neden olmasın diyerek başvurdum ve başvurum gerçekleşti. Teşekkür ederim.
1: Merhabalar, ben Elçin Erergin, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçeceğim. Yarışmanızı her akşam, her gece izliyoruz. Çocukların da yarışmaya katıldığını görünce ben de katılmak istedim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, ben Toprak Yeni Ocak. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı, karate yapmayı ve davul çalmayı seviyorum. Ailemle bu yarışmayı severek izliyorduk. Ben de katılabileceğimi öğrenince çok sevindim ve hemen başvuru yaptım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
3: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Güneş, ikinci masamızda Çınar, üçüncü masamızda Toprak ve dördüncü masamızda da Hira var. Nasıl, heyecan gitti mi?
4: Evet.
3: Var mı?
4: Yok.
3: Yok, hiç heyecanlı görmüyorum sizi. Şimdi Güneş'le başlayalım o zaman. Güneş'cim, seni bir kez daha tanıyabilir miyiz?
4: Evet. Ben Güneş, soyadım Taner. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim piyano çalmak, paten sürmek ve işaret dili. Ben de ailemle birlikte bilgi yarışmalarını severek izliyorum. Neden olmasın diyerek başvurdum ve başvurum kabul oldu.
3: İyi ki geldin,
4: evet,
3: Güneş'cim. Şimdi işaret dili dedin. Aslında az önce seninle de konuştuk. İşaret dilinin bir hikayesi var. İşaret diline başlamanın. Senden dinleyelim.
4: Ben bir kere sokakta aslında heveslendim. Birinden gördüm. Sonrasında da öğretmenime Öğretmenler Günü için bir şarkı hazırladım ve bu şekilde bir eğitime katıldım. Bir şekilde.
3: Öğretmenine bir şarkı hazırladım ve öyle başladım.
4: Evet.
3: Peki hangi şarkıydı? Belki bizim için burada birazcık işaret diliyle bunu söylemek, anlatmak istersin.
4: Öğretmenime yaptığımı yapabilirim.
3: Tamam, hadi bakalım o zaman.
4: Öyle

0: artık bana.
1: Çok teşekkür ediyoruz Güneş. Harikasın. Bu duyarlılığından ötürü de seni kutluyorum. Güzel bir program diliyorum. Çınar'cığım hoş geldin.
0: Ben de 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim karate, futbol. Mimar olmak istiyorum. Futbolculuğa da ilgim var.
1: Çınar'cığım birazcık heyecan var galiba değil mi?
0: Şimdi oldu.
1: Şimdi oldu fark ettim. Aslında az önce biz Çınar'la da konuştuk sevgili izleyenler. Bütün ekip çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik ve öncesinde sohbet ettik uzun uzun. Heyecanımızı atmıştık diye düşünüyordum ama Çınar işte burası böyle bir yer. Birazdan geçecek o heyecan. Ama senin heyecanın da bu arada zaten normal hayatında da çok varmış.
0: Evet.
1: Öyle değil mi? Bir doğum günü hikayem vardı. Biraz anlatsana bize.
0: Şimdi ben doğum günündeyim. Böyle çok sabırsızımdır.
1: Evet.
0: Pasta geliyor, tam dilimliyorlar, yalamak istiyorum. Çok canım çekiyor böyle.
1: Peki o kadar heyecanlanıyor musun?
0: Evet.
1: Peki yemek konusunda da böyle misindir? Hani yemek yani gelirken böyle bir iştahlanır mısın, heyecanlanır mısın?
0: Evet.
1: Heyecanlanırsın. Bu arada kalemim de böyle oynuyor. Çok teşekkür ederim. Bugün çok özel bir hediye aldım Çınar'dan.
0: Bir şey değil.
1: Çok teşekkür ederim Çınar'cığım. Şans getirsin, uğur getirsin programımıza. Ve hızlıca toprağa geçiyoruz. Toprak'cığım hoş geldin.
2: Merhaba, ben Toprak. 9 yaşındayım. Ben de 4. sınıfa gidiyorum. Ben de futbol oynamayı ve karate yapmayı seviyorum. Ayrıca davul da çalıyorum.
1: Ve senin de galiba gelecek planların arasında bir liderlik söz konusu.
2: Evet.
1: Sınıf başkanlığına aday olmuşsun. O çok tatlı bir hikaye. İzleyicilerimizle de paylaşır mısın Toprak'cığım?
2: Şimdi şöyle oldu. Ben katıldım. ama acayip bir stresim var yani. Böyle mesela konuşmaya çıkıyorum. Tir tir titriyorum böyle.
1: Bu şey mi? Başkanlık adayıyken mi? Hani
2: evet.
1: Oy verilecek size
2: konuşmaya
1: değil mi?
2: Konuşmaya çalışıyorum.
1: Öncesinde tamam evet.
2: ama böyle her yerim titriyor. Videoda falan da belli oluyor.
1: Kaç adaydınız?
2: İki.
1: Kim başkan seçildi?
2: Ben.
1: Bravo, tebrik ediyorum. Heyecan bitti arkadaşlar. Hira ile devam ediyoruz. Güzel bir program olacak. Hoş geldin Hiracığım.
3: Hoş bulduk.
1: Seni tanıyalım.
3: Ben Ayşe Hira. Soyadım Çolak. 9 yaşındayım. Hobilerim dans edip şarkı söylemek. İleride olmak istediğim meslek savcı. Savcılığı araştırdım ve gerçekten kendime uygun buldum.
1: Nasıl peki? Neden kendine uygun buldun savcılığı?
3: Çünkü
1: daha önce dansçı olmak istiyorsun diye biliyordum değil mi? Dansçı olmaktan
3: evet.
1: Sonra vazgeçtim dedin ve...
3: Onu hobi olarak
1: hobi
3: yapmaya
1: olarak
3: karar
1: devam
3: verdim. Savcılığın böyle hani çok iyi bir havası olması çok hoşuma gitti o yüzden. Hı-hı.
1: Heyecan biraz var mı Hiracığım?
3: Birazcık.
1: Atlatıyoruz değil mi? Çok yok. O zaman bize böyle bir heyecanımız geçsin diye. Acaba küçük bir şarkı söyler misin? Çünkü sesin de güzel biliyorum. Ne söylemek istersin? Ne gelir içinden bizim için? Böyle bir heyecanımız gitsin, bir yükselelim.
3: Ama beraber söyleyelim.
1: Tabii tabii. Biz değil mi arkadaşlar? Hepimiz katılacağız. Hadi bakalım bekliyoruz seni.
3: Ne söyleyelim?
1: Ne olsun? Sizin bu aralar sevdiğiniz bir grup vardı galiba. Onların şarkılarını söylüyorsunuz.
3: Manifest.
1: Olabilir, olur mu? Ben de onu biraz öğrendim.
3: O zaman zamansızlığı söyleyelim.
1: Tamam peki. Birlikte.

0: takmam. Bravo Hira. Arkadaşlar heyecan geçtiyse ben yavaş yavaş başlamak istiyorum artık. Bir moral alkışıyla hadi bakalım başlatalım. Sorularımızı. Ve güneş için geliyor harf tablomuz.
1: Kırklareli'nin K'si.
0: Kırklareli'nin K'si 60 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Gitardan daha küçük olan 4 telli bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: takip çalışması derken topraktan?
1: Ukulele.
0: Ukulele mi doğru cevabımız görelim? Bravo, ilk 60 puanımızı astık. Güneş ve toprağın ortak çalışması. Çınar toprağı tebrik ediyor. Harika başladık arkadaşlar ve ukulele de yanımızda. Var mı çalmasını bilen hiç? Çünkü aramızda galiba piyano çalan değil
1: Benim
0: mi?
1: Arkadaşım Sen davul. Biliyordu oradan.
0: Peki var mıydı grubunuz toprak?
1: Nasıl yani?
0: Bir grubunuz var mı? Sen davul çalıyorsun, işte arkadaşların başka enstrüman çalıyor.
1: Kurmaya çalıştım.
0: Evet, ne oldu?
1: Olmadı.
0: Toprak'cığım sen hep bir liderlik. Olmadı mı? Neden olmadı?
1: Vallahi bilmiyorum. Kimse şey yapamadı, kaldıramadı.
0: Zor mu geldi saatleri mi?
1: Ya ben sözü yazıyordum. Arkadaşlar bunu çalabilir misiniz diyordum, böyle yapıyordu. Ya biz anca böyle ring ring ring yapamıyordum.
0: Sen peki söz de yazıyorsun. Bravo. Evet. Var mı hiç yazdığın bir söz şu anda aklında?
1: Yok, şu anda aklımda
0: belki,
1: yok da
0: belki yazıyorum. Şu an düşün, bir program esnasında da bir şeyler yazabilirsin.
1: Belki.
0: Hadi bakalım, Çınar'la devam ediyoruz.
2: Babam Ünal'ın üssü.
0: Ünal Bey'in üssü 50 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor. Güneş'e yakınlık bakımından 6. sırada olan gezegendir. Süremiz başladı.
2: Uranüs.
0: Hızlı bir cevap. Acaba bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması. Arkadaşlar var mı cevap?
2: Satürn.
0: Doğru cevabımız Satürn mü görelim? Bravo. Ben hemen bir bilgi vermek istiyorum. Güneş'e yakınlık bakımından gezegenlerin sıralaması arkadaşlar. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'müş. Bu bilgiyi de öğrenmiş olduk ve toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Arkadaşım Aslan'ın ağası.
0: Aslan'ın ağası 30 puan değerinde ve yönlerden geliyor sorumuz. Doğu, kuzey, güney dışındaki bir ana yöndür. Süremiz başladı.
1: Batı.
0: Bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza bir 30 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo toprak. Hire için geliyor harf tablomuz.
3: Annem Berna'nın B'si.
0: Berna Hanım'ın B'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı ve ateşli bir hastalıktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Açalım mı bir harf? Fikir var mı? Fikir yok. Hadi bir harf açalım. Tükürük bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren. Böyle ne olur arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açacağım. Hadi bir kutu daha açalım. Şimdi ikinci kısmı böyle kafamızda olan bir yer. Oradan düşünelim. Acaba ne? Hadi bir kutu daha açalım derken güneşten cevap geliyor mu?
4: Kaba kulak.
0: Acaba doğru cevabımız kaba kulak mı görelim? Bravo. Harika gidiyoruz arkadaşlar. İlk 4 soru bitti. Merak ediyor muyuz kumbaramızda kaç puan birikti?
4: Evet, evet.
0: Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikti? Kumbaramızdaki anlık puanımız 190, hedefimize kalan puansa 2310. Daha çok yolumuz var, yaparız arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Ve hızlıca güneşle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
5: Babam Eray'ın E'si.
0: Eray Bey'in E'si 40 puan değerinde ve müzikten geliyor. Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızına verilen addır. Süremiz başladı.
5: Tempo.
0: Hızlı bir cevap Güneş'ten. Acaba Güneş kumbaramıza bir 40 puan daha ekler mi görelim? Bravo, süpersiniz. Çok Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Çınar için geliyor harf tablomuz.
2: Derinin D'si.
0: Derinin D'si 60 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor. Ne canı var ne kanı. 5 tanedir parmağı. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Güneş.
5: Eldiven.
0: Acaba doğru cevabımız eldiven mi görelim? Bravo, harikasınız. Toprak için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
1: Arkadaşım Nilceren'in N'si.
0: Nilceren'in N'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Balıklı Göl ve Göbekli Tepe gibi tarihi yerleriyle bilinen ilimizdir. Süremiz başladı.
1: Şanlıurfa.
0: Topraktan gelen bu hızlı cevapla. Acaba kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Şanlıurfa'ya gidenler var mı arkadaşlar içinizde?
1: Benim babam gitti.
0: Baban gitti. Peki neler anlattı? Bak yanımızda hemen
5: ben
0: görüyoruz Göbekli Tepe ve Balıklı Gölü. Sen de kim gitti?
5: Ben.
0: Ha sen de gittin Çınar'cığım. Nasıldı?
5: Güzeldi.
0: Nasıl deneyimledin? Balıklı Göl'de balıklara yem attın mı?
5: Ya, Balıklı Göl'e değil de Göbekli Tepe'ye doğru gitmiştim.
0: Okulla mı gittiniz geziyle?
5: Yok.
0: Yoksa ailenle mi?
5: Evet.
0: Peki nasıl bir deneyimdi? Çok güzel
5: güzeldi.
0: Yerler değil mi?
5: Evet.
0: Böyle çok değişik hissetmiyor musunuz öyle yerlere gittiğinizde arkadaşlar?
5: Hissediyoruz.
0: Değil mi? Çünkü başka bir dünya, başka bir kültür görüyoruz ve o bizim kadim kültürümüzü görüyoruz. O yüzden çok kıymetli. Buradan da Şanlıurfa halkına da, oradaki kardeşlerimize de sevgilerimizi göndermiş olalım. Ve Hira için gelsin harf tablomuz.
3: Babam Yunus'un yeğesi.
0: Yunus Bey'in yeğesi 80 puan değerinde ve içeceklerden geliyor. İçinde doğal mineraller bulunan bir içecektir. Süremiz başladı.
3: Limon suyu.
0: Doğru cevabımız limon suyu mu? Görelim. Olmadı Hira, emin değildin cevabından değil mi? Söyledi ama kafayı da bir sallıyor Güneş.
5: Maden suyu.
0: Acaba doğru cevabımız maden suyu mu? Hira ve Güneş'in ortak çalışmasıyla doğru cevabı bulur muyuz görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Ve Güneş için geliyor harf tablomuz.

0: Lale'nin L'si.
1: Lale'nin L'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Komik, hoşa giden veya tuhaf durumlar karşısında genellikle sesli biçimde duyguyu açığa vurmaktır. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması Toprak?
1: Gülmek.
0: Acaba doğru cevabımız gülmekse herkes gülecek, tamam mı? Bir bakalım doğru mu cevap? Bakalım nasıl gülüyorsunuz? Harika gülüyorsunuz arkadaşlar. Çınar için geliyor harf tablomuz.
2: Geminin G'si.
0: Geminin G'si 50 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. 3 ya da daha fazla doğrunun uçlardan birleşimiyle oluşan kapalı şekildir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Güneş.
3: Beşgen.
0: Doğru cevabımız beşgen mi görelim? Olmadı. Hadi ekip yaparız bunu. 3 ya da daha fazla doğrunun uçlardan birleşimiyle oluşan kapalı şekildir. Var mı? Ben bir kutu açmak istiyorum sizin için. Hadi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Toprak?
1: Çokgen.
0: Doğru cevabımız çokgen mi görelim? Bravo! Harikasınız. Kaldı son iki soru. Harf tablomuz Toprak için geliyor.
1: Toprağın T'si.
0: Toprağın T'si 50 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Çizim ve ölçüm için kullanılan tahta ya da plastik gibi maddelerden yapılan araçtır. Süremiz başladı.
1: Cetvel.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza bir 50 puan daha atar mıyız görelim? Bravo! Ve son harfimiz Hira için geliyor.
4: Malatya'nın M'si.
0: Malatya'nın M'si 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Güney Amerika'da yaşayan, rahatsız edildiğinde tükürmesiyle bilinen canlıdır. Süremiz başladı.
4: Lama.
0: Otuz puanımız var. Bu etabın son 30 puanı Hira ekler mi kumbaramıza görelim. Bravo, şahanesiniz. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Lamalar sürü halinde yaşayan hayvanlardır. En bilinen özellikleri de zaman zaman tükürmeleridir. Bunu genellikle kendilerini tehlikede hissettiklerinde ya da diğer lamaları besinlerden uzaklaştırmak istediklerinde yaparlar. Lamalar rahatsız edilmedikleri sürece insanlara tükürmezler. Şimdi ben lama, aslında hepiniz bildiniz bu cevabı diye hissettim gözlerinizden, evet. Değil mi? Herkesin böyle bir eller butonda hazır bekliyordu. Acaba Hira bilemezse yardım edelim diye. Gördünüz mü hiç lama? Önce onu sorayım.
5: Ben gördüm.
0: Ben de gördüm. Çınar çok
5: hayvanat bahçesinde görmüştüm.
0: Peki tükürdü mü?
5: Ya abime mi anneme mi ne birine tükürmüştü bizim aileden.
0: Değil mi? Bir şey soracağım arkadaşlar. Bir itiraf edeyim, bana da tükürdü. Şimdi ben bu bilgiyi okuyunca acaba onu rahatsız mı ettim diye düşündüm. İracım gülüyorsun. Ama şöyle oldu. Besliyorduk onu aslında. Onu beslerken
1: zararlı
0: bir şekilde. Evet, doğal bir ortamındaydı aslında. Onu beslerken bir şekilde herhalde öbürlerinden korumak istedi. O zaman şimdi bir puanlarımıza bakalım mı?
5: Evet.
0: Hadi bakalım bir tahmin alayım önce Güneş'cim.
3: 250.
0: 250 Çınar'cığım.
5: 580.
0: 580 Toprak'cığım.
1: 352.
0: 352 Hira'cığım.
4: 350 ile 400 arası.
0: 350 ile 400 arası. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda arkadaşlar değil mi? 610 puan birikmiş. Ve hedefimize kalan puansa 1890. Kutluyorum sizi. Nasılsınız? Nasıl geçti bu tur?
3: Bence güzel geçti.
0: Aynı heyecan gitti. Evet. Şimdi aynı ikinci tura hazırız.
3: Edersek, evet,
0: hadi bakalım hızlı bir şekilde ikinci tura, evet, gideceğiz. Çınar'cığım.
5: Evet, güzeldi bence de.
0: Heyecanın gitti mi?
5: Ya gitti.
0: Gitti, hadi bakalım Toprak.
1: Vallahi güzeldi. bütün sorular bence gayet kolaydı.
0: Bence de güzel de bir ekip çalışması yaptınız. Onun için de ayrıca tutuyorum. Bir de birbirinizi bir sürekli tebrik işte ettiniz. Evet, o birazcık zor oldu. Haklısın Hira'cığım.
4: İyiydi, birazcık heyecan yaptım ben biraz yani sanırım. Ama ikinci turda daha iyi olacağımı düşünüyorum.
0: O zaman hızlıca nereye gidiyoruz?
2: İkinci tura.
0: İkinci turda görüşmek üzere. Hadi bakalım hızlıca. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazırız değil mi?
1: Evet.
0: Hadi bakalım güneşle başlıyoruz. Gelsin harf tablomuz güneş için.
2: Pınar Hisar'ın P'si.
0: Pınar Hisar'ın P'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. İçine pirinç, soğan ve baharat karışımı eklenerek yapılan zeytinyağlı bir yemektir. Süremiz başladı.
2: Yaprak sarma.
0: Bu hızlı cevapla güneş kumbaramıza 90 puan ekler mi görelim? Bravo. Güneş'in çok hızlı bir cevap geldi. Görselimizi de görüyoruz. Yaprak sarması sevmeyen yoktur herhalde değil
4: ben
0: mi?
4: Ben sevmiyorum.
0: Kira sevmiyor musun? Neden?
4: Bilmem, sevmiyorum.
0: Ben de çok seviyorum. Bir de yapımı onun hep çok zordur ya. Hep anneme söylerim böyle benim için yap diye ama hani o da der ki biz bunu yapıyoruz işte çok uzun saatler sürüyor ama yemesi de 2 dakika sürüyor hemen bitiriyorsun.
1: Zeytinyağlı sevmem ben.
0: Sen zeytinyağlısını sevmiyorsun, kıymalısını
1: evet.
0: Seviyorsun.
1: Evet.
0: Çınar?
5: Ben her türlü yerim.
0: Her türlü yersin, ben de çok seviyorum. Güneşciğim hemen bildin, seviyorsun herhalde.
3: Seviyorum ama içine tarçın koyunca...
0: Evet, onu da değişik değişik yapıyorlar, evet. Haklısınız. Peki yemeklerle değişik aranız nasıl arkadaşlar? Yapar mısınız yemek?
3: Evet.
0: Ne yaparsın Güneş mesela?
3: Ben anneme yani... Ben elimden geleni yaparım mutfakta yani.
0: Böyle, böyle sevdiğim bir yemek var mı? Hadi anneciğim gel bunu beraber yapalım ya da sana yardım edeyim dediğim.
3: Yani ben ödevimi yapıyorum. Sonrasında da her yemekte elimden geldiğince yardım edeceğim.
0: Şahanesin. Annene sürekli yardım ediyorsun. Seni alkışlıyorum. Çok tatlısın Güneş'in. Peki sen Pınar Hisar demiştin bir de. Neden Pınar Hisar dedin?
3: Çünkü Pınar Hisarlıyım.
0: Pınar Hisarlısın. O zaman memleketine buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Oradaki kardeşlerimize de, büyüklerimize de. Çınar'cığım senin var mıdır böyle yemeklerle ilgin, aran?
5: Ya ben anneme böyle tabağı, sofrayı açarım. Anneme yardım ederim.
0: Aferin, bravo. Seni de kutluyorum. Toprak'cığım. Artık etmiyorum demezsin.
1: Ben şey makarna yapıyorum bazen kendim.
0: Şahane.
1: Bir de menemen.
0: Menemen ama tabii.
1: Sevmem ama yaparım.
0: Ya, menemeni ben de çok severim ama şimdi arkadaşlar bir de şunu unutmuyoruz. Tek başımıza mutfağa girip ocaklarla çok fazla ilgilenmiyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyoruz bu konuda. Bunu da unutmayalım. Sen zaten sevmiyorum dedin ama mutlaka sevdiğim ve yaptığım bir yemek vardır diye düşünüyorum Hira'cığım.
4: Ben yemekler çok yapmıyorum da hani böyle kektir, pastadır onları yapıyorum.
0: Sen bugün pastacımız oldun. O zaman teşekkür ediyorum arkadaşlar bu bilgiler için ve Çınar'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
5: Annem Seda'nın sesi.
0: Seda Hanım'ın sesi 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Türkiye'nin güneyinde yer alan coğrafi oluşumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması bir düşünelim güneyde neler var? Coğrafi oluşum. Çınar?
5: Ya yanlışlıkla aslında.
0: Bir fikir yok mu?
5: Yok.
0: Çınar yanlışlıkla basmış o zaman. Açayım mı bir kutu sizler için?
5: Evet.
0: Tamam,
5: evet.
0: Bir kutu açalım. Türkiye'nin güneyi. Bir düşünelim Türkiye'nin güneyini. Neler var orada? Denizler var.
5: Evet.
0: Başka neler var? Denizler var. Topraklar var, kara parçaları, başka nelerimiz
1: ya,
0: var?
1: Bütün bizim? Dünyada var.
0: Hani çıkarız, yukarıya doğru çıkarız, tırmanırız. Neler var?
1: Dağlar var.
0: Hah!
4: Ama ne dağı işte?
0: İşte, hadi bir kutu daha açalım.
5: Aa,
0: yaklaştık mı?
1: Toros Dağları.
0: Doğru cevabımız. Toros Dağları mı görelim? Bravo ekip. Çınar yaklaştım dedin cevap.
5: Ben dağları buldum da.
0: Oradan Toros'u da eklemiş olduk. Güzel bir ekip çalışması oldu. Yine sizleri kutluyorum arkadaşlar. Toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Babam Umut'un U'su.
0: Umut Bey'in U'su 80 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. İtalya'da eğik durmasıyla bilinen turistik yapıdır. Süremiz başladı.
1: Pisa Kulesi.
0: Hızlı bir cevap. Gördün mü? Hı? Gördün mü hiç?
1: Gördüm ama gitmedim.
0: Emin misin cevabından?
1: Eminim.
0: Eminsin. Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo Toprak, süpersin. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Sizce neden eğik böyle?
1: Bir yanlış yapmışlar.
4: Bunları böyledir bence.
0: Yanlış mı yapmışlar?
1: Cetvel yokmuş.
0: Toprak dedi ki cetvel yokmuş, yanlış yaptılar. Hiracığım.
4: Bence tasarımı öyledir.
0: Tasarımı
4: yani.
0: Öyle diye düşünüyorsun. Çınar'cığım bir fikrin var mı?
5: Ben de tarihi eser olsun diye.
0: Öyle değil mi? Dikkat çeksin diye.
5: Evet.
0: Sen de öyle düşünüyorsun. Güneş'ciğim?
3: Tasarımından dolayı olabilir.
0: O zaman hemen ben yine TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. İtalya'daki Pisa Kulesi eğikliğiyle ünlüdür. İnşa edilirken kasten eğik yapılmamıştı. Kasten yapmamışlar. Ancak altındaki zeminin yumuşaklığı nedeniyle zamanla yan tarafa doğru yatmaya başladı ve yaklaşık 56 metre yüksekliğindeki kule bugün 4 metreye yakın eğik duruyormuş.
1: Ya ben arkadaşlar. Bir şey okumuştum, ne kadar
4: düşmez
1: doğru
4: mi?
1: Bilmiyorum da.
0: Düşmüyormuş, öyle kaldı.
1: Eskiden daha yamukmuş.
0: İşte yavaş yavaş.
1: Evet.
0: Hayır, bizim aldığımız bilgiye göre, bu TÜBİTAK'tan aldığımız bilgi arkadaşlar, zeminin yumuşaklığı nedeniyle yavaş yavaş.
1: Ha.
0: Ve 56 metre yüksekliğindeymiş. Evet, daha düzmüş, yavaş yavaş böyle şu anki halini almış. O zaman bu bilgiyi de verdikten sonra Hira için geliyor harf tablomuz.
4: Okulun O'su.
0: Okulun O'su 90 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Nasıl aramız?
4: İyi.
0: Hadi yani. Bakalım iyi. Gelsin sorumuz. İyi beslenmenin önemini vurgulayan atasözümüzdür. Nokta nokta nokta nokta gelir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Güneş'ten cevap geliyor mu?
3: Evet, can boğazdan gelir.
0: Doğru cevabımız can boğazdan gelir mi görelim? Hira ve Güneş'in ortak çalışması.
1: Hiç bilmiyorum vallahi.
0: İlk 4 soru bitti arkadaşlar. Haydi puanlara bakalım mı? Bir tahmin alayım önce Güneş'ciğim.
3: 700.
0: 700 Çınar.
5: 900.
0: 900 Toprak.
1: 950.
0: 950 Hira.
4: 1000.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Anlık puanımız 950. Toprakçığım seni kutluyoruz ve hedefimize kalan puanımızsa 1550. Bravo arkadaşlar. Daha çok sorumuz var ve hedefe yaklaştık. Çok güzel gidiyoruz. Gelsin harf tablomuz Güneş için.
3: Yumuşak ye.
0: Yumuşak ye 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Çok sevinmek anlamına gelen deyimdir. Nokta nokta nokta nokta varmak. Süremiz başladı.
3: Ağzı kulaklarına varmak.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Güneş, süpersin. Hadi bakalım Çınar için geliyor harf tablomuz.
5: Kasımpaşa'nın K'si.
0: Kasımpaşa'nın K'si 90 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Havuzda veya denizde uyarılarda bulunan, tehlike anında müdahale eden kişidir. Süremiz
5: can...
0: başladı. Başlamadan bir
5: cevap. Can kurtaran.
0: Geliyor mu derken Çınar'dan? Çok hızlı bir cevap geldi. Acaba Çınar kumbaramıza bir 90 puan daha ekler mi görelim? Bravo Çınar, süpersin. Ve Toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Kuzenim Vera'nın V'si.
0: Vera'nın V'si 110 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Her yıl 19 Mayıs'ta coşkuyla kutladığımız bayramdır. Atatürk'ü anma nokta nokta nokta nokta nokta nokta bayramı. Süremiz başladı.
1: Gençlik ve spor bayramı.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekliyoruz. Görelim. Bravo Toprak. Hemen bir bilgi de vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi arkadaşlar. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde Kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeliyor arkadaşlar. Buradan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle analım. Ve yine için gelsin harf tablomuz.
4: Hangisi? Fatma'nın F'si.
0: Fatma'nın F'si 90 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Üstü kapalıyken aynı görsellerin eşleştirildiği, oyunda kullanılan kağıtlara verilen addır. Süremiz başladı.
4: Neydi?
0: Biliyorsun, aklına geldi ama değil mi?
4: Evet.
0: Haydi ekip çalışması, yaparız bunu ekip Güneş.
3: Hafıza kartı.
0: Aa, arkadaşlar sizde de var mıydı?
1: Şimdi geldi aklıma ya.
0: Var mıydı Hira?
4: Ne kartı?
0: Hafıza kartı ben mı de acaba? Çınarcı?
4: Ben ismini yapmışım.
0: O zaman ben bunu Toprak ve Güneş'in ortak çalışması olarak kabul ediyor muyum?
1: Kağıt bir bakalım. Demesebilirdim.
0: Bir bakalım doğru muymuş görelim. Bravo, süpersiniz. Şimdi ben çok merak ediyorum, kumbaramızda acaba kaç puan birikti görelim mi? Arkadaşlar kumbaramızda 1370 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1130. Bravo, kutluyorum. Ve Güneş için geliyor harf tablomuz.
3: Mandalın M'si.
0: Mandalın M'si 110 puan değerinde ve masallardan gelecek sorumuz. Açıl susam açıl sözünün geçtiği masaldır. Ali Baba ve nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu Toprak.
1: Kır karamiler.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza bir 110 puan daha ekliyoruz. Güneş ve Toprak kumbaramıza 110 puan ekler mi görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Çınar için geliyor harf tablomuz. Çınar'cığım heyecan geçti değil mi biraz?
5: Evet.
0: Tamam hadi bakalım.
5: Şekilin şeysi.
0: Şekilin şeysi 90 puan değerinde ve mutfak eşyalarından gelecek sorumuz. Genellikle küçük porsiyonlu yiyecekleri tüketirken kullanılan mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Küçük. Ne yeriz biz? Böyle ne yeriz? Küçük. Biliyorsun gelmişti, gördüm. Yani Güneş, herkes cevap vermek istiyor. Güneş'cim.
4: Tatlı kaşığı.
0: Doğru cevabımız. Herkes katılıyor mu?
4: Evet.
0: Hira.
4: Ben de tatlı kaşığı.
0: Çınar.
5: Ben de katılıyorum.
0: Herkes katılıyor mu? O zaman Hira, Toprak, Çınar ve Güneş'in ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Görelim. Bravo. Harikasınız. Toprak için geliyor harf tablomuz.
1: Annem Demet'in D'si.
0: Demet Hanım'ın D'si 90 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. El çabukluğuyla yapılan gösterilerde sıkça kullanılan bir sözdür. Süremiz başladı.
1: Abrakadabra.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Görelim. Süpersiniz. Var mı böyle ufak tefek o sihir numaraları yapmayı bilenler? Güneş, Çınar ne yapıyorsunuz? Hira, herkes burada sihirbaz çıktı. Ne yapıyorsun yani, Güneş'ciğim? Küçükken değil mi? Hepimiz böyle onu yapmak isterdik. Bir şeyleri gizlerdik böyle paraları. Değil mi?
4: Yani,
0: öyle...
4: Evet, ben evet, parayla.
3: Bir şeyler yap, yani aslında şöyle... ben yıl sonu partisi yapmıştık. Orada da bir sihirbazlık gösterisi düzenlemiştim.
0: Sen düzenledin. Sen yaptın yani. Şahane yani biliyorsun.
3: Yaptın. Yani.
0: Peki Çınar'cığım?
5: Ben de eskiden böyle parmak çıkartma işte numarası yapardım.
0: Nasıl? Bize gösterir misin?
5: Şu an tam hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyor musun? Tamam peki.
5: Ama birinci sınıfta, ikinci sınıfta falan yapıyordum.
0: Değil mi? Evet onu biz de yapıyorduk. Bak ben de şu anda hatırlamam yani. Toprak'cığım?
1: Ben de öğretmenime yapmıştım. Parmak çıkarma yine.
0: Biliyor musun? Bakalım.
1: Oluyor mu bilmiyorum ama.
0: Bilemedim, oldu mu? Nereden çıktı parmak?
1: Eskiden yapıyordum.
0: Ben de. Olsun, biz çıktı farz edelim onu Hira'cığım.
4: Ya ben de hani böyle bir şey yok edip başka bir yerden çıkarma gibi var ya.
0: Ha evet evet. Böyle tavşan falan çıkarıyorlar değil mi?
4: Mesela bir tane parayı yok edip başka bir yerden çıkartma yapabiliyor.
0: Aa güzel. O zaman herkes yine çok yetenekli arkadaşlar. Alkışlar. Ve son harfimiz Hira için geliyor.
4: Üsküdar'ın Ü'sü.
0: Üsküdar'ın Ü'sü 90 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. 4 yılda bir düzenlenen ve milli takımların katıldığı futbol turnuvasıdır. Süremiz başladı.
4: Dünya Kupası.
0: Bu cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar harika gidiyoruz, şahane gidiyoruz. Şimdi ben merak ediyorum, önce bir kumbarayı görelim. Sonra da sizin için nasıl bir turdu onları öğreneceğiz. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1750 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize sadece 750 puan kalmış. Yani bu ne demek oluyor? 750 puan. Kaç soru finalde cevaplarsak?
4: 4.
0: 4 soru mu? O zaman şimdi Güneş'cim, çok mutlu oldum 4 soru olduğu için. Belki hepinize birer tane olacak.
4: Evet.
0: Anlat bakalım senin için nasıldı bu tur?
3: Benim için çok güzel geçti. Final turunda da aynı başarıyı göstereceğimizi düşünüyorum.
0: Harikasınız Çınar'cığım.
5: Benim için de güzel geçti. Ya yani heyecan gittikçe daralıyor.
0: Azalıyor değil mi?
5: Evet.
0: Evet evet, onu ben de fark ediyorum. Başta çok heyecanlıydın ama şu anda bence heyecanın kalmadı Çınar'cığım.
5: Çok azlar.
0: Çok azıcık, tamam, onu biz finalde yok edeceğiz Toprak'cığım.
1: Bence de güzeldi. Sorular yine kolaydı aslında.
0: Evet.
1: Performansımızı beğendim.
0: Harika bir ekip olmadınız mı?
1: Evet.
0: Şahanesiniz Hira'cığım.
4: Ya benim hala heyecanım birazcık daha var.
0: Gerçekten mi?
4: Ama iyiydi.
0: Acaba
4: ama
0: böyle bir şarkısı falan bir şeyler daha söylesek geçer mi bir ekipçe?
4: Bence üçüncü turda geçer diye düşünüyorum.
0: Üçüncü turda geçecek mi? Tamam, geçmezse şarkı söyleyeceğiz. Söz mü?
4: Söz.
0: Hadi bakalım. O zaman hızlıca finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve geldik Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
4: Hazırız.
0: Duyamadım.
4: Hazırız.
0: Harikasınız. O zaman Güneş için geliyor kategorilerimiz.
3: Bilmeceler.
0: Araç gereçler, eş anlamlar ve genel kültür. Hangisi olsun?
3: Bilmeceler E harfi.
0: Bilmeceler E harfi. Görelim sorumuzu. Kırmızı topu almışlar, üzerine çiller kondurmuşlar. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
3: Böcek.
0: Böcek. Görelim bakalım doğru cevabımız böcek mi? Olmadı Çınar.
5: Çilek.
0: Çınar'cığım sen çok ısrarla, bir yarış vardı orada. Bu
4: toylarda
0: Hira'da da vardı. Toprak'ta da vardı. Bakalım doğru cevabımız çilek mi görelim? Bravo! İlk 200 puanı. Final turunda attı kumbaramıza. Ben merak ediyorum şimdi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1950 puanımız birikti ve 550 puan sadece ihtiyacımız olan 3 soru bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım Çınar için geliyor kategorilerimiz.
5: Genel kültür Ayaz'ın A'sı.
0: Genel kültür Ayaz'ın A'sı. Ona da sevgilerimizi iletelim. Sorumuzu görelim. Özellikle afet ve acil durumlarda insani yardımlarda bulunan kuruluştur. Süremiz başladı.
5: Yeşilay.
0: Yeşilay'mış. mu cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması derken Güneş.
2: Kızılay.
0: Çınar ve Güneş'in, Çınar'ın da aklına geldi. Galiba diğer arkadaşlarımızda da cevap vardı.
2: Benim de aklıma.
0: Ortak çalışmasıyla o zaman Hira Toprak, Çınar ve Güneş'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza bir 200 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım mı bir daha kumbaramızda kaç puan birikti?
2: Bakalım.
6: Bakalım.
0: Hadi bakalım görelim. 2150 ve hedefimize kalan puan 350. Hızlıca toprağa geçiyoruz ve toprak için geliyor kategorilerimiz.
1: Genel kültür Duru'nun D'si.
0: Genel kültür Duru'nun D'si. Sorumuzu görelim. Tiyatro sahnesinde olayların yaşandığı yerdeki tüm eşya ve aksesuarlara verilen addır. Süremiz başladı.
1: Dekor.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza 200 puan daha toprak ekler mi görelim? Bravo toprak, şahanesin. Tiyatroyla aranız nasıl bu arada arkadaşlar? Tiyatroya gider misiniz?
2: Evet.
0: Neler seversiniz Güneş'ciğim?
2: Yani biz aslında sınıfımızda bazen yapıyoruz.
0: Aa, kendiniz de oyun yapıyorsunuz. Şahane. En son mesela hangi oyunu oynadınız?
2: Keloğlan'ı yaptık.
0: Keloğlan'ı çok evet. Güzel.
5: Çınarcığım. Biz de okulda şey yapmıştık. Ben şey hazırlamıştım. Okula ödev. Kukla böyle. Bir adını unuttum. Bir kukla hazırlamıştık.
0: Hacivatlı yok.
5: Karagöz Hacivat.
0: Gösterisini hazırladınız
5: evet.
0: Aslında.
5: Onları oynatmıştık.
0: Böyle oynattınız. Peki Hacivat'la Karagöz'ü kukla haline mi döndürdünüz?
5: Evet.
0: Elinizde mi?
5: Yok, elimizde değil, çubuk yaptık.
0: Aa, tamam, çok güzel. Orta oyunu yaptınız siz bayağı.
5: Evet.
0: Bravo, tebrik
5: perde
0: ederim.
5: Perde falan yapmıştık.
0: Perde de koydunuz. Tebrik ederim Çınar'cığım, Toprak'cığım.
1: Ben çok gitmem ama genelde biz okulda yapıyoruz. Mesela ben iki kere Atatürk oynadım. Bir de bir kere korsan oynamıştım.
0: Bir kere de korsan oynadın.
1: Evet.
0: Orada da Atatürk'ü oynadın. Teşekkür ediyoruz Hira'cığım.
4: Ben okulumuzdaki tiyatroları izlemeye gittim. Gelen hani dışarıdan gelen tiyatrolar. Evet.
0: Kendin yaptın mı peki?
4: Ben kendim yapmadım.
0: Yapmadın. Hadi bakalım belki yaparsın. Şimdi heyecanlı mıyız arkadaşlar?
1: Evet.
0: Gelsin mi kategoriler Hira için?
4: Evet.
0: Kaldı bir soru eğer bilirsek. Daha sorularımız var. 4 sorumuz daha var. Bunu bilemezsek ama bakalım. Hira bu cevabı verebilecek mi? Görelim sorumuzu, kategorilerimiz gelsin.
4: Eş anlamlılar ve...
0: Eş anlamlılar ve... Görelim sorumuzu. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu yer manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
4: Vatan, yurt...
0: Ödül bizim mi acaba? Görelim ödül bizim mi bu cevapla?
7: Baba.
8: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ kumaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
9: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
10: Yok burada Ali Mali.
7: Aç mısınız?
11: He, açız.
7: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
11: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
12: Önce şu vidaları sökeceksin.
7: Hırsızlık mı yapıyorsun?
11: Çarpık alma, bir pantol alacağız.
7: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
13: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
7: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
8: Lan sus dedim!
7: Ha, bakayım öyle.
8: Al bak!
14: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
7: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
15: Yusuf ile Kenan bugün 18'de TV4'te.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?

0: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
9: Bakın.
10: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
9: Tam da lezzetli. Sevince.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Ama ne otel?
13: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
12: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Ömer Kokal, Anadolu.

0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun kahraman.
8: Nice senelere kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
6: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
10: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
16: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
20: Şu kıza bak, şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
21: Yumruk vuracağız biz daha.
22: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
23: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marazlıya.
24: Yerleri odalarından kaldım kuzum.
20: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
25: Nereye gidiyorsun benim?
26: Hiç geziyorum abla.
25: Ocak söneceğe de azı.
26: Yaktım ana.
27: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
20: Seninle evleneceğim oğlum. Benim sülalemde döneklik yoktur.
27: Abla. Bu.
25: Ne ablası lan?
20: Kız sultan, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğün yüz var.
27: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
20: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer.
26: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
25: Ne yapalım kader?
1: Sultan Gelin bugün 16.15'te TV4'te.
28: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
29: Nasıl mı?
30: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
28: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
31: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyveler.

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
7: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
8: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
7: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
8: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim küpür küpür.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
18: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti. Garanti BBVA.
19: İyisin. Ha?
3: Bir garip bakıyor ya.
17: Arkadaşınız gayet iyi.
19: Oh, olsun benim.
17: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
3: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
10: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
6: Öyle mi olmuştu ya?
12: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
10: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
19: Var mı onlar?
3: Var mı sence? Evde yok ki.
10: Bölüşelim.
3: Ya Faruk tamam hallederiz.
10: Nasıl?
3: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
7: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
10: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
2: Ödül bizim mi acaba? Görelim ödül bizim mi bu cevapla? Harikasınız.
8: Süper kumbara.
2: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Güneş. Kutluyoruz Güneş'i. Harikasın. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Çınar. Kutluyoruz Çınar'cığım. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Toprak. Kutluyoruz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Hira. Kutluyoruz. Harikasınız arkadaşlar. Bravo, çok güzel geçti. Dansınız da çok güzeldi bu arada. Güneş'cim nasıldı senin için bugün?
4: Çok güzel bir gün geçirdim. bence çok güzel, yani çok
20: Eğlendik, evet, çok eğlendik.
21: Peki böyle ekip ruhunu yaşadık mı? Arkadaşlarımızla bir takım olduk mu? Hissettik mi bunu?
20: Evet.
21: Yardımlaştık birbirimizle değil mi?
20: Evet.
21: Geri geldi, birimiz bildi cevabı, diğeri ona yardım etti. Bazıları yarısı bildi cevabının, diğeri diğer yarımı tamamladı. Bence çok güzel bir ekip oldunuz. Ben bunu düşünüyorum. Senin için nasıldı?
22: Benim için de çok güzel bir gündü. Ya hatıra oldu bizim için de.
21: Harika.
22: Güzel de.
21: Güzel bir hatıra oldu. Sana da çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğun için. Toprakçığım.
23: Valla çok güzeldi. Çok iyi bir grubumuz vardı bence. Buradan bütün izleyenlere selam gönderiyorum.
21: Evet, buradan arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Hiracığım.
24: Çok iyiydi. Ben çok beğendim. İyi ki gelmişim. Öneriyorum.
21: Evet, şarkılarınız için de çok teşekkür ediyoruz size arkadaşlar. Güzel düşünceleriniz için. İyi ki burada, iyi ki buradaydınız bugün bizimle. Şimdi ben merak ediyorum. Ödül ne tarafta, gören var mı?
22: Şu ödül tarafta.
21: Var mı? Gelmiş mi ödül? Gidiyorum ödüle doğru. Duygu ablamız burada her zaman olduğu gibi ödül. Duygucuğum, sana ödül abla desek mi acaba? Duygu ablamız burada ödülleriyle. Hiracığım. Ben birazcık topukluğumdan bugün yavaşlıyorum. Kusura bakmayın. Koşmak istiyorum yoksa size doğru Toprakcığım. Çınarcığım. İyi ki geldiniz hepiniz.
22: Teşekkür
21: ederim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hadi beraber.

0: Tatlı Tuzlu'ya.
1: Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Ben bugün bir enerjiyim. Dışarıda hava çok soğuk ama ben burada gerçekten kıpır kıpırım. Sizle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bugün böyle çok güzel bir gün olsun istiyorum. İki tarifle geldim. Bugün ne yapacağız? Bir tatlı yapacağız, bir de tuzlu yapacağız. Hem de sohbet edeceğiz. Çok güzel bir program yapacağız birlikte. Ne yapıyoruz? Bizim evin bir tuzlu çöreği vardır. Yani mesela anneme giderseniz hani böyle hazırlık gününde misafir gelecekse ya da bize yapacaksa onu yapar. Bizi çok beğeniriz. Onu muhakkak sizle paylaşmak istedim. O yüzden bugün burada tatlı tuzlu da önce bir tuzlu çörek yapacağız. Arkasından da İtalyanlar diyormuş ki beni yukarı çek, yukarı taşı, tiramisu beni yukarı çek demekmiş. Yani aslında iki türlü düşünebiliriz. Biri ya o kadar hafif bir tatlı yap ki ben şöyle havalara kalkayım. Hani ikincisi de ya ben birazcık düşük moddayım. Beni şöyle bir tatlıyla neşelendir anlamına geliyor. Bugün tiramisu yapacağız ama biz Türk kahvelisini yapacağız. Ay bir yakışıyor Türk kahvesi ona. Biraz normal kahveden biraz da Türk kahvesi koyacağız. Çok güzel bir tiramisu bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Tuzlu çöreğin malzemelerini saymakla başlıyorum. Unum var, yoğurt, şeker, tuz, sıvı yağ, kabartma tozu ve margarin var. Evet, hadi hemen başlayalım şöyle güzelce. Şu benim en sevdiğim yoğurma işleminden hemen mutfağa başlayalım. Evet, şöyle yavaş yavaş yağımı da koyayım. Evet, şöyle yoğurdumuzu koyalım. Yoğurt da ne kadar yakışıyor değil mi hamurlara? Çok lezzet veriyor. Şeker, tuz, evet. Biraz da bir tuzlu olacağı için aslında bu bildiğiniz pastane tuzlarına çok benziyor. Ama tam pastane tuzlusu gibi değil. Şöyle bunları da koyalım. Hemen başlayalım. Sonra bunu birazcık tezgahta yoğuracağım. Evet, şöyle biraz un koyayım. Bakalım ne kadar un isteyecek. Yavaş yavaş birlikte karar veririz. Sizin de böyle yaptığınız özel şeyler oluyor mu? Mesela hep benim davetimde vardır dediğiniz şeyler var mı? Bazen insanın aklına başka bir şey gelmiyor yapmak değil mi? Çok enteresan. Hani bazı şeylere alışınca ben onu ne zaman yaşamıştım biliyor musunuz? Yeni evlendim. İşte biliyorsunuz bayağı bir kişi ağırlamak gerekiyor. Eşim de bana bir liste yaptı. İşte bizim akrabalar, arkadaşlar, işte dostlar, tanıdıklar. Liste 150 kişilik. 150 kişi. Evet, yanlış duymadınız. Ve bana diyor ki işte biz Haziran ayında evlendik. Ben de çalışıyorum. Yalnız dedi bunlar dedi işte Eylül ayındaydık o zaman. Ekim'de falandık. Dedi ki ocağa kadar bitsin hani mümkünse falan dedi. Yani nasıl yani nasıl bitsin? 150 kişi nasıl biter? Ben çalışıyorum. Sonra ben başladım. Bir menü hazırladım. Tabii yeni evliyken daha böyle ürkek oluyorsunuz. Yani herkes bence asıl böyle yemekle tanışması evlenince başlıyor. Yani gerçekten bir menü yaptım. O menüyü bayağı bir iki ay falan herkese. Çok da güzel bir menü ama tabii aynı yemekler. Cuma misafir var, cumartesi misafir var. Pazar o yemekleri yiyoruz, pazartesi o yemekleri yiyoruz. Sonra çarşamba yeniden aynı yemekler. İki ay sonra şimdi hayır ben dedi başka bu yemek menüyü değiştir dedi yani Özge. Ben daha fazla yemeyeceğim dedi. Annemi aradım. Menüyü değiştir diyor. Anne nasıl düşüncesiz? Annem ki haklı kızım iki aydır dedi. Aynı yemekleri yiyor. Öyle menü değiştirdim tabii ki. Ondan sonra zaten elim öyle bir alıştı ki hiçbir şeye gerek kalmadı. Kendim çok rahat kurtarabildim yani. Evet. Bu arada ben gastronomi de okudum ama yine de işte evdeki yemek ve misafir ağırlama başka bir şey. Okula falan benzemiyor. Evet, şimdi hamurum çok güzel oldu. Hamurumu ne yapıyorum? Şimdi şöyle elime alıyorum. Tezgahıma şöyle uzun, ince uzun bir hamur yapacağım. Sonra da onu böyle katlayacağım.

hızlı çöreklerimi güzelce yaptım. Üzerine yumurta sarılarını sürdüm. Sonra şimdi susam yapıyorum biraz. Çünkü çok yakışıyor susam buna. İsterseniz susam sevmiyorsanız çörek otu da kullanabilirsiniz. Evet şöyle. Gayet güzel olacak. Fırınımı 180 dereceye önceden hazırlamıştım. Ve şimdi hemen onları fırına götürüyorum. Evet efendim. Hadi biz fırına gidiyoruz. Geldik tatlı tuzunun ikinci bölümüne. Yani en tatlı bölümündeyiz. Türk kahveli tiramisu yapıyoruz. Hadi başlayalım. Hemen malzemeleri saymaya başlıyorum. Pandispanyam var. Hazır pandispanya. Sıcak su, yumurta, Türk kahvesi, hazır kahve, şeker. Bir şekerim daha var çünkü ayrı iki sosu kullanacağım. Labne, un. Evet efendim bu kadar malzemeler. Bir de böyle kaselerim var koymak için. Malzemelerim bu kadar. Şimdi ne yapıyorum? Önce... Aa bir de sütüm var. Bakın nerede kalmış sütüm? Hemen şöyle sütümü buraya çekiyorum. Bir de bir litre sütüm var efendim. Aman olur mu sütsüz tiramisu olur mu hiç? Evet şöyle koydum. Sütümü koymakla başlıyorum. Malzeme sayıp sütü göremeyince sonra şey oldum. Evet sütümü de aldım. Şimdi içine şekerini koyuyorum. Ama şöyle yapacağım. Unla şekeri bir birleştireceğim. Topak topak olmasın diye. Evet şu kaşık alayım bir tane. Evet şöyle önce unla şekeri bir karıştıracağım. Çünkü muhallebiye süte koyduğumuz zaman topak topak olsun istemiyoruz. O yüzden şöyle karıştırıp koyacağım ki şeker ağır bassın ve un topaklanmasın. Evet böyle unumu da koydum. Şimdi yavaş yavaş karıştıracağım ama önce yumurtamı da kırıyorum. Süper. Harika oldu. Şimdi başlıyorum bunu bir karıştırmaya.

önden karıştırırsak sonra bize hiç sıkıntı çıkmıyor. Topaklanma olmuyor, yumurta da patlamış oluyor, iyice karışmış oluyor. Evet, gayet güzel. Hatta şunu bir çırpıcıyla yapmak istiyorum ben. Bakın burada çırpıcım var. Artık o kadar her şey kolay ki, değil mi? Küçük çırpıcılar, büyük çırpıcılar, ne isterseniz var. Hele böyle pasta malzemeleri satılan yerlere girince gerçekten insanın çıkası gelmiyor yani. O kadar güzel ürünler var ki. Her şey artık daha kolay eskiye göre. Evet, harika. Şu anda muhallebim hazır. Hemen onu ocağa alıyorum. Ocağın da altını yakıyorum. Arada sırada karıştırarak muhallebimi pişireceğim. Artık bu kaşığa da geçebilirim. Evet, şöyle. Aklım burada. Ama bir yandan da tabii ki diğer şeyleri de yapacağım. Şimdi geldik sosunu hazırlamaya. Burada sıcak suyum var. Evet, bir çay bardağı kadar sıcak su. Hatta böyle biraz daha fazla koyabilirsiniz. Az olmasın, çok olsun ki elinizde olsun sos. Diyelim ki bütün pandispanyalar ıslandı, o zaman kullanmazsınız. Bu da kahve ve Türk kahvesi. İki kahveyi de karıştırdım. Bir de kaşık alıyorum. Evet, şöyle şekerin de erimesi için, kahvelerin de güzel erimesi için bu yani kaynar su değil de ılım biraz daha sıcağı bir su yeterlidir. Kaynar suya da gerek yok zaten. Şekerin eriyeceği kadar su yeterli. Evet, böyle güzelce karıştırdım. Şekerimin eridiğine emin oldum. Bir yandan da bu pandispanyaları şöyle bir bardak yardımıyla yuvarlak halde kesiyorum. Evet, şöyle biraz itmem lazım çıkması için. Tam da böyle bir kat yerleştiriyorum. Bayağı da çıkıyor pandispanyadan. Hatta sonra kenarlarını da kullanabilirsiniz. Bu tam benim kaselerimin ölçüsünde. O yüzden şimdi bende 4 tane kase var. Onlar kadar alacağım. Sonra burada tabii ki bu pandispanya kalır mı efendim? Kalmaz. Burada hiçbir şekilde hiçbir şey kalmıyor. Gayet güzel ekiple birlikte bunu yemeye devam edeceğiz. Şimdi bunu kenara alıyorum. Hatta buraya da bir siliyorum. Evet, bu arada muhallebimin durumuna da bakalım birlikte. Evet, şimdi yavaş yavaş muhallebim fokurdayacak. Sonra ne yapacağım? Evet, şöyle kenarlarını temizleyelim. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? İçine labnemi ekleyeceğim. Evet, labne ekleyeceğim. Labneli çok güzel bir tiramisu bizi bekliyor olacak. Sosum da eridi. Pandispanyalarımı da bu sosla ıslatayım, ne dersiniz? Şöyle. Her birine 2 kaşık yeterli. Şimdi bu sosun kıvamı ve ayarı çok önemli. Çünkü çok ıslanınca fazla oluyor. Az ıslanınca kek kuru kalıyor. Hiçbirisi olsun istemiyoruz. O yüzden şöyle düşünün. Tamamıyla ıslandığını, altında da birazcık su kaldığına devam edin. Çünkü çekecek, çekmeye devam edecek. Evet, her türlü hazırlığım hazır. Şu anda sadece muhallebimi bekliyorum. Muhallebim piştiğinde de hemen labnesini ilave edeceğim.

Muhallebim pişti. İçine bir de lablisini ekledim. Evet, zaten pandispanyaları ıslatmıştık. Hadi gelin muhallebiyi dolduralım. Bu en güzel kısmı zaten. Şöyle muhallebimizi dolduruyoruz. Evet, dümdüz yapacağız üstünü. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben biraz Türk kahvesiyle kakaoyu karıştırdım. Türk kahvesi çok

çok az koydum içine. Evet, şöyle yapalım. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi Türk kahvesi çok az koydum çünkü birazcık tadı sertleşiyor. Şöyle, evet, bol kakao koyuyorum üstüne. İşte harika tiramisu'muzun bir tanesi hazır bile. Bakın çok güzel oldu. Evet, şimdi biraz dolapta da bekleyecek. Gayet güzel soğuyacak. Ay, çöreklerim de pişti. Ben onları da alıyorum. Hemen sunumda görüşüyoruz. Bir tatlı tuzunun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Göz alabildiğine uzanan mavilikte Ege'nin kalbine doğru süzülüyoruz. Gökyüzünün serin nefesiyle ilerlerken, tarihin sıcaklığıyla insanın içini aydınlatan bir güzellik çıkıyor karşımıza. Burası Ege'nin mavi düşü, rüzgarın şarkı söylediği, güneşin tuzla dans ettiği bir kıyı masalı. Burası Çeşme. Ege Denizi'nin nazlı kıyılarında rüzgarın ve güneşin el ele verdiği bu yarımada sadece bir tatil beldesi değil, tarih, doğa ve medeniyetin iç içe geçtiği bir yaşam mozaiği. Yukarıdan bakıldığında altın sarısı plajlar ve turkuaz bir deniz bir ressamın paletinden fırlamış gibi. Ilıca'nın bembeyaz kumları, sıcak su kaynaklarıyla adeta yerin kalbinden yükselen bir şifa gibi uzanıyor kıyıya. Alaçatı sokaklarıysa zamanın yavaşladığı, taş duvarların arkasında anıların saklandığı bir masal diyarını andırıyor. İzmir'e bağlı Ege Denizi'nin batıya uzanan en güzel yarımadalarından birinde yer alan Çeşme, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri. Adını Osmanlı döneminde bölgede bulunan çok sayıdaki çeşmeden alan bu şirin ilçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve benzersiz atmosferiyle kendini hayran bırakıyor. Ama Çeşme sadece bir tatil cenneti değil, yüzyılların tanığı. Adını Osmanlı döneminde bölgedeki çok sayıda çeşmeden alan bu şehir, aynı zamanda antik İonya uygarlığının izlerini taşıyor. Bir zamanlar limanlarıyla ticaretin merkezi, bugünse huzurun, rüzgarın ve tarihin buluştuğu bir kaçış noktası.

Çeşme Kalesi yukarıdan bir taş gemi gibi uzanıyor maviliklere. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen bu ihtişamlı yapı, geçmişin gölgesini bugünün ışığında yansıtıyor. Ve rüzgar, bu topraklarda esen her meltem yalnızca serinlik getirmez.

Alaçatı'nın yel değirmenlerine, sörf tahtalarına, Ege kıyılarında özgürlüğe dönüşen bir ritme sahiptir. Dünya çapında tanınan sörf merkezi, yıl boyunca gökyüzü ve denizin dans ettiği bir sahnedir adeta. Gökyüzünden çeşmeye bakmak, sadece güzelliği görmek değil, bir medeniyetin izlerini, doğanın cömertliğini, insanın estetik anlayışını okumaktır.

Doğal dokunun korunduğu kıyılarıyla, zengin tarihi ve güneşin en parlak ışıklarını saklayan koylarıyla Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bir güzellikler ülkesi. Burası her yaz milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan Muğla'nın büyülü ilçesi Fethiye. Fethiye deyince akla ilk gelen yer şüphesiz Ölüdeniz oluyor. Mavinin farklı tonlarını görebileceğiniz denizi ve bembeyaz kumsalıyla tarihi oldukça eskilere dayanan ve Likyalılarda ışık ve güneş diyarı olarak bilinen Ölüdeniz, Orta Çağ'da uzak diyar olarak biliniyordu. Deniz kulağı adı verilen lagün oluşumlarından biri olan Ölüdeniz, adeta durgun bir gölü andırıyor. Kışın fırtınalı günlerde, yakın sahillerde dev dalgalar oluşsa bile Ölüdeniz sakinliğini her zaman koruyor. Rum işi taş evleri, daracık sokakları, kiliseleri ve muhteşem manzarasıyla Fethiye'de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında Kayaköy geliyor. Burası milattan önceki çağlara kadar uzanan hayalet bir şehir. Kayaköy, tarihi Rum evlerinin yer aldığı Likya uygarlığının kadim kentlerinden biri. 1922 yılında köyde yaşamını sürdüren Rumların nüfus mübadelesi nedeniyle Yunanistan'a göç etmesiyle birlikte Yunanistan'dan gelen Türkler de bu bölgeye yerleşmiş. Ancak köyde atları bağlayacak ahırların bulunmaması, akarsu kıyısında yer almaması gibi nedenler Türklerin bölgeden göç etmesine neden olmuş. Aslında terk edilen sadece iki kilise, 14 şapel ve 3500 küsür ev değil, binlerce insan hayatı olmuş. Tarihte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Akdeniz'in batısında Ege'ye göz kırpan bir konuma sahip olan Fethiye'deki tarihi bir başka yerse, uzun yıllar önce bir çoban tarafından bulunan Saklıkent Kanyonu. Saklıkent, Muğla ve Fethiye arasında Seydi Kemer ilçesinde bulunuyor. Ve doğallığın en görkemli hali Kelebekler Vadisi. 350 metreye ulaşan sarp kayalık duvarlarla çevrili olan vadi, ismini barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden alıyor. Vadi, dünya mirası olarak kabul edilip, korunması önerilen ve 8 Şubat 1995'te birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Babadağ'ın eteklerinde nefes kesici doğası ve masmavi deniziyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Şöyle etrafıma bakmaya doyamadım gerçekten de. Çok güzel bir yerdeyiz çünkü İstanbul dışındayız. Biz Ege tarafına geldik değil mi Mithat? Ayvalık Küçükköy'deyiz. E o zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın. İşte geldim buradayım. Ay Allah'ım emeğinize sağlık, kahvaltı mükemmeldi. Ay çok teşekkür ederim. Biraz İstanbul dışına çıkalım dedik. Sizlere neler var neler yok, nerelere gidebilirsiniz gösterelim dedik. Ve kameraman arkadaşlarımızla Ayvalık Küçükköy'e geldik. Çok duyuyordum ismini. Gelmek bugüne kısmetmiş gerçekten de. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Çünkü muhteşem bir program sizleri bekliyor. Vallahi benden söylemesi. Ben burayı çok sevdim açıkçası. Sen Mithat? Bayıldım diyor Mithat da. Çok güzel bir yer. Evlerin dokusu değişmemiş. Her yer doğal bir kere. Onu söyleyeyim size. İnsanları fazlasıyla sıcakkanlı. Şu anda bulunduğumuz yer Küçükköy'de Hakkı Uzun Caddesi olarak geçiyor. Hemen ayağıma geldi. Vallahi ayağıma geldi. El yapımı takılar varmış. Burada bir sürü el yapımı ürünler varmış. Bu güzel mağazada. Ay iyi oldu vallahi müziğin sesini kıstığınız. Teşekkür ederiz efendim.
1: Demeden kıstı.
0: Demeden kıstı evet abla. Nasılsınız? İyiyim ben de. Şimdi siz şöyle bir Küçükköy'e göz atın. Tabii ki karnım acıktı. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. Küçükköy eski bir boşnak köyü olduğu için her yerde boşnak böreği var. Değil mi abla? Yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Ha, boşnak böreği ve boşnak mantısı varmış her yerde. Daha o taraflara gidemedik, meydan taraflarına falan. Neler var neler yok her şeyi göstereceğiz size ama hazır böyle güzel el yapımı ürünlerin önünden geçerken bir bu güzel dükkana girelim diyorum. Değil mi ablacığım? Hadi o zaman.

Şapkamı taktım geldim. Ay burada da çok güzel bir karşılama yapıyor bize. İsmi? Ciguli. Merhaba. Hayvanları sevelim, koruyalım. Bir kap su, bir kap mama diyelim. Bu arada Ciguli bize...

0: size merhaba deyip arkasını döndü. Şapkam çekil, önümden çekil. Siz mi ördünüz? Evet ben ördüm diyor. Şimdi ben oradan girince içeriye bir baktım hiçbir şey yok gibi ama buraya gelince nefes aldım. Ne kadar güzel bir bahçe. Buyurun hanımefendi yanıma. Şu gözlüğümü şöyle bırakayım. Ay şapka güzel, bahçe güzel. Daha ne olsun? Burada mı yaşıyorsunuz?
1: Burada yaşıyorum.
0: Ne zamandan beri küçük köydesiniz?
1: Yeni oldu. Ben daha bir senelik.
0: Aa, nereden taşındınız?
1: Ankara'dan kaçtım buraya geldim.
0: Ankara'dan kaçtım buraya geldim dedi. Hepsini siz yapıyorsunuz herhalde. Önceden var mıydı böyle bir hobiniz?
1: Ben geleneksel Türk el sanatları okudum üniversitede.
0: Evet.
1: Yani onu da yapıyorum. Öğretmenlik biraz sıkıcı geldi. Onun için kendim üretip...
0: Ay Allah yolunuz açık etsin valla. Çok güzel ürünler var. İsim bu arada?
1: Yeşim Şirin.
0: Yeşim Hanım. Elinize, emeğinize sağlık. Her ürün birbirinden güzel. Ya ben oradan girdim, buraya geldim. Buradan çıkayım bakayım. Ne varmış burada? Ay burada da çok güzel bir sokak var. Çok güzel değil mi buralar Mithat? Küçük köyün her sokağı ayrı güzel. Benden söylemesi, her evin önü ayrı güzel. Benden söylemesi ve Yeşim Hanım'ın tekrar el yapımı ürünleri olan güzel dükkanına, evine giriş yapalım. Şimdi ben susuyorum. Burası konuşsun. Ben de şöyle bir soluklanayım. Sonrasında meydana doğru gideyim. Neler var neler yok iyice size göstereyim. Güzel bir kahvaltıyla başlayalım güne. Çünkü Küçükköy'de keşfedilecek aslında çok güzel yerler var bir kere. Size söylemek istiyorum. Son bir şey daha soracağım. Yeşim Hanım haftanın 7 günü açık mısınız? Yaz kış mı?
1: Yaz kış.
0: Yaz kış. Kışın kalabalık oluyor mu Küçükköy?
1: Kışın sakin oluyor. Daha böyle tek tek gezenler oluyor. Çünkü hani... bireysel geziler yapıyorlar, turlar geliyor aynı zamanda.
0: Telefon çalıyor, tamam sustum. Şöyle bir buraya göz atın, sonrasında sizi meydandan ya da Küçükköy sokaklarından karşılayayım.

Vallahi var ya, içeride çok güzel şeyler vardı. Küçükköy'ü ben çok sevdim ya. Şu sarılı ev de çok hoşuma gitti. Bir bakar mısın Mithat? Önemli olan insanların oldukları yeri bence güzelleştirmesi. Yeşim Hanım Ankara'dan gelmiş ve bulunduğu yeri kiralayıp tadilatını yaptırmış. Şu anda da yaşamını devam ettiriyor. Bence çok güzel bir şey. Bu kapısı da o kapısı da çok güzeldi bence. Burası Küçükköy'de Basın Caddesi diye geçiyor. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Biraz önce el emeği ürünlerin olduğu yerde aynı zamanda pansiyon hizmeti de veriliyormuş. Sevgili seyirciler, konaklayabilirsiniz yani oraya geldiğinizde. Aslında burada konaklayabileceğiniz birçok yerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Her noktası ayrı güzel bence Küçükköy'ün. Siz şöyle biraz Küçükköy sokak aralarında dolaşırken ben de meydana doğru yürümeye devam edeyim.

0: Meydana doğru yürüyoruz şimdi. Burası Küçükköy Caddesi olarak geçiyor. Şu ilerisi meydan, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi sevgili seyirciler, burası trafiğe kapalı yer, alan. Diğer biraz önce dolaştığımız sokaklara arabalarla giriliyor. Aslında ben girilmemesi taraftarıyım. Siz? Girilmesin değil mi arabayla? Aynen, girilmesin. En aşağı park edilsin, öyle yürünsün. Çok güzel Arnavut kaldırımlarından yürüyorsunuz zaten. Ya ben buradaki insanların oldukları yerleri güzelleştirmesine hayran kaldım. Bak şu dükkan da çok güzel gerçekten de. Kafe zannediyorum orası değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çok güzelmiş. Şimdi burası da çok güzel. Burası benim şöyle dikkatimi çekti. Dışarıya dizmişler. Birbirinden güzel doğal ürünleri, pekmezinden tut, reçeline, reçelinden zeytinyağına, kara dut özüne her şeyi dizmişler. Arka tarafta ballar var ve hemen anında içmek isterseniz de kara dut ve limonata yapmış ve içerisi mükemmel. Gel Mithat, gel. Şimdi ışık değişebilir, Mithat kameranın ışığını değiştiriyor.

0: İşte geldim, buradayım Mithat. Doğal ürünlerle karşındayım. Şimdi şöyle bir soluma bakıyorum, sağıma bakıyorum. Gerçekten hepsi doğal mı abi?
1: Evet doğal.
0: Evet doğal dedi. Siz misiniz buranın sahibi?
1: Evet.
0: Alayım hemen sizi yanıma, mavi çok yakışmış. Yani, mavi, mavi, masmavi. Küçük köylü müsünüz?
1: Evet, küçük köylüyüm. Buranın kaç senin? Doğma büyüme buralıyım.
0: Ya.
1: Evet.
0: Son zamanlarda bayağı popüler oldu küçük köy.
1: Evet, son, değil mi? Son 10 yıldır aynen.
0: Kalabalıktan şikayet ediyor musunuz yazın?
1: Yazın biraz şikayetçiyiz çünkü biz kalabalığa fazla alışık değiliz.
0: Öyle mi?
1: Gerçi genelde küçük köy sakin bir yer yani. Gürültüsüz, kafa dinlemek isteyenler, doğal buranın yemeklerini yemek isteyenler buraya gelsinler.
0: Gelsinler ama temiz bırakıp öyle gitsinler. Evet, evet. Ona göre yani. Böyle güzel yerlerimize daha çok sahip çıkalım. Çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Buranın doğallığını bozmayalım bence. Aynen, değil mi? Dışarıdan aynen, gelenler için aynen, evet. Söylüyorum. Şimdi burası çok güzel gerçekten de. Nereden aklına geldi abicim böyle bir yer açmak? Senlik konuşuyorum. Bir sakıncası yok değil mi?
1: Yok canım yok. Vallahi işte insanlar aradıkları şeyleri bulsun. Doğal şeyleri bulsun diye biz köy yeri ne arayacaklar
0: peki,
1: insanlar?
0: Peki bir şey soracağım. Kim yapıyor?
1: Altınova'dan bir arkadaş yapıyor orada.
0: Abicim kolay gelsin. İsim bu arada sordun mu ismini?
1: Latif.
0: Ha sormadım değil mi?
1: Evet.
0: Sorsam hatırlardım bak.
1: Evet.
0: Acaba dedim sordum mu şimdi ben yaşlılık sorunca da unutabiliyorum. Latif abicim kolay gelsin. Allah
1: kolay
0: işini
1: gelsin.
0: Gücünü rast getirsin.
1: İyi yayınlar.
0: Kışında açık mısın?
1: Yok. Ekim'den sonra kapatıyoruz.
0: Ekim'den sonra kapatıyor
1: değişim
0: çünkü öyle mi? Evet. Çünkü küçük köy Ekim sonuna kadar hareketli. O yüzden ilkbaharda, sonbahar, Ekim sonuna kadar gelebilirsiniz yazında dahil. Kışın biraz daha sakin
1: evet.
0: Ve buraya gelirseniz kapalı onu söyleyelim. İyi çalışmalar Latif abi. Kolay gelsin.
1: Aa,

0: bugünkü meydana geldik. Bakın çok güzel bir dükkan var. Yine orada el emeği ürünler satılıyor. Birçok kafe var burada meydanda. Küçükköy meydanında. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi burada her yerde hem boşnak mantısı hem de boşnak böreği var. Dilediğiniz yerde boşnak böreği ve boşnak mantısını yiyebilirsiniz. Ben size şurada yiyin diyemem, onu söyleyeyim. Yani buraya geldiğinizde damak zevkinize göre, esnafın güler yüzlülüğüne göre, kanınız hangi esnaf ısındıysa onlar da boşnak böreği ya da boşnak mantısı yiyebilirsiniz. Burası Küçükköy Meydan olarak biliniyor. Onu söyleyebilirim size. Afiyet olsun. Güzel mi börek? Çok beğendik diyor. Geleyim mi yanınıza? Tabii gelin dedi. Bakalım nereden gelmişler. Gel Mithat. Oo, boşnak mantısı yiyorsunuz. Küçük hanım pek kameralara çıkmak istemiyor doğal olarak. Yani limonata da yanında. İlk kez mi geldiniz?
1: Evet, ilk kez
0: Küçükköy'e.
1: Geldim. Evet.
0: Nereden geldiniz? Biz de ilk kez geldik. Ben niye şaşırıyorum ki? Oh, niye gelmediniz acaba daha önce?
1: Yeni duyduk.
0: Ya buranın bu kadar sorma, çok oldu. Popüler değil mi?
1: Evet.
0: Bence
1: evet.
0: De. Ama çok güzel. Herkes çok güler yüzlü bak. Evet. Esnafların hepsi güler yüzlü.
1: Aynen öyle. Tat da çok güzel.
0: Ya. Evet. Şey, lezzetli. Nereden geldiniz?
1: İstanbul.
0: Biz de İstanbul. Neresinden? Memleketlimi görmüş gibi oldum. Neresinden?
1: Biz Halkalı'da oturuyoruz.
0: Halkalı'da, bize yakın oturuyorsunuz.
1: Nerede?
0: Ben Bahçeşehir'de oturuyorum. Bizim şirketimiz de Halkalı'ya çok yakın.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Süper.
0: Burada Ayvalık'ta mı kalıyorsunuz? Küçükköy'de mi?
2: Ben Altınovalıyım zaten.
0: Altınovalısınız. Altınova neresi ya?
1: Sarımsaklı'nın
0: ilerisi. Bak, bilmediğimiz her yeri öğreniyoruz. Şimdi okullar tatil, böyle bir gezelim dedim.

0: Ama açılacak tabii okullar. Tabii. Acı gerçek. Yani onu da söyleyelim. Çok güzeller. Allah nazarlardan saklasın. Vallahi iyi gezmeler olsun. Afiyet şeker bal olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Vallahi bak mantı da çok güzelmiş. Ben size diyeyim. Şöyle fiyatları da söyleyeyim hemen size. Gelin bakalım. Şöyle Mithat'cığım bak. Börekleri görmüyorsun Mithat. Bak burada kurabiyeler var. Görmüyorsun Mithat. Kim yapıyor bu kurabiyeleri? Siz mi? Belli ama sizin yaptığınız. Önlük çıkmamış. Evet. Nereden belli diye niye bakıyor? Önlük çıkmamış çünkü. Bir el salla görsün. Böreğini her şeyini o yapıyor. Ya bu boşnak böreğini açması da çok zor. Size o kadarını söyleyeyim. Oklavayla açılmıyor o börek. Elle açılıyor. Ve bayağı bir ince açılıyor. Biz Bayrampaşa'da boşnakların olduğu bir mahalleye gitmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Trileçenin nasıl yapıldığını çekmiştik ve boşnak böreği ve mantısının nasıl yapıldığını çekmiştik. Emeklerinize sağlık gerçekten hanımefendi. Kurabiyeler de çok güzel. Her şeyi hanımefendi yapıyormuş vallahi. Sizin?
1: Yeğenim olur. Eşimin yeğeni.
0: Eşinizin yeğeni. İsim?
1: Metin.
0: Metin abi kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.
1: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Şimdi burası böyle komple meydan diye geçiyor bu arada. Hemen sağ tarafımda Küçükköy Merkez Camii. 1886 yapımı. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç şu anda gösteriyor sizlere. Biraz önce gösterdiğim gibi işte o. Metin abinin olduğu yere gittiğiniz zaman bir sürü boşnak böreği yapan yer var. Dediğim gibi damak zevkinize göre işte istediğiniz nerede oturmak istiyorsanız orada böreğinizi siz yiyebilirsiniz. Şimdi böyle aşağı doğru gittikçe hem alışveriş yapacağınız dükkanlar artıyor hem de bir yerde oturma imkanınız da artıyor. Hani böyle meydanda oturmak istemiyorum ben diyorsanız tasarım kafelerde de oturabilirsiniz. Tamam Mithat'cığım susuyorum. Artık kahvaltı yapmaya gidiyorum. Sonra iyice gezer alışveriş yaparız. Siz o zaman şöyle buralara göz atın. Ben sizi kahvaltı yapacağım yerden karşılayayım efendim.

Küçükköy'de kahvaltı yapabileceğiniz birçok yer var. Evet, olabilir de. Ama ben burayı seçtim. Kime sorduysam bana burayı gösterdi. Birçok diziye de ev sahipliği yapmış şu an arkamdaki yer. Onu söyleyebilirim size. Şöyle Mithat bir gösterir misin hemen şurayı? Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Çok keyifli ve bence çok güzel bir yer.

Ben böyle muhteşem bir kahvaltı görmedim. Merhaba, iyi gezmeler. Yani gerçekten yok yok kahvaltının içinde. Anne patates kızartmasından boşnak böreğine, boşnak mantısına. Bu arada ama şunu söylemek istiyorum. Boşnak mantısı ekstraymış. Biz sırf tadına bakalım diye masaya koymuşlar. Ama şu boşnak mantısı haricindeki her şey kahvaltıya dahil. Ben çok uzatmadan şöyle şu anne patatesinden hemen almak istiyorum. Yutkundum. Mükemmel. Kollarımı şöyle bir topladım. Cengiz Han dedi ki kameraman arkadaşımız, Yıldız anne patatesi arıyordun her yerde dedi. Vallahi öyle. Hiç sevmem böyle hazır patates aslında. Yani anne patates diye bir gerçek var. Yumurtayla başlayalım.

0: Saniye Hanım hoş geldiniz. Şu ellerimi bir sileyim. Hoş bulduk. Saniye Hanım gelin gelin böyle gelin siz. Şimdi bir kere kahvaltı çok güzel. Boşnak mısınız?
1: Evet, annem Boşnak.
0: Burası ne zamana kadar açık?
1: Ekim ayına kadar açığız.
0: Ekim sonuna
1: Nisan'da
0: kadar.
1: Başlıyoruz. Evet, Nisan ayında başlıyoruz. Ekim ayının sonuna kadar açık oluyoruz.
0: Küçükköy'de mi yaşıyorsunuz?
1: Ailem Küçükköy'de. Üst kat bizim evimiz.
0: Alt kat işletme, üst kat ev. Oh süper. Evet. Cumalı Kızık'ta da öyle. Genelde işlettikleri yerde yaşıyor insanlar.
1: Evet, burada da genelde yerel halk öyle. Aynı şekilde işletmeleri burada.
0: Siz nerede yaşıyorsunuz?
1: Ben İzmir'de yaşıyorum.
0: İzmir'de yaşıyorsunuz.
1: Bu... Ailem burada. Mandalina reçeli.
0: Mandalina, doğru bilmişim.
1: Ev yapımı.
0: Hepsi siz annem, yapıyorsunuz. Annem yapıyor. Ellerine sağlık annenizin valla. Bu ne reçeli?
1: Kayısı.
0: Kayısı. Evet. Bilemedim Mithat. Tadı yabancı gelmedi ama bilemedim. Şu ne? Bu da boşnaklara özel
1: evet,
0: bir şey.
1: Bir boşnak turşusu. Sirkesiz yapılıyor.
0: Sirkesiz evet. Boşnak turşusu. Evet. Şu zaten boşnak mantısı. Hı-hı. Kaç senedir buradasınız?
1: 5 yıldır işletiyoruz.
0: 5 yıldır işletiyorsunuz. Evet. Her şey çok güzel. Açık söyleyeyim çok lezzetli. Elinize emeğinize sağlık. Peki Nisan'da açılıyorsunuz. Ekim sonunda kapanıyorsunuz. Sabah kaçtan akşam kaça kadar açık burası?
1: 8.30. Sabah 8.30'dan akşam 10'a kadar açık.
0: Akşam 10'a kadar. Vallahi çok teşekkürler. Kahvaltı çok güzel. Akşam da çok güzel. Akşam yemeğini burada yemek isterseniz. Zeytinyağlıları oluyormuş buranın. Kabak çiçeği dolması.
1: Yaprak sarması, taze fasulye, bamya.
0: Benim en sevdiğim şeyler zeytinyağlı. Vallahi billahi. Görüşürüz. Sevgili seyirciler, ben kahvaltıma devam edeyim. Kahvaltım bitince sizleri tekrar karşılayayım.

0: Kahvaltımı yaptım. Şöyle mekanın içinden diğer tarafa doğru girmek istiyorum. Çünkü mekanın diğer tarafa çıkan sokağa çok güzel sevgili seyirciler. Gelin. Mithat gel. Ay Allah'ım. Ne kadar güzel burası. Ne kadar sıcakkanlı insanlarla dolu. Hepiniz bir el sallar mısınız? Herkese şöyle etrafımı alayım. Amca gel gel gel. Gel Saniye Hanım gel. Bak samimi söylüyorum, buranın kahvaltısı çok güzeldi. Reçeller bu güzel teyzemin ellerinden, bak el yapımı, kendi yapıyor bütün reçelleri. Ben size söyleyeyim, çıkın gelin küçük köyde bu güzel yere. Çarşı içi caddesi diye geçiyor burası. Evet. Zaten meydanın aşağısında görürsünüz Saniye Hanım nerede deyin gösteriyorlar. Vallahi bak, değil mi amca? Bir el salla, bir el salla. Hepiniz gelseniz sen o reçelleri yapıp da niye orada duruyorsun? Ay Allah'ım emeğinize sağlık, kahvaltı mükemmeldi. Hepiniz bir el sallayın. Teşekkür ediyorum tekrardan hepinize. Biz gidiyoruz artık. Küçük köyü daha keşfedeceğiz. Sayenizde enerjimizi topladık ve gidiyoruz. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler, tekrar söylüyorum, gerçekten kahvaltı çok güzeldi. Umut da muhtemelen bu programın kurgusunu yaparken o yıldız yediniz yediniz gezersiniz bu güzel enerjiyle diyordur. Umut'cum bir gün seninle de beraber gezelim bence. Sence? Mithat? Evet, o kadar kurgularımızı yapıyor. Bir güzel programımızı en güzel haliyle sizlere sunuyor. Umut'a da buradan öpücüklerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Merhaba. Çok güzel görünüyorsunuz maşallah. Gülüşünüz eksik olmasın. Çok güzel gülüyorsunuz. Hemen şöyle geleyim.
1: Canım benim.
0: Çok güzel gülüyorsunuz. Allah size sağlık versin. Ay çok teşekkür ederim.
1: Çok seviyorum ben bu kızı.
0: Ay çok teşekkür ederim. Bu saçlar ne kadar güzel örülmüş. Evet.

0: Ay maşallah, maşallah değil mi Mithat? 41 kere maşallah. Neler var burada? Hoş buldum, nasılsınız? Sanat galerisisiniz. Yapılan ürünler satılıyordu aynı zamanda.
1: Evet, evet. Süper. Bir kalma sergi var.

0: Yani eğitimini aldık. Atölye arkadaşım aynı zamanda Orhan benim. Kendi sanatımızı yapıyoruz. Ben natürmort çalışıyorum.
1: Ben onları anlamıyorum hiç. Ben onları hiç anlamıyorum ama anlayan anlıyordur kesin.
0: Yani her ressam, her sanatçı kendi yolunda,
1: ilerliyor.
0: Kendi felsefesinde.
1: Ama
0: kendi
1: istediğimizi satın alabiliyoruz.
0: Tabii ki. Galerilerde resimler satışa açıktır.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Güzel günler olsun. Küçükköylü müsünüz?
0: İstanbul'dan geldik.
1: İstanbul'dan buraya yerleştiniz.
0: Evet, yerleştik. Üst kat evimiz. Burası atölye galeri.
1: Ben ne
0: yan
1: dedim?
0: Yan tarafta da mini galeri.
1: Burası da cumalı kızık gibi dedim. Çok teşekkürler bilgi
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Herkesin öpüyorum o güzel yanaklarından.
2: Ay çok tatlısın.
1: Çok teşekkür ederim. Allah annenize sağlık versin. Allah annenize güzel bir ömür nasip etsin. Vallahi bayıldım.
2: Ay ben de sana bayıldım.
1: Ay teşekkür ederim. Ben vallahi size daha çok bayıldım. Ay Allah'ım nazarlardan saklasın ya. Söyle.
2: Fotoğraf çeken kim?
1: Fotoğraf çeken Mithat.
2: Ha? Anlamadım.
1: Mithat. Hmm. Adı Mithat. O çirkin değil mi? Ha? O beni şişman çekiyor. Söyle söyle. Söyle. Söyle. Aa, ne var şurada? İki dedikodu yapıyoruz küçük köye gelmişken. Seni kocaman öpüyorum.
0: 90.
1: Görüşmek maşallah. 90 yaşındaymış. İsim?
0: Nurhan görmüş.
1: Nurhan abla diyorum. Maşallah. Vallahi 41 kere maşallah. Öpüyorum seni.

Küçük Göl sokakları hareketlenmeye başladı sevgili seyirciler. Şöyle bakıyorum da şimdi öğleden sonraya geliyor vakit. Her yaş grubundan insanlar var Küçük Köy'ü gezmeye gelen. Burada deniz yok. Hani genci yaşlısı burayı gezmeye gelmiş. Tabii ki öğleden sonra biraz daha kalabalık oluyor. Onu söyleyebilirim. Burada hediyelik eşyalar satılıyor, hediyelik ürünler satılıyor. Bütçeniz doğrusunda gelip satın alabilirsiniz. Onun dışında el emeği, göz nuru, işte çanta olsun, bluz olsun, böyle pamuktan ürünler olsun fazlasıyla var. Şimdi ben bu sokağa girmeyi tercih ediyorum şu anda. Burası biraz daha sakin, değil mi?

Bütçeniz doğrusunda gelip satın alabilirsiniz. Onun dışında el emeği, göz nuru, işte çanta olsun, bluz olsun, böyle pamuktan ürünler olsun, fazlasıyla var. Şimdi ben bu sokağa girmeyi tercih ediyorum şu anda. Burası biraz daha sakin, değil mi Mithat? Evet. Aa bak, burası da güzelmiş. Her yer çok güzel. Merhaba amca, keyfin bol olsun. Bulmuşsun gölgeyi, oturuyorsun. Bu arada şunu söyleyeceğim. Eylül gibi Küçükköy çok güzel oluyormuş sevgili seyirciler. Ama tekrar belirtmek gerekiyorsa eğer, kışın baya baya sakin olduğunu söylemek gerekiyor. Kışın

0: gösterdiğim yerlerin çoğu kapalı olabiliyor. Bir adım önde.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde.

0: Ben Tarih Fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Sizler medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
2: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolem'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin gökyüzüne olan inancının adı.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
9: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
10: İyi ki doğdun kahraman.
11: Nice senelere kahraman.
9: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
12: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
9: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
13: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
9: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
15: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Garanti BBVA. İyisin.
9: Ha? Bir garip bakıyor ya.
10: Arkadaşınız gayet iyi.
8: Olsun benim.
10: Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
9: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
11: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
12: Öyle mi olmuştu ya?
13: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
11: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
8: Var mı onlar?
9: Var mı sence? Evde yok ki.
11: Bölüştürelim.
9: Ya Faruk tamam hallederiz.
11: Nasıl?
9: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
14: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
11: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
15: Şu kıza bak şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
16: Yumruk vuracağız biz daha.
17: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
18: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marası ya.
19: Yerler odalarımdan kaldım kızım.
15: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
9: Nereye gidiyorsun benim?
7: Hiç geçiyorum abla.
9: Ocak söneceğe de azı.
7: Yetti bana.
4: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
15: Seni ne vereceğim o? Benim sülalemde döneklik yoktur.
4: Abla. Bu.
9: Ne ablası lan?
15: Kız sultan hazır et kendine. Oğlanın kırkında düğün yüz var.
4: Ben Haydiye'ye söz verdim de.
15: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana biter.
7: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
3: Ne yapalım kader?
2: Sultan Gelin birazdan TV4'te.
6: Burası Akdeniz Sokağı diye geçiyor Küçükköy'de. Ya zaten geldiğim, gezdiğim yerleri çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Burası gerçekten ismi gibi çok küçük. Bak burayı bence gezmemiz lazım diye düşünüyorum. Avlumuz çok keyifli, konaklamamız mevcuttur yazmışlar. Ya şu yazı çok güzel bence. Mithat bir gelir misin? Bak şunu bir okur musun? İzleyicilerimiz görsün. Ben okuyacağım yani. İzleyicilerimiz de görsün. Girip gezebilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Bazı yerlerde yazıyor ya çünkü. Fotoğraf çekmek yasaktır. Neden? Senin yaptığının aynısını aslında bir başkası da yapıyor. Yani ne olacak ki? Ne güzel. Senin emeğin evet çalınıyor olabilir. Ben ona karşıyım ama

Mithat benden önce girdi ve ben burayı çok sevdim. Ne kadar güzel yapmışlar. Bizim eski misafir odası koltukları. İçeride de var o koltuklarda. Da bizim koltuğun deseni farklıydı da. Bayıldım ben buraya. Şöyle içeriden son bir kez daha geçelim. Mesela burada da kahve molası verebilirsiniz. Ay bayıldım ben buraya.

Begonvil'e de bayılırım. Şimdi Mithat'cığım şöyle gel istersen. Şöyle dışarıdan gene bir göster burayı. Begonvilleri falan. Gösterdin mi? Ben bu tarafa doğru yürüyorum. Şöyle ara sokaklarda kayboluyorum. Şimdi trafiğe kapalı yoldan trafiğe biraz açık yola geldik. Aslında bence bu yollarda da arabayla gezilmesinin yasak olması gerekiyor. Zaten burası çok küçük bir yer. Yani yazın da fazla kalabalık bir yer. En azından yazın arabayla girilmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Şöyle devam edelim.

0: Muhabbeti iyi herhalde. Muhabbet iyi herhalde. Muhabbet çok güzel. Koro halinde. Muhabbet iyi mi?
1: İyi.
0: Çok güzel. Oh süper. Şöyle bir çökeyim mi ben?
2: Çökün.
0: Hiç sakıncası yok. O zaman dur çökeyim. Ay hiçbir şey sormayacağım vallahi. Yoruldum bunlar beni yordular. Bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsunuz ablacığım?
1: İyi vallahi şükür. Oturuyoruz böyle serinde.
0: Ay, en iyisini yapıyorsun.
1: Kızının yanına gittim. Geldim.
0: Küçükköylü müsünüz?
1: İzmir'deydim. İzmir'den de geldim. Ayvalık. Ayvalık'tan da Küçükköy'e.
0: İyi yapmışsın. Bence burası çok güzel. Evet,
1: şahane.
0: Kesinlikle şahane.
1: Karşı
0: ben
1: yok,
0: sana diyeyim.
1: Girişen yok.
0: Ha? Bey nerede?
1: Ayrıldık.
0: İyi yapmışsın. Böyle kısmetmiş. Boş ver. Böyle kısmetmiş. Sizin keyfiniz bol olsun inşallah. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Tutmayayım sizi. Şimdi akşamüstü muhabbet. Nereye gidiyorsunuz?
1: O da başka yere.
0: Gitmeyin. Onlar da başka yere mi gidiyor? Ha onlar da sokakları. Siz nereden geldiniz?
3: Kilitköy sahil diye bir yer var.
0: Neresi şeyde, var?
3: Kilitköy sahil Burhaniye'de.
0: Aa.
3: Burayı çok seviyoruz. Yani böyle nostaljik bir yer değil ama orası. Şey, villalar var böyle.
0: Ha.
3: Yazlıklar var.
0: Ha, yazlıkçı
3: mekanı. Burayı çok seviyoruz. Ha, boşnak böreği yedik. Şimdi sokaklara dolaşıyoruz.
0: En iyisini yapmışsınız ya. O kadar güzel ki sokakları. Biz de ilk kez geliyoruz.
3: Yarım saatte yoldan geldik değil mi?
0: Öyle mi? Çok sakin bence de. Yani geleceğin alaçatısı diyorlar burası için ama bilmiyorum.
3: İnşallah bozulmaz.
0: İnşallah bence de bozulmaz yani. Ben de inşallah bozulmaması temennisinde bulunuyorum. Gelişsin ama alaçatı olmasın dedi. Neden?
4: Gelişen her yerde insanlar da bozuluyor.
0: Ya insanların bozulmasını geç her yeri çöp atıyorlar. Her yeri pisletiyorlar. Bak programın başından beri söylüyorum. Bence böyle yerleri geldiğiniz gibi bırakın. Çöpleri de çöp kutusuna atın yani. Yanlış mı düşünüyorum?
4: Zor bir şey de değil.
0: Ay zor bir şey değil ama insanların eline batıyor ya. Eline batıyor. Bu arada tulumunuz aşırı güzelmiş. Bayıldım maşallah. Keyfiniz bol olsun. İyi gezmeler olsun. Çok teşekkürler, hoşça kalın.

0: Herkes fotoğraf çekiyor ya da çektiriyor. Merhaba. Sağ olun. Ne içiyorsunuz?
1: Yıldız Yakar.
0: Evet, Yıldız Yakar.
1: Aa.
0: Limonata?
1: Evet, limonata.
0: Karadut suyu değil mi? Mithatçığım, ben artık oturuyorum. İstiyorsan sen keyfine bak. Niye bakıyorsun öyle? Mithat da alınıyor her şeyi. Anca beraber, illa kanca beraber olmak zorunda gibi hissediyor yani. E beni biraz yalnız bırak yani. Bir müsaade et. Allah, gidiyorum Yıldız. Hayır, gitme. Şu an gitme. Muhabbet bitsin, ondan sonra gidersin. Şimdi tanışalım hemen. İstanbul'dan mı geldiniz?
1: Hayır, ben Ankara'dan geldim.
0: Aa, Ankara'ya selam. Biz de Ankara'ya gittik geldik. Küçükköy ne alaka? Küçükköy ne alaka? Ben de bir kaldım şöyle.
1: Ben çok merak ediyorum böyle küçük kasabalara ilgilenim. Ben zaten Karadenizliyim ve çok küçük bir yerde dünyaya geldim.
0: Evet.
1: O yüzden hep böyle ilgilenimi girer. Küçük kasabalar, küçük yerler. Aslında insanların bozmadığı, insanların el atmadığı yerleri çok merak ediyorum.
0: Burası da ama öğleden sonra kalabalıklaşmaya başladı. Farkında mısınız şu an? Kolyeniz çok güzelmiş. Mavi mavi. Siz de pek güzelsiniz. Allah nazarlardan saklasın. Siz İstanbul'dan geldiniz herhalde.
1: Evet, İstanbul.
0: Neresinden?
2: Beylikdüzü.
0: Beylikdüzü mü? Aa, çok yakınız. Bahçeşehir bende. Merhaba, Boşnak mantısı da söylemiş. Ay, sen hep gül. Sen hep gül. Niye biliyor musun? O dişler pahalıdır. Gerine gül. Öpüyorum hepinizi, hoşça kalın. Mithat dur, Mithat dur. Çantam kaldı. Mithat dur, şimdi gidiyorum.

0: Burada her sokak meydana çıkıyor. Afiyet olsun. Keyfiniz bol olsun. Küçükköy Camii'nin hemen arka tarafındayız. Muhallebi yemeden buradan dönmek istemiyorum açıkçası. Aslında burası caminin avlusu. Yani şurası. Bunu söyleyebilirim size. 1911 yılından beri bu muhallebici var. Şu an kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Buranın muhallebisi de güzelmiş. O yüzden siz de buraya geldiğiniz zaman muhallebinizi yiyebilirsiniz diyelim. Bir içeriye girelim, muhallebi siparişimizi verelim. Lavantalı var, bademli var, portakal kekli var, damla sakızlı var. Daha ne olsun? Amacınız gezmek olsun. Kışında açık mısınız?
1: 24 açık.
0: Kışında. Evet. 7 gün 24 saat. Evet. 24 saati abartmış olabilir misin? 6'da kapatıyorlarmış kışı. O zaman ben masaya gidiyorum. Şimdi lavantalı, bademli, Küçükköy spesiyalı olsun mutlaka. Ve damla sakızlı olsun. Üç kişiyiz. Hepsinin tadına bakarız. Ay bir de yutkunuyorum, yutkunuyorum. Karadut suyu 3 tane kameraman arkadaşlarıma da. Bir de bizi sularsan sevinirim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.

0: Ve muhallebilerim geldi. Karadut suyu var ya, yutkunuyorum sabahtan beri.
1: Kimse de ikram etmiyor.
0: E doğru söyledin şimdi, ne diyeyim ben? Kimse de ikram etmedi dedi, doğru söyledim. Karadut suyu çok güzel gerçekten de. Damla sakızlı, bademli, şöyle küçük köy spesiyel ve lavantalı muhallebi.

Muhallebi çok güzeldi. Bu arada şunu söyleyeyim. Arkamdaki Arnavut kaldırımlı yol da çok güzel. Hemen sağımdaki yer de çok güzel. Küçük köye geldiğiniz zaman da konaklayabilirsiniz. Cunda çok yakın buraya. Ayvalık çok yakın. Buraya Altınoluk yakın. Yani bir, 1,5 saatlik bir mesafede. Çanakkale sınırları yakın. Çanakkale ili yakın. Yani buraya geldiğiniz zaman aslında dolu dolu birkaç gün geçirebilirsiniz. Bir güne Küçükköy'ü sığdırabilirsiniz. Aslında hani yarım gün Cunda, yarım gün Küçükköy yapabilirsiniz. Bursa'dan falan çok gelen varmış buralara. İstanbul'dan falan bayağı gelen varmış. Şimdi Mithat benden önce girdi. Her zamanki gibi dayanamadı. Küçükköy Kadın El Emekleri Çarşısı sevgili seyirciler. Bazı tezgahlar açılmamış olsa da biz bu çarşıyı gezelim mi? Gezelim. O zaman önce bir açık tezgahlara siz göz atın. Sonrasında sizleri o tezgahlardan karşılayayım.

0: Aslında akşama doğru oldu ama diğer tezgahlar açılmamış. Neden?
1: Vallahi işleri var. Bugün badana yapmışlar.
0: O yüzden açmamışlar. Şimdi bunların hepsi el emeği göz nuru. Zaten burada yapıyorlar. Tülbentinden tutun çocuk giyimine kadar şöyle her şey var. Ne yapıyordun demin? Ne örüyordun?
2: Oya örüyorum.
0: Ne örüyordun?
2: Oya örüyorum böyle.
0: Ay ne kadar güzelmiş
2: bu. Sana hediye edebilir miyim?
0: Çok teşekkür ederim. Düşünmen yeter.
2: Bunu satıyorum.
0: Ya kadınlar nasıl üretken görüyorsunuz değil mi? Eskiden sadece bunlar tülbentler kenarına olurdu. Evet. Aynen böyle işte. Aynen. Rahmetli babaannemde de böyle çok vardı. Bende de evde var. Şimdi küpe yapıyoruz, bundan kolye yapıyoruz. Aynen öyle gözlük ipi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Yani, İsmin ablacığım?
2: Benim Hava diyor kardeş.
0: Hava ablam. Şimdi bunlar?
2: Bunlar ablam ördü hepsini.
0: Ablan ördü ama hepsini siz yapıyorsunuz.
2: Evet kendimiz yapıyoruz.
0: Ne kadar
2: sirkeleri
0: güzel.
2: Sirkeleri kendim yapıyorum.
0: Sirkeleri kendin yapıyorsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kal.
2: Allah razı olsun.

gelinip görülmesi gereken harika bir yer küçük köy Ayvalık'ta. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Son kez bir küçük köy tur atın.

0: Şu işi bugün bitirek gayrı.
1: Bitirelim ağa.
0: Hey ya, üç aşağı beş yukarı olsun. Malın değeri neyse onu vereceğim canım. 3000 ise 3000, tamam mı?
1: Oo, 3000 çok az ağam.
2: Benden de 4000 ağlar.
0: Ula bu karı yine çıktı karşımıza.
3: Çıkarım, ne sandığını de. Sen samanlı köyünün ağasıysan, benim rahmetli kocam da bu köyün ağasıydı.
0: Madem öyle, de bağalım hadi. 4000'e çıkardım fiyatı.
4: 4000 kayımı veriyor Kazım ağa.
5: 4000 mi?
1: Ya. 4000. Hele şöyle 4000. Bir içeri buyurun ağam. Çardağa geçelim.
4: Aa, 4000 dedi Zelha bacı. Çekil aradan da bitsin şu pazarlık.
2: De olan sefer. Benden de 4500 oldu.
0: Malı bir iyi görelim hele.

0: Bu kız benim işime 5000'e gelir.
1: 5000 oldu sultan kız. Tam 5000.
2: 5500.
1: 5500. 6000. 6000.
2: 7000 ne olacaksa, 7000.
1: 7000? Evet. 7000 vay ana! Selah bacı, sen bu parayı peşin verebilecek misin?
2: Vermezsek bile bağ bahçeyi satarım. Kaptırmam sultanı başka köye, onu Haydar'ıma alacağım.
3: Yo, para peşin olmalı.
1: Ben peşin veririm.
2: Altınları satar, ben de peşin veririm.
4: Sultan, kız sultan. Buyur ana, ineğin altına baktın mı kız?
2: He, baktım.
4: Avluyu süpürdün mü?
2: He ana.
4: Bahçeden ot yoldun mu?
2: Yoldum.
4: Çamaşırları yudun mu?
2: Yudum, erkenden çayda.
4: Hadi işine bak kızım, hadi.
0: Bu kız hamur da açar mı?
4: Ne demek, yıldırım gibi.
0: Burçak da yolar mı?
4: Hem de nasıl, vızır vızır.
1: 7500 oldu.

0: 똥랑 알리 김기아철도 혀서 말해버려랑. 네, 보다름에 너시다름 역사 자이들름 차서 마이
1: 내 자이마술랑 세페
0: 저놈 아 자이막다 내올라지 부그사 헬랄들 발라 헬랄들 슈그사 막 슈그사 모터기비 트랙터기비 테페테페 굴랑 알하 이러니건
2: 그러면서 샬라 그러면서
0: biz de gidelim gayrı. Düğümü de yakında yapalım, uzatmayalım.
3: Olur ağam, olur.
4: Nasıl istersen ağam. Ulan herif, öküz inek satmaya kalkıyordun o tarlayı almak için. Bak aha, o para iki tarla satın alırsa.
3: Alır karı alır, iyi para etti sultan.
4: Ya.
3: Tohuna para mı verdik bu kızım be? Varayım ben çolak eminle şu alacağım tarla işini konuşayım ha?
4: Ben de sultana kızıma bir bakayım. Eğlenazcı kız hele. Ay benim bir tanecik kıymatlı kızım. Haberin var mı kuzum? 7500 gayme kıymet biçtilerse. Hem de Samanlı'nın en zengini Kazım'a.

0: O zela karı olmasaydı kızı daha da ucuza kapatırdık ya. Doğrusu kız da bu paraya değer. Bizim işleri ancak o çevirir.
1: Hem de iyi döl bilir, güçlü, güzel kız.
0: Versin ya, Osman benim ilk oğlum. Dorunlar isterim.
1: Osman, biraz zayıf emme, evlenince bir şeyciği kalmaz.
0: Doğru denk, ben de senin gibi düşünürüm. Gel gör kim anası olacak domuz, oğlan yüreğe bozuk diye bile...

0: Canım o çarpıntı herkeşlerde olur ha.
1: Haklısın. Benim bile yüreğim daralı bazı. Eskiliden de bunun için çevirdiler oğlanı. Ben biliyorum. Ama anası çürüye çıkardılar diyor da bir şey demiyor alçak.
2: Baba, baba! İçeride doktor var, abimi muayene ediyor.
3: Dön bakayım. Peki oğlum, giyin sen. Evet, had derecede bir kalp durumu bu.
4: Nasıl dedin doktor bey?
3: Yani bu oğlan askerden çürüye çıkarmakta haklılar.
5: Vah benim başıma gelenler! Vah ben nerelere gideyim?
3: Sen bir yere gidecek değilsin. Oğlun hastaneye gitmeli bence. Bu işin şakası yok.
4: Ah babası!
1: Ne arıyor benim evimde doktor?
4: Osman hasta!
1: Halt etmişsin sen! Oğlan sapasağlam, aslan gibi aha!
3: Senin oğlan dökülüyor, hastaneye yatmalı mutlaka.
1: Bizim karı bir halt edip seni rahatsız etmiş doktor bey. Eksik olma. Her kim ki kaç kuruşsa verelim de sen bizi baş başa bırak.
3: Bana bak ha, sen o paranı cebine koy. Oğlunu hastaneye yatır aklın varsa, anlaşıldı mı?
1: Şuna da bak be! Paranı cebine koymuş. Biz senin gibi nelerini bilirik doktor gibi.
6: Sen keyfini kaçırma ha!
1: Ne demek keyfin kaçırma? Bu karı benden gizli gizli ta kazalardan doktor çağırsın... ...oğlan adını bir iyice da çıkarsın da ben keyfimi kaçırmayayım ha?
6: Düğünde herkesler anlar Osman'ın ne olduğunu ha?
1: Elbet görür. Yakında Ali'nin kızı sultanla gerdiğe girecek. Dik dur lan!
4: Yavaş ağam!
1: Ulan... Karısı sen dayağı hak
6: ettin! Eksik edekliğine ver ağam, etme!
1: Eksikse eşikliğini bilsin alçak! Eller oğlum evlenecek günü göreceğim diye sevinir...

0: güne bugün sultan, 7500 gaymelik bir gelinsin. Bu gece ağır sat kendini görem. Sattın, sattın, satmadın. Gayrı bu geceden kelli pek kıymet vermez erkek milleti.
1: Kime satacağım kendimi yenge?
0: Kim olacak kız? Osman'a, güveye.
1: Osman?
0: He, Osman. Hiç gördün mü Osman'ı kız?
1: O nasıl söz yenge? Nerede göreceğim ki? Bilmem mi? Nikah başka başka yerlerde kıyıldı. Ah yengem! Nasıl ki?
0: Kim nasıl ki?
1: Şey...
0: Osman'ı mı sorun kız? Hmm. İlahi sultan! Az sonra boylu boyunca karşına dikildiğinde görün. Aha şu yorgan gibi yumuşak! İpek gibi bir delikanlıdır. Onca yürek darlığı filan var dirler ama hepsi laf. Ha, laf da olsa sen erkeğine sahip çık. Onu fazla yorma. Hani demem şu ki, bu iş erkeği ziyadesiyle yorarmış da. Anam ya. Hem canım ne olacağımı şöyle. Horoz gibi ikide bir vırt.

0: Bu mu gelin?
1: Ne arıyorsun sen burada? Hadi çık bakayım dışarı. Osman'ın küçük kardeşi. Kayınbiraderin olur. Şimdi ey kulak ver bana sultan! Güvey odaya girince ilkin o laf etmeli. Sen ne derse ağzını açma yüz görümlüğü almadan! Altını takıp da yüzünü açtı mı... Geldiler. Hadi hoşça kal sultan. Mevlam bahtından güldüre.
2: Gitme yenge. Sen de burada kal benimle.
1: Hiç olur mu kız? Bana sarılacağına bundan sonra güveye sarıl artık.
3: Hay Osman'ım beni!
4: Osman değil, aklıma!
3: Oğlum, koy yerine nevi oğul! Etmen, eğlenen, hiç olmazsa üstüne başına bir çeki düzen verelim! Koy verin lan!
5: Giden ulan Osman!
6: Mevsimine serindin lan!
7: Ulan kapının önünde böyle olursan içeriden ineceksin!
3: Gelin yabandan gel falan nok! Köyün adını...
8: Etmen kardeşler, az durun hele!
3: Affala! Duracak zaman mı lan? Bu ahbaplık bir iş değil ki, biz göre kişinin!
9: İtliğin lazımatı yok, paranın oğlum!
5: Hadi bakalım Osman, içeri oğlum, içeri! Yumruk vuracağız biz daha!
8: Aman etmen arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor, etmen
3: durun! 7500 gaymelik gelin, ne güne durur lan?
5: O bastırır yüreği, hadi!
3: Ne oluyor orada bakalım? Yara dikme dersiniz daha! Atın içeri güveyi! Ne durursunuz lan?
8: Baba!
3: Babanı ne diyeceksin lan? İçeri gir de sana baba diyecek döl peydahlamaya bak!
8: Allah!
3: İşte böyle, bu işte oldu bitti!
5: Aman ey kardeşler!
10: Dur ne bileyim ben?
5: Ne dur diyor? Dur lan! Allah canım! Üstüme üstüme geliyorum
3: lan!
5: Dur sana!
3: Lan hayır hayır gitmeyin gayri! Yeter! Dağılın bakalım! Ayıptır oğlum! Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum! Hadi oğlum!

Namussuzun yumruğu beni böyle yaptı. Avucunda taş vardı biliyorum ben. Galeşin teki o. Yoksa ben... Ben acısını koman bu yumruğun onda. Beni kızdırmaya gelmez. Ben...

0: İyi bakalım kız. 100 görümlüğü 5 altın yeter mi?
1: Bak bakalım domuzun kızı, oğlan yerde mi yatıyor, ne yapıyor? İyi bak.
2: Ay şükür yaradan aldı da diyor gelini.
1: Nasılmış lan geçmişi kılardı da. Hasta bir oğlana iftira eden. İtten de
2: içeriden duyacağım. Hadi bir dakika, ayırın konuklar bekliyor.

0: Yat, ağam yat. Yorma kendini sen. Yat ha.
1: Yüreğim bozuk benim. İskeleye de çürüye çıkartmadılar boşuna. Anamın çağırttığı doktor da. Ya, oy, oy.
0: Dinen. Mevla'nın verdiği bir derde ne gelir elden?
1: Anam da öyle der emme, babam. Babama anlatamadık bir türlü. Anlatamadık. Oy, oy, oy. Of, of, rezil olacak köye. Köyden, oy, köyden. Ay, köyden geçtik. Sana da yazık ettik sultanımız. Benim gibi bir marazlıya.
0: Sus, öyle deme ağam. Yüreğini rahat tut sen. Neye yazık olacağımış bana? Dert veren Mevlam dermanını da verir.

0: reingeschlafen, stimmt's? Und wer ist Herrn Backeberg? Ist sie der beste Backeberg?
1: Gesultan! Sultan! Charschaf!
2: Ay, ich hab Angst. Ay, oh no. Ne yapar orada sultan? Aman davranalım tez, şimdi gelirler çarşaf değil.
0: Geldiler bile.
2: Geldiler mi?
0: Aa bak, baban keyfinden silah atacak havaya. Baban silah sıkıp çarşafı ilan etti köye. Döldeyi keder edersen Allah'ın gecesi bir bu gece değil ya. Osman! Osman!

0: Ediyorsun kız?
1: Osman öldü. Osman öldü.

0: kara gözlü
1: oğlum. Ne yaptın ayol? Böyle mi olacaktı?
0: Olacaktı. Olacaktı. Ah, gör işte. Sana o kadar da öğütledik, oğlanın yüreği hasta dedik.
2: Gelin odalarına çekip de kuzumun başına bu halleri sen mi getirdin?

0: Boyu devrilesi azgın karı! Daha ne kadar tutacağım bu uğursuzu evde?
1: Yo, öyle deme karı! O bizim gelinimiz! Karnında oğlumuzun dölü var ya!
0: Ne dikilip durun orada kız? İşine gitsene! Laf mı dinleyin Allah'ın cezası?
2: Bir diyeceğim vardı ana!
1: Ne diyeceksen de hadi!
2: Anama desem baba! Senden çekinirim!
1: Çekinme, çekinme! De, korkma!
2: Döl yok!
1: Ne demek döl yok kız?
0: Yaganlı çarşaf kız!
2: Osman o gece ziyade hastaydı. Yattığı yerden kalkamıyordu. Kolumdan ben akıttım kanı çarşafa.
0: Amanın! Neler de bilirmiş bu gelin olacak alçak!
1: Alçak deme karı! Şerefimizi kurtardı sayılır bir bakıma!
0: Osman'ım öldükten kele neyleyim ben o şerefi!
1: Öyle deme!
0: Döl olmadığına göre artık bu gelini evinde nasıl tutan ha?
1: Ya o kadar saydığımız başlık parası ne olacak kız?
0: Başlık parası bata!
1: Hadi sen işine bak gelin! Gelini sal denem mi? Bunca darla, dapan, bağ, bahçe, hayvanı kim çevirecek ulan karı? Ne diye güçlüsünü aldık gelini?
0: Gene de tutamam ha, gene de tutamam! Nikahlısı öldü, el alem ne değil mi?
1: Nikahlı mı dedin karı?
0: He ya, nikahlısı yok! Bu karı ne eder bizim evde?
1: Ecel etme karı! Her şeyin bir çaresi bulunur elbet!
0: No, kendine mi nikah edeceksin yoksa?
1: Tüş! Yavaş gel ulan! Ben gelinine göz diken o namussuzlardan mıyım? Izgırık karı! Döle de gelince kavrat! Eğil kulak ver lafıma! Soranlara gelin çocuğun kocasının ölümünden sonra zayi etti diyeceğiz, anlaşıldı mı? Yani acısından sultan çocuğunu düşürmüş olacak!

0: Sen bu işi yanlış tutuyorsun Ali! Ağadan habersiz kızı alıp gitmen!
1: Bırak ağayı! Hem karısı da istiyor kızın gitmesini canım!
0: O evde karının sözü geçmez, gelitme!
1: Tamam, elinizi çabuk tutun hadi!
2: Ne o ulan Ali, gelin mi kaçırırsınız evimden?
0: İdim ama dinletemedim ki oğlum!
2: Pazarlığı yapan sensin ulan Sefer! 7500 lira başlık parasını da söyledin mi bari?

0: Gelişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak

0: %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim küpür küpür.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
7: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut fiş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte.
19: Neydi ya?
20: Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
21: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
23: Botanik.
22: Abacus.
23: Kasa.
22: Marul.
23: Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
25: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
26: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
27: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
28: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
29: Bu var ya bu.
30: Blok dersten çıkıyor.
29: Atıştırmalık?
30: Yok ben doymalık takılıyorum.
29: Bir şey diyeyim mi?
31: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
29: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
32: Parasının kıymetini bilenler.
29: Biziz.
32: Biziz.
29: Ama siz...
0: Kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettiniz?
0: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
11: Emanet tutuyor.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha ne bitti ya?
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok büyük davranıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
13: Hava atacağız bu sıraya daha.
11: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
23: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
32: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
11: Aa, nasıl ya?
33: İyi akşamlar.
34: Dinle, dinle.
35: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
32: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla. Garanti
36: BBVA. İyisin. Ha?
37: Bir garip bakıyor ya.
38: Arkadaşınız gayet iyi.
36: Dostlarım benim.
38: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
37: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
36: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
11: Öyle mi olmuştu ya?
37: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
36: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya. Var mı onlar?
37: Var mı sence? Evde yok ki.
36: Bölüştürelim.
37: Ya Faruk tamam hallederiz.
36: Mutlusun.
37: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
39: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
36: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
40: Baba.
41: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın kaçın.
42: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
43: Yok burada Ali Mali.
40: Aç mısınız?
44: He ya açız.
40: Ah onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
42: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
44: Önce şu vidaları sökeceksin.
40: Hırsızlık mı yapıyorsun?
44: Çarpık alma bir pantolon alacağız.
40: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal.
0: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
40: Yusuf bunun varız demiş değil mi?
1: Varsız dedim.
40: Ha, bakayım öyle.
1: Al bak.
2: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
40: Böcek öldü. Falconet'te bıçakladı.
8: Yusuf ile Kenan bugün 18'de TV4'te.
2: Hadi yürüyün kız. Eğlen ya! Gelin benim dedim size.
0: Kız da bizim.
2: Başlıktan ne haber Hacer karı? Söylesene şuna ulan Ali. Bizi bir eski etekten karşı karşıya koyma.
9: Doğru denen mi?
2: Anlaşıldı. 7500 alınca senin iyice bitin anlanmış.
0: Ver kızı Kazım'a. Güven yok, nikah yok, kız bize düşer.
2: Ha, anlaşıldı. Güven yok, nikah yok, öyle mi?
9: Yok doğrusu.
2: Kim demiş yok? Veli! Gel lan Veli buraya! Alın size damat işte! Oğlansa bu da benim oğlum! Nikahsa hemen nikah yapacağım!
10: Ana! Barnak kadar çocuk!
2: Barnak kadar olduğuna ne bakan? Bir de bakan ki kocaman deli anlı olmuş! Hem bu işi memlekette ilk ben yapmıyorum ya!

0: surat asıp durun lan Ali. Ailen hısımlığın devam ediyor, sevin.
1: Al sana acar bir oğlan. Gönlünce böyle çıkar meydana.

0: şimdi bak.
1: Başındaki şişelere şekerini karate göreceğim.
0: Gel bakalım. Gel
1: bakalım. Şeker.
2: Gözüm koptu, bir şey oldu Deli. Bir daha buralara kadar geleyim deme. Baban duyarsa bizi öldürür.
3: Bir tabancam da benim olsa ya.
2: Olur olmayı. Hele sen bir yol büyük.
3: Osman Ağa'nın tabancasını verir mi babam o zaman acı?
2: Osman Ağa'nın mı?
3: He, onun dolapta sakladığı tabanca.

0: gelirsin. Sen de onun kadar ol da inşallah. Sultan! Sultan! Yer yarıldı da yerin dibine mi gitti bu kız? Ah, artık işleri de safsaklamaya başladı.
1: Ya öyle deme! Oğlan da yükü üzerine bindi.
0: Neredeydin kız?
2: Veli çaya gitti diye korktum da ana.
0: Biz küllecilerin mevlüdüne gidiyoruz. Eve göz kulak ol. Sonra o samanları da bir güzel temizle, anladın mı?
2: Peki ana. Ben samanları temizleyeceğim. Sen sakın bir yere kaybolma, buralarda oyna, he mi Veli?

0: Sen tabancayı mı aldın dolaptan?
1: Ateş etmem! Ha? Ateş almıyor namussuz, kurşunuyor!
0: Etme lan! Şeytan doldurur derler. Yandım anam! Beni vurdun ulan deli!
1: Adam! Adam benim!
0: Yok bir şeyim, yok! Kolumu sıyırıp geçmiş kurşun! Ağlama hadi, bir şeyim kalmadı, aha! Ancak tabanca nerede, babam duyacak olursa!
1: Babam, babam geliyor, şimdi beni öldürür!
0: Korkma sen!
2: Ne oluyor burada kız, bu silah sesi de ne?
0: Şey baba, tabanca!
2: Bosman'ın tabancası! Kim aldı dolaptan bunu?
0: Ben aldım baba, ben!
2: İş tabanca atışına mı kaldı ulan alça? Ha! Seni de minyet tükürdüm kızı seni!
1: Abam!

0: Vele yok ortalıkta. Bak hele şuna. Gene nerelere kayboldu vele.
1: Şimdi arar bulurum anacığım.
0: Ey bak ona kız, o senin kocan olacak.
1: Kaç defa söyledim sana evden uzaklaşma diye. Hasta olursan görürsün gününü. Bu kadar soğukta kalınır mı hiç? Bak üşümüşün.
2: Yok bir şey.
1: Aman baban duymasın, öldürür dayaktan seni! Çıkar şu üstündekileri, hasta olacağın yoksa! Sana sıcacık bir çay yapayım şimdiki.

Şunu bir gözel işte için ısın. İyisin değil mi? Ha, yatarsın şimdi, hiçbir şeyin kalmaz. Hadi bakalım, şimdi güzel güzel uyu.

0: Veli? Veli? Veli?
1: Ne var abla?
0: Baban sordu demince. Ne oldu bu oğlana, daha kalkmadı mı dedi.
1: Peki, geliyorum şimdi.
0: Hadi, bağırtmayalım babanı gene.
1: Olur, olur.

0: Bu yıl havaları iyi. Esraftan çok iyi gidiyor. Ne diyorsun Zeynep?
1: İyi gidiyor şükür Allah'a. Sen kendini çok yorma. Ben yapıveririm şimdi.
0: Kız Sultan, ne yarınlık ediyorsun hala?
1: Hiç. Hiç anamın işine yardım ediyorum.
0: Ha.

Çoktan zeytinlikteki bağın bakımı yok. Şunları bir çapana da az işe yara bağlam. Peki. Erkek evlat dedik, bel bağladık sağa. Göreyim seni kara çıkarma yüzümü.

0: Ben yapayım.
1: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi. Bana göre değer böyle işler.
0: Bırak bana. Ben yaparım. Tek baban ses etmez.

0: be sultan! Sen bu oğlana fazla yüz veriyorsun!
1: Ne oldu ki yenge?
0: Başını çok boş bırakıyorsun bu oğlanın! Unutma, o senin nikahlın! Ona iyi sahip çık! Böylesini kapı verirler adamın elinden!
1: Neymiş kusurun?
0: Böyle ırgat gibi dolaşma! Kendine çeki düzen ver! Az biraz tak takıştır! Sür sürüştür! Oğlana beğendir kendini!
2: Merhaba abla!
1: Nereye kayboldun gene?
2: Çık dolaşıyor! Soğuk çıkmış da ceketimi giyeceğim!
1: Belli!
2: Ne var abla?
1: Bilmem, yok bir şey!

0: ne oldu?
1: Onun için süslendiğimi anlamadı bilen.
0: Sevdiğini bilmeyi anlaşılan. Sevdiğini belli etmek için bir şeyler ver ona. Ne bileyim, elma falan.

Durgan sen. Başka gelin.

0: Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Sizi gidi utanmaz, sizi gidi ağırlanmazlar.
1: Yani diyeceğim ki abla bu.
0: Ne ablası lan? Abla abla deyip durma bana, yeter. Sen de utanmıyor mu kız bu yaptıklarından? Geç git hadi, bir daha seni görmeyin buralarda.

0: Yazıklar olsun lan Veli sana! Bir sümsük kızla!
1: Öyle değil mi abla? Hayriye'ye de sümsük değil mi?
0: Sümsük ya! Sümsük!
2: Thank you.

0: Ne alan kız gelin sabah sabah, derdin nedir?
1: Yok bir şey baba.
0: Hele hele! Var bir şeyler. Yoksa durup dururken kovaya süt yerine niye gözyaşı akıtın? De hadi kız! Hiç çekinme! Ben senin baban değer miyim?
1: Veli!
0: Ne olmuş Veli'ye? Yoksa ittik mi yapar ha? Başka karıya kıza mı dolanır yoksa? Yemiklerini kırarım! Senin nikahın, seninle evlenecek o! Benim sülalemde döneklik yoktur! Hiç kaygın kuşkun olmasın! Zeynep Hanım hayırlısından bir doğursun! Düğününüzü yapacağım sizin! Yalnız sen bu sıra biraz el ver Zeynep Hanım'a! Biliyorsun yükü ağır, işlere yetişemez oldu!

0: gözün aydın Kazım Ağa, nur topu gibi bir oğlun oldu.
1: Allah kısmetini açık etsin. Kız Sultan Hazretlerine, oğlanın kırkında düğününüz var.

0: Sayriye, burada ne işin var?
1: Sen evlenecek, ben yaşayamam. Kendimi çaya atarım. Vallahi atarım.
0: Sen hazırlığını yap, bu sabah alacak arantıkla kaçacağız.
1: Ne kaçması belli? Sen gerdeğe giriyorsun ya.
0: Kimden giriyorum gerdeğe? Tövbe tövbe, o benim ablam olur kız, unutma. El ayak çekilince kaçarım ben. Böyle yapmazsak bilin benim babamın didiği didiktir, vurur adamı vallahi. Yaşatmaz.
1: Gelmezsen öldürürüm kendimi.
0: Geleceğim, söz.
1: Eyvah, babam geliyor, kaç, öldürür seni.
0: Unutma, gün ağarınca samanlıkta.
2: Hadi atın içeri kaydı.
3: Tamam ona ne olursun sen. Orası Osman'ımın mezarı. 10 yıl önce o kız gelin odalarına serdiydi Osman'ı.
4: İsterseniz kızı alır giderik.
2: Karı lafına ne bağır sen Ali? Bu arada söz sahibi o mu yoksa ben mi? Hadi atın hep beraber damar.

0: Şu babamın bize ettiklerine bak. Ne yapacağız şimdi? Benim burada bir dakika bile kalmam günah. Osman ağamın mezarında kemikleri sızla. Ne yapan abla? Yoksa sen de mi? Sen de mi abla? Beni büyüden, bana her bir şeyleri öğreten sen de mi abla?
1: Anlaşılan bunu da öğreteceğiz. Sana sadıçlık etmek de varmış kaderimizde.
0: Ne dedin abla?
1: Demedim daha. Diyeceklerime iyi kulak ver. Güvey gerdeğe girinde ilkin gelini konuşturacak. Yüz görümlüğü takacak sonra, yüz görümlüğü takacak gene gelinin duvağını açacak. Hadi bakalım, ne durun hadi aç duvağı.
0: Allah etmiyor.
1: Biliyorum, yüzüm senin görmediğin bir yüz değil. Ben senden yüz görümlüğü de istemiyorum, duvağı aç yeter. Yok kaçma! Onu da ben yapam, hadi! Beğenmedin mi yüzümü? 14'ünde kız yüzü değil benimkisi. Ondan mı kaçıyorsun benden?
0: Ablacığım!
1: Başlarım ablana şincik! 10 yıl önce solucan gibi bir oğlanken kim getirdi seni bugünlere? Kimsenin derdinde dertlendi, kimsenin yerine dayak edi ha?
0: Doğrudur.
1: Eller öz çocuklarını bağrına basarken ben seninle sancılanır, hoca ilaç diye komşulara koşar, başucunda gözümü bile kırpmazdım, yalan mı?
0: Doğru, hakkını inkar kılmam. Sen bana anamdan ileri baktın.
1: Baktım bakmayı emme, yaptığıma ettiğime karşılık ne gördüm? Kazım Ağa'nın oğlu, malı, tarlası, bahçesi, ömrümü tüketti. Bundan kelli yüzüme bakılmaz mı?
0: Ne demek? Sen daha... Sen iyisin, sen güzelsin daha. Sana şu bizim köyde layık.
1: Kimseleri layık değil bana. Sen de o yüzden benden kaçan ya.
0: Vallahi ondan değil abla. Ben Hayriye'ye söz verdim de.
1: Hayriye'ye ha? Söz verdin o ciğerine kurtlar düşesece kıza ha? Tez zamanda ölüm döşeklerine düşe o Hayriye olacak.
0: Yapma abla, yazık değil mi kıza? Ne isten elin kızından?
1: Ya o elin kızı ne ister benden? De bakalım, o ne ister benden? Benim büyütüp yetiştirdiğim nikahlıma sahip çıkan alçak!
0: Alçak değil mi ona?
1: Derim, sana da derim! Baban da razı gelmez buna. En iyisi babanı çağırıp olanları anlatmak.
0: Amanın abla etme!
1: Amanın ha? Sen aman bilir misin? Ben senin nikahlın değil miyim? 10 yıldır ne diye bekledim ben! Yamaçtaki yemiş vermez kelahlat gibi böyle ömür mü tüketeceğim ben? De bakalım! Hayallediğim bebelerin beşiğini Hayriye kız mı ırgalıyor?
0: Şimdi ne yapacağız abla?
1: Gerekeni yapacağız. Hayriye kızla seni kaçıracağım. Baktık, büyüttük seni. Sonunu da getirelim bari.
0: Ablam, ablam benim ablam! Ellerini öpem ablam! Senden gayrısı beni anlamazdı zaten!
1: El öpmenin sırası değil şincik, bir an evvel davran!
0: Şenlikler biten de el ayak çekilecek. İlk horoz öten de kaçacağız. Sözümüz öyle.
1: Ne o? Gözlerin kapanıyor. Ayakta uyuyor gibisin.
0: Arkadaşlar üstüme düştüler, geçirdiler de.
1: Hadi yat şu yatağa da uyu biraz. Sabah daha çok var.
0: Yo yo abla, o gelin yatağı.
1: Hadi hadi, ne diyorsam yap. Gelin mi var ki ne, yatağı ola!
0: İtme abla, itme!
1: Fazla konuşma! Yarın az mı yorulacaksın lan? Yat hadi! Hadi sen bir iyi uyu!
0: Yeme!
1: Ben sana haber ederim ilk horozda!
0: Sen ne yapacaksın abla?
1: Sen bana ne bakan, hadi yum gözünü!

0: Kalk ulan Veli, horozlar öttü, kalk! Dur lan, nereye? Önce şu ceketini, ayakkabılarını giy hele! Hey, kapıdan değil, gören olur, pencereden çıkacağız! Dur! Al, şunu da tak beline! Bir delilik yapasın diye değil ha! Tabanca er kısmına güven verir.
1: Sağ ol.
2: Sen de mi abla, sen nereye geliyorsun?
0: Ben gelmesem yanlış bir iş tutarsınız, vururlar sonra sizi!

0: Ya hayrola Rıfat?
1: Hayır değil, şer bir iş Kazım ha. Senin oğlan Veli benim kızı kaçırmış. Haberin ola, peşlerine düşüyorum. Bir şeyler olursa gönlün kalmasın ha.
0: Olur mu be?

0: Demek böyle ha? Evet kaçmışlar.
1: Ay benim başıma gelen.
0: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer. Oğlanın hakkından ben geleceğim.
1: Ay, ama ne yapana? Osman'ım öyle gitti. Bunu da sen mi vuracaksın ellerinle?
0: Beni dur kadın! Sen karışma benim işlerime. Yürüyün gidelim.
1: Ay, ay benim kara yazılı başım.
2: Eksik olma ablam.
3: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
1: Ne yapalım kader? Gelinlik bana kaldı. Damadı kabuk duvakla gelin olmak sana kısmetmiş. Hadi bahtınız açık olsun.

0: Geliyorlar.
1: Kaçıyorlar.
2: Yakalarız şimdi. Benim elimden uçan kaçan kurtulmaz, bilirsiniz.

0: Şuna da bak hele, yazık sana, yazık sana da ne oluyor oğlan benim!
1: Oğlan senin mi ha? Nereden senin olurmuş oğlan, de bakalım! Onu şu kadarcık bebeğken bakıp böğüten kim? Ben! Kirli bezlerde yüyen arıtan kim? Ben! Siz keyfinizde gezerken şurada burada, hasta döşeklerinde başucundan ayrılmayan gene ben! Oğlan senin ha, hiç de değil ağam! Onu senin zulmünden bile koruyan gene de benim!
0: Saçmalama kız! Ben mi veliye oğluma zulmedeceğim be?
1: Evet ağam, sen! Hem yalnız veliye değil, Osman'a da zulüm ettin! Onu gerdek odaları yerine hastanelere yollasaydın, yaşardı bugün Osman! Yok ağam, yok! Veliyi de harcatmam kolay kolay sana! Ben hiç inemeden geçemezsin buradan!
2: Ağam, ne diye öyle kala kaldın? Ne bakan bu deli gelinin lafına? Seni bilmem emme, ben gideyim beşlerinden!
1: Dur! Dur Refat emmi, kurbanların olan dur hele! Bırak gitsinler, bırak birbirlerinin olsunlar, ne olur!
2: Ne diyorsun sen kız? Bu oğlan senin nikahlın değil mi?
1: Nikahlım olmuş, ne çıkar Refat emmi? Hele bir göreydin onları, birbirlerine nasıl suskun, birbirlerine nasıl yangınlar! Bir çift güvercin sanki, bırak uçup gitsinler emmi, ne olur kurbanların olan bırak!
3: Bu sultan deli vallahi! Sağlama deli canım!
4: Gelin aklı ağlar! Verin gayrı şu silahları bana!
0: Ey ulan kız gelin! Peki sen ne olacaksın böyle? Eşsiz, çocuksuz, dölsüz!
1: Ben çalışırım baba! İş görürüm ben! Odun keserim! Orak biçerim, tarla çapalarım! Bak göreceğiniz sultan gelin neymiş! Dillere nam salacağım sultan gelin değil! Bir sultan gelin varmış, hay maşallah on ırgata bedelmiş diyecekler, on ırgata! Sultan gelin! Baba!
5: Oğlum gidin, bunlar sizi de sağ koymaz! Ali Emin'in adresi, para da var! Tez kaçın, durmayın kaçın!
6: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
7: Yok burada Ali Mali!
8: Aç mısınız?
9: He ya, açız!
8: Ah, onun adı böcektir, sen uyumana bak!
9: Onda her türlü yol vardır, ben olsam o çarpıkla iş yapmam!
10: Önce şu vidaları sökeceksin!
8: Hırsızlık mı yapıyorsun?
9: Çarpık ağamla bir pantol alacağız!
8: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar! Kemal!
1: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim, yürü diyorum sana, hadi!
8: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
5: Lan sus dedim!
8: Bakayım
5: eline! Al bak!
11: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle!
8: Böcek öldü! Falconet'i bıçakladı!
12: Yusuf ile Kenan birazdan TV4'te!
13: Otel harika!
14: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
16: Bübeş'ten tarih fırsa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
17: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz. Yaşanacaksa
18: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak. Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
19: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
19: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerim mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden sarılıyor.
14: Gezerken yol tarifi,
12: alışveriş fit check'i.
14: Buralarda bize hepsi sınırsız.
12: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
22: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
23: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
23: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
23: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
23: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
15: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
16: Gün burada uyuyamayacağız.
17: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
18: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Emanet tutuyor.
23: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
22: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
24: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
22: Nasıl yakışıyor mu bana?
23: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
25: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
22: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti garanti
8: BBVA. İyisin. Ha?
9: Bir garip bakıyor ya.
10: Arkadaşınız gayet iyi.
8: Aslanım benim.
10: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
9: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
8: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
11: Öyle mi olmuştu ya?
12: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
8: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
13: Var mı onlar?
9: Var mı sence? Evde yok ki.
8: Bölüştürelim.
9: Ya Faruk tamam hallederiz.
8: Nasıl?
9: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
14: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
8: Önce sen iyi ol. Siz de gönderin Suzan.
15: Üçüncü pazarlıkta da anlaştık sayılırız ha.
16: Anlaştık bile. Oldu bitti bu iş. Babalık hakkını helal et.
15: Helal olsun ha. Hayrını gör. Bu seferki güvey de pek gencecik ha. 2 aylık bebe.
16: Erken küçüğü büyüğü olmaz. Erkek erkektir. Aha kız gelin, yepyeni bir güvey sağ. Görünce böğüt çıkar ortaya. Ama buna iyi sahip çık ha. Kaçırma elinden, sıkı dur.

0: Faydalar onları.
1: Canınızı kurtarın! Bunlar kan almaya gelirler!
2: Baba! Baba!
1: Oğlum gidin! Bunlar sizi de sağ koymaz! Ali Emin'in adresi, para da var! Tez kaçın! Hadi! Durmayın, kaçın!

0: bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı
1: bir de... İhsan Beyler çay bekliyor.
0: Ay patlatacak bu adamlar beni. Boyacı küpü değil ki, götürüyorum ayol. Aa!
2: Selamun aleyküm.
0: Merhaba hayatım.
2: Biz Taşdere köylünden Ali Kükü arıyoruz. Kendisi emmimiz olur.
0: Burada mı çalışıyormuş?
2: Kapıcı, aha adresi burada.
0: Ha Ali dayı, o buradan ayrıldı hayatım. Bir de Haydar'a sorun, yeni kapıcıya yani.
3: Ede, Haydarlar buraya da mı geldi?
4: İhsan Beyler çay bekliyor.
0: Haydar, bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar, amcalarıymış.
4: Ne bileyim ben, onun bekçisi miyim? Yok burada Ali Mali. Sen şu çayları çıkar hadi.
0: Hayatımı aldırmayın, yalnız mısınız?

0: kimseniz yok mu?
1: Anamız babamız öldü. Emmimizden başka kimsemiz yoktur.
0: Ali dayının adresini bilse bilse Şinasi Bey bilir. Hanın sahibi. Siz gidin 2-3 saat dolaşın. Şinasi Bey saat 5'te ancak kalkar. Güzellik uykusu hayatım. Ben sizi götürürüm.
1: İzini bulduk emimizin. Az sabret. Gel hele biz gezek.
2: Babam öldü. Babam öldü. Babam için elma parası. Babam için elma parası ver.

0: Gelin evladım. Amcanızı arıyormuşsunuz galiba. Ama Ali bize hiç adres filan bırakmadan ayrıldı.
1: Beyefendi, bunların Ali'den başka kimseleri yokmuş. Anaları babaları ölmüş.
0: Ya, ne yapabiliriz bilmem ki.
1: Ta Adana'dan kalkıp buraya gelmişler.
0: Hayır, onlar daha şartlıdır. Değil mi evladım? İşte içtimai bir mesele. Taşladan kalkıp buralara kadar geliyorlar. Le pauvre.
2: Dayıcığım, öyle diyorsunuz ya, ne çarıklıdır onlar bilemezsiniz. Anadolu'dan böyle geliyorlar. Hallerini acıyıp yanınıza alıyorsunuz, sonra neler yapıyorlar?
0: Yok canım.
2: Ah tabii, Doğan'ın fabrikada neler çektiğini biliyor musunuz? Grev, direniş, toplu sözleşmeler... Vallahi İstanbul'u mahvettiler.
0: Evet, doğru. İstanbul pek eskisi gibi sayılmaz. Evladım, mektebe gidiyor musunuz?
3: İlkokulu bitirdim.
0: Bravo doğrusu, aferin size! Memlekette artık herkes mektebe gidebiliyor. Fevkulade doğrusu, çok güzel.
2: Aman aman! Doğan diyor ki, bunları eğitmek değil, öğütmek lazım. Ne şirin değil mi? Okul filan diyoruz ya. Sizin şu güzel çakmağınızı yürüteceğim galiba. Vallahi sadece anarşist yetiştiriyoruz bence.
0: Ah, biraz mübalağa ediyorsun Laleciğim. Bu küçüklerin ne suçu var? Değil mi evladım? Bak ne masum bakıyorlar.
2: Şu ayağını uzat bakayım.
3: Ben mi?
2: Hayır, hayır, sen değil. Öbürü. Bakın dayıcığım, ne kadar güzel. Daha güzelleri de var. Boydan boya işlemeli. Nilgün'e de getirmiş hizmetçisi, kendi köyünden. Çok dekoratif.

0: Tolon Bey teşrif buyurdular efendim.
1: Oo, sizi burada görmek ne büyük sürpriz Lale Hanım.
2: Öyle mi?
3: Çok vefasızsınız Tolon Bey. Hasrettiriyorsunuz kendinizi.
1: Efendim, bu sabah sizi de alakalandıracak çok güzel bir sergi gezdim. Yani süperb.
2: Ya, kiminmiş?
1: Nişantaşı'nda, bir Türk'le evli, Belçikalı. Sanata hizmet gayesiyle çok güzel dekore edilmiş.
2: Anlıyorum. Enteresan olmalı. Ne yapalım şekerim, oradan bir şey çıkmadı. Ayolsuz peşimden niye geliyorsunuz? Kalacak yeriniz yok mu? Yoksa polis memleketinize geri yollar sizi.
4: Kalacak yerimiz var hemşerim.
2: Hadi güle güle. Yarın bir iki kişiye daha soralım. Tophane taraflarında bir yere gitmiştir o.
4: Acıktın mı? İki simit versene.

0: Burası köşhane mi lan ha? Defolun, defolun hadi başka yerde yatın. Sabah sabah.
1: Bekleyek mi Ede?
2: Niye?
1: Çaycı var ya, bekleyek mi? Ama bu Aydar bizi döveyi.
2: Tophane nerede acaba? Bir yolcuya sorak, gel lan.
1: Aa, burada danışak mı? Aa, şu bıyıklı herife danışak mı?
2: Danışak, ne diye ki herife?
1: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mı?
2: Lan burası şehir, burada kimse kimseyi tanımaz. İstanbul ilinin Tophane mahallesi. Aha bu mahalle bizim köyden büyüktür.
1: Muhtarı yok mu köy?
2: Lan ne muhtarı? Burası ildir, vali vardır, belediye zabıtası vardır.
1: Git danış bıyıklı herife.
2: Ne diyecek?
1: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mısın?
2: Sen eğlen.

0: Bak televizyon! Gel bir çay içek!
1: Artık evimizi aramayak mı?
0: Yürü lan!
2: Soru şu, bu ne, bu ne, ne demek?
3: Yanıt da şu, kim takar? Oh be, canı gel kızıyor.
4: Patron, mahvedim, yapacağımız numaraya bir dönüş diye geldik.
3: Numaranın süre yok.
4: Ayıp ya, ayrı bir oyun var mı? Bir buna öyle değil mi?
5: Çay mı delikanlı?
0: Çay hemşerim.
1: Sabah gene arayak mı? Gene hanın kapısında mı yatacağız?
0: Sus lan!
3: Evet, bayanlar baylar, şimdi de huzurlarınızda düşünün yıldızımız,
0: bana da versene! Sen yedin! Al!
5: Beş lira aslanım.
0: Cahiller, siz taraftan yanmazsınız. 10, 12.5, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
5: Hadi bakalım, vakit tamam. Ya, hadi hadi be, sallamayın. Kalktık ha.
6: Hadi. Erkan açtı gene bak. Erkan, ne şanslısın.
5: Yatacak yeriniz yok mu?
0: Yoktur hemşerim.
5: Vay, siz de bizim gibi garibansınız ha? Aslanım, yukarıda bir otelimiz var. Alın maşı 15 popel, ucuzdur. İkiniz bir yatakta idare edersiniz, tamam mı? Hadi bakalım, bastır 15 kağıdı. Gelin bakalım garibanlar. İşte burası, vay be! Kral dairesi gibi.
6: Gelin, gelin.

0: ses.
1: Dede, bu herif bizi tanıyor. Lan kalk gidelim.

0: Ego, eve gidelim gayrı. Hem acıktım, hem üşüdüm.
1: Bizim evimiz yoktur kardeş.
0: Somun alacaktın hani?
1: Hiç paramız kalmadı gayrı.

0: mi kelle, kelle. Altını üstünü yelle, aman mi kelle, kelle. Altını üstünü yelle, kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma. Aman mi kelle, kelle. Altını üstünü yelle, aman mi kelle, kelle. Altını...
1: Ayol yine mi geldiniz? Aşk olsun vallahi, korkuttunuz beni.
0: Ah, kelleyi verdim kırıma, sıçradı gitti fırına. Aman mi kelle, kelle. Altını üstünü yelle. Aman mi kelle, kelle. Altını
2: Ede,
0: üstünü yelle.
2: Bu herifin bize hayrı yok.
0: Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma.

0: Ede, burada biri var.
1: Ne haber? Saat kaç? Bizim evde dikiş var. Gene açıkta kaldık. Aç mısınız?
2: He, açız.
1: Al.
3: Ede, bu çocuk neci?
1: Aa, iki gezegeninden düştüm. Bizimkiler ışınladılar. Korkmayın lan, yiyin. Uzay köftesi.
3: Tüş be!
1: Amma açmışsınız. Lan hangi dağdan indiniz? Bozulma abicim, şaka yaptık. İşte şu yukarı sokaktaki demir kapılı ev var ya, biz orada oturuyoruz. Anamla ben. Anam çalışıyor. O biçim, anladın mı? Her gece evde yatıyorum. Ama bazı mecbur çıkıyorum. Metin abi geliyor mesela. Anamın dostu. Metin abinin 55 var. Bakın şimdi. Size bir araba göstereceğim. Kız gibi araba ha. 52. Her tarafı tam ama motoru yok. Girin. Arabanın içi sıcak. Nasıl? Kıyak değil mi? Senin adın ne?
2: Kenan. Edem'in adı Yusuf. Sen de adını bağışla hemşerim.
1: Onun adı Böcek'tir. Zırlama lan gerzek. Sen uyumana bak. Asıl adın başkadır ama herkes bana Böcek der.
2: Senin adın yok mu?
1: Var dedik ya be, Cenk.
4: Babası böyle değil.
1: Hadi be. Biz uyumamıza bakalım.
5: Çek ulan şunları!
6: Havada ilik mi söküyorsun?
5: Ne var, çökemez miyim yani? Kes be!
6: Çek ulan ellerini!
5: Bırak be, adamı hasta etme hadi!
6: Şimdi...
5: Ver yüz kağıdımı, ver!
6: Yüz kağıdımı? Hadi be, başla!

0: şimdi ananı. Uyar!
1: Hadi be!
0: Git, hadi!
2: Ben sana
3: mantık değil miyim? Farko ne etti? Gelin yanlarına gidelim!
2: Yapayım mı be? Yarı yarıya anlaşmadık mı?
0: Lan üçünüz kağıda tayıp satılır mı? Para mara yok bizde, hadi bas git!
2: Ver lan yüz kağıdımı!
0: Hala yüz kağıt sayıklıyor lan, bas git! Lan kafamı bozma, gazla git! Lan git, bundan sonra sana iş verin! Bu yanımıza aldık, gitmiş kız gibi götürmüş, 200 kağıda vermiş! Ben satsam, anladın mı? 3 teklikten aşağı vermem! Hayır!
3: Abi, evvela gün teybi 3500'e sattılar! Babam Almanya'dan teyip getirecek! Onu 5000'den aşağı satmaz mesela!
0: Lan Devasyan'dan önce biz 2000'den aşağı satmıyorduk bu mereti!
3: Farkon etti!
2: Sen çekil lan!
3: Ede! Ede!
2: Bırak beni! Bırak! Ulan!
4: Sen uyum hemşerim! İç ile çuvala girme!
3: Boş ver abi, bu Farkon etti sana yaramaz!

0: Ne haber Mustafa abi?
1: Ne oğlum böcek? Daltonlar mı?
0: Çarpık abi işte bunu yanına aldı. Hayatını kurtardı ha. Namussuzun barakta gibi. O farkon etti var ya, onun üstüne bir atladı, aklını durur.
1: Anladık be. Kapa şu TRT haber merkezinde köftemizi yiyelim.
0: Mustafa abi, Mustafa abi!
1: Lan Zevzek, o arkadaş ekmek parası kazanıyor, sen kendine bak! Arkadaş, bu çarpığın ne biçim adam olduğunu biliyor musun? Yaramaz adamdır, onda her türlü yol vardır. Hırsızlık, balıkçılık, kumar... Ben olsam o çarpıkla iş yapmam. Alın teriyle kazanacaksın.
0: Mustafa abi! Bu çocuklar bir şey bilmiyorlar. Oo, nerede iş bulacaklar? Sen ustana söylesene.
2: Ne var lan?
3: İş bulacaklar.
0: Mustafa abi, bu çocuklara bir iş bulsana.
1: Hayri, ben frezciye gidiyorum. Ustaya söyle, bir saate kadar dönerim.
4: Buraya feliz dişli yapılacak.
1: İki saat sonra gelin de ustaya soralım, tamam mı?
0: Tamam, hadi. Bu Mustafa abi kıyak çocuktur. Bir gece ben sokaktaydım, bir baktım duvara yazı yazıyordu. Abi paranın üstü.
2: Hemşerim, paranın üstünü ver.

0: Burası kıyak işte. Hop! Yatak yerde falan da yok.
1: Ede, camı bile var.
2: Kırılmış.
1: Lamba!
0: Dokunma, antikadır. Sonra gazı da var. Geceleri pişpirik oynamak için.
1: Ben çakarım. Ede, bu herif yaramaz adam değiller. Söz temsili uğursuz da yola çıkan hırsız olur. Aa, o kebapçıdaki herif bizi çırak koymaz mı?
2: Biz köylüyüz oğlum. Boz abeliden nacar olmaz. Bizim zanaatımız yoktur. Ben çarpık ağamın yanına ineyim.
0: Kafeste çakabilir misin?
1: Her bir şeyi çakarım. Kafes de neymiş? Hiç görmemişim.
3: Abim çarpıkla mı gitti? Bu çarpık yaramaz. Hapisten çıkalı 2 yıl oldu. Sübyan

0: Şundan. Gazeteler yazdı o çocuğu öldürdükleri zaman. Şu kumpası ver. Onu değil oğlum, şunu. Bir çocuk vardı yukarıda, Küçük Endek Mahallesi'nde. Adı Orhan, tombalacının oğlu. Bu böcek gibi onu da ikide bir evden atarlardı. O zaman ben yaştaydı. Abisiyle çarpık onu boş bir eve götürmüşlerdi. Şu anahtarı ver. Orhan 8-9 yaşlarındaydı. Çarpığın arkadaşıydı. Çarpığın abisi çocuğa ciğer yedirmiş. Sonra da oturmuş okey oynamışlar. Gece de götürmüş bir odaya. Çarpığın abisi, yani şey yapmış, ırzına geçmiş Orhan'ın. 3 defa. Ah, ah diye bağırıyormuş çocuk. Kumpası ver.
1: Buyur ağam.
0: Sonra sabah kalkmışlar. Çarpığın abisi korkmuş kendilerini asarlar diye. En iyisi demiş, biz bunu asalım. Çarpık daha o zaman ufak. Ona demiş ki, git bana ip bul. Sonra ikisi birleşip çocuğu asmışlar. Korkudan ağzına çaput sokmuşlar. Bağırmasın diye. Çocuk ölmüş. Ölüsünü bulmuşlar. Çarpıkla abisini yakaladılar. Ben gördüm götürürlerken. Orhan'ın annesi bas bas bağırdı. Garibim ne yaptı size? İpinizi ben çekeceğim. Çarpığın abisi daha içeride. 21 numarayı ver. Aferin be, sen tornacıda mı çalıştın?

0: Çarpık Sinop'ta yattı. Sügen koğuşunda. Orada her yolu öğrenmiş. Hırsızlık, her türlü dümen. Peki neden? Abim diyor ki, yoksulluk ve korku adama her şeyi yaptırır. 12'yi ver.
1: Kaplini bitirdin mi?
0: Usta bu çocuk köyden gelmiş. Bir de abisi var. İş arıyorlar. Bunun eli işe yatkın. Çabuk öğrenir usta. Yardımcı olur.
1: Çoluğu çocuğu doldurma buraya. Nedir necidir tanıyor musun? Nüfus kağıdı var mı?
0: Nüfus kağıdın var mı? Kafa kağıdın.
1: Kaplini bitirince getir bana.
0: Usta öbür gün Edirne'ye gidiyor. O zaman gel yanıma. Bir iki gün daha elin alışsın. Sonra abim sana iş bulur. Korkma ama o çarpıktan uzak dur.
2: Çiçeğinize teşekkürler.
3: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
4: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla. Aşık olmuşsun.
2: Seviyorum galiba.
4: Sevdiğini yeni mi anladın?
2: Romanımdan bir cümle sadece.
3: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
2: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
5: Güzel bebek. Bugün yarın bu kadar atarsınız.
3: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
5: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
3: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
5: Ev çok dar, çok karanlıktı.
3: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
6: Doğaçtım diye.
3: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
2: Oturacağımız yeri sen seç sevim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
7: Aşk Mabudesi yarın 16.15'te TV4'te.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri perişsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
5: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
7: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
5: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
8: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki

0: tam güç yiyeceksin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
1: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
12: 5G. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Pilet'in Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Pilet'in Temmuz sayısı tüm bayilerde.
14: Sevince.
15: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuk mu Lipton mu?
16: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
18: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
19: Neydi bu?
16: Evet, bu ne?
19: Nedir bu?
16: Kukla mı?
19: Şırk.
16: Cadı, canavar.
19: Cadı mı?
2: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
18: Eğlenceli cevaplar.
10: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
18: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
16: Bitti.
7: Bitti.
16: Bay bay.
6: Tamam. Ben artık anladım.
18: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Sizler, medeniyetimizin merhamet, iyilik, adalet ve hatta hürriyet değerleriyle tekniğin gücünü birleştirip insanlığın şifasına vesile olacaksınız.
0: Bir ülkenin geleceği gökyüzüne bakanların cesaretiyle yazılır. Milli Eğitim Bakanlığı, Baykar ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak vizyonuyla kurulan bir okul. Bayraktar TB3 Atölyesi'nden Cezeri Atölyesi'ne, Kızıl Elma'dan Akıncı Atölyesi'ne ve Teknolem'e. Her atölye bir hayalin ilk çizimi. Baykar Fen Lisesi, bir ülkenin gökyüzüne olan inancının adı.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
19: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
21: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
18: Her adımda yeni bir mekan.
21: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
18: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
21: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
18: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
21: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
18: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
7: Aa, nasıl ya?
8: İyi akşamlar.
9: Dinle, dinle.
10: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
6: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
11: Abi ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Acıktın mı?
4: He ya.
3: Hadi bize gidelim.
5: Metin, kapı açık, gel hanım.
4: Ay yavrum, gel hanım.
3: Miki filmleri başladı mı?
4: Ay, şu Allah'ın belası kopça, gel tak şunu.

0: Mezeleri bozma be, şimdi gelirse. Dur ben sana vereyim. Yeme dedik be, ne laf anlamaz çocuksun sen. Al şuradan. Sen de al ana. Vay, aferin.
1: Teşekkürler, Erzurum yakıt amaçlı alkol...
0: Geciktim bugün şekerim. Hadi alın şunu da gidin dolanın biraz, hadi. Isıyorum be dışarıda. Hadi anam, hadi. Gel gidelim.
2: Lan, keklik bu kafese gelir mi? Bak, kekliği nasıl tutacaksın? Öteğinin ayağını ip bağlayacaksın, çadıra salacaksın. Öttü mü bir sürü keklik gelir.
3: Anam, keklik öyle olabilir. Peki Saka, isketeyi nereye koyacaksın kafes olmasa?
2: Heybeye koyacaksın hemşerim. Böyle boynunu vurarsın, üçünü beşini ayaklarından bağlar sallarsın.
3: Heybeye mi? Aa.

0: Kaç kağıt verirler? Ne iş görüyorsun da para verirler?
1: 85 banknot.
0: Hırsızlık mı yapıyorsun?
1: Çarpı Kaan'la bir pantolon alacağız. Bir de ayakkabı. Şehir yerinde postallan olur mu?
0: El alemin malını mı çalıyorsunuz?
1: Hüslan!
0: Diyeceğim işte, el alemin malını çalıyorsunuz.
1: Lan oğlum! Şehir yerinde aç kaldık. Senin aklın ermiyor.
0: Hırsızlık ayıptır, hem de günahtır. Ben çırak duracağım, hırsızlık yapmayacağım.
1: Lan Hüs, uyu! Sana da pantol gömlek alırım.
0: Ben istemiyorum. O para haramdır. Çarpı hırsızdır, sen de hırsız oldun.

0: Babama beni dövdü diyeceğim. Muhammed dayımın tavuğunu da çaldı. Onu söylemedim ama bu defa söyleyeceğim.
1: Babamız ölmüştür.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir Arap tilki varmış, bir de çapan horoz varmış.
1: Çapan ne demek?
0: Bilmiyor musun lan? Aklı kavak horoz. Bir de eşi varmış. İki de yumurta yumurtlamış. Padişahın cariyesi iki oğlan doğurmuş. Öteki cariye öfkelenmiş, büyü yaptırmış. Oğlanlar altın yumurta olmuş. Gel zaman git zaman iki altın yumurta çocuk horoz olmuş. Hızır aleyhisselam görmüş onları. Demiş ki Murat suyu üstünde kılıçtan bir köprü var. Geçerseniz yine padişah olursunuz. İki kardeş geçmiş kılıç köprüsünden tüylerinden sıyrılıp yine insan olmuşlar. Ve ermişler muratlarına. Bunu bana ninem anlattı.
1: Nerede ninen?
0: Köyümüzde ama o da geçindi bıldır.
1: Geçindi mi? Nasıl geçindi?
0: Öldülen işte.

0: Kuşları siz mi tuttunuz?
1: Yok, dedem tuttu.
0: Bunlar ne kadar güzel.
1: Ne yapacağınız bunları?
2: Azat buzat edeceğiz. Yolumuzu bulacağız. Sen nereden geliyorsun?
1: Bir yerden gelmiyorum. Bu trende gidip geliyorum.
2: Şu mendiferci misin yoksa? Senin yaşında olur mu be?
1: Yok kardeş. Sabah erken bindim trene. Bu 7. seferim.
2: 7. seferim mi? Her defasında bilet mi alıyorsun?
1: Abo! Her seferde alınır mı? Bir sefer alırım, akşama kadar gider gelirim.
2: Niye?
1: Ne yapacaksın kardeş? Biz garibanız. Ev yok, kimsemiz yok. Trenin içi sıcak. Hem de pencereden manzarana bakarsın. Şimdi karşı yola tren gelir. Ben ona bineceğim.
0: Hayvan, polis!
3: Gene mi geldin sen? Belli mısın? Siz de bununla beraber misiniz? Yürüyün bakayım. Hadi, yürüyün.

0: Gene mi sen? Bakıyorum çeteni de almışsın bu sefer.
1: Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Aa, bunlar gördüler.
0: Bunun dosyasını çıkartın. Hani seni Adana'ya göndermiştik?
1: Babam gene dövdü beni, ben de kaçtım.
0: Sen gel bakalım ufaklık. Adın soyadın.
1: Ben annemi istiyorum.
0: Sus, adını söyle.
1: Böcek... Genç.
0: Bunun vukuatı yok. Annesi tophanede oturuyor. Baba adı yok. Baban yok mu senin? Bunun annesine haber verin. Sen gel bakayım. Adın?
2: Taşdere'nin Beşgöz mevkiinden Salmanoğlu Kenan Kök.
0: Aferin! Sen askerliğinde yaptın galiba. Bunun kimsesi yok burada. Götür bunları içeri. Ha dur, önce zati eşyalarını kaydet.
3: Hadi bakalım.
1: Geçmiş olsun. Ne haber lan, yine mi geldin?
4: Ya sen?
1: Sigaradan ensilediler.
4: Dayak mı attılar?
1: Hangi ranza boş? Arkadaki. Şurada yatabiliriz. Burada mı kalacağız?
5: Yok, yer verecekler.
1: Ne zaman çıkarız?
4: Anan geldiği zaman bırakırlar.
6: Edem kaygılanır.
1: Yarın anam gelir, alır bizi.

0: Önce şu vidaları sökeceksin. Şu alttaki kabloyu kopar. Koparsana lan. Hadi tamam. Şimdi komple deyip çıkar. Zarar vermemek lazım. Anladın mı? Daha iyiye gider o zaman. Hadi gel yavaş.
1: Ne haber daha iyisi? İşi öğrendin mi?
0: Öğrendim ha.
1: Mesela şimdi tek başına iş yapabilecek misin?
0: Yaparım ha.
1: Ulan ne kıyakçısın be.
0: Şşş. Sen burada bekle.
1: Tut şunu.
2: Gülner. Anan geldi, benimle gel.

0: Ne alt karıştırdın gene ha?
1: Çoluğunuzu çocuğunuzu sokaklarda bırakıyorsun.
2: Kemal içeride kursak!
0: Ben şimdi sana eve gidince gösteririm. Yürü!
2: Kemal!
0: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi!

0: Yusuf abi! Yusuf abi!
1: Ne oldu? Kenan nerede?
0: Kenan'ı polis yakaladı!
1: Lan polis mi? Sen ne diyorsun?
0: Abi, vallahi ben bir şey yapmadım. Kuştan dönüyorduk, kimsemiz yok diye yakaladılar. İstasyonda beni annem çıkardı. Sen de git, Kenan'ı çıkar.
2: Ne oldu lan?
1: Kenan'ı polis yakalamış. Aha ben gidip çıkaracağım.
2: Serseri misin ulan manyak? Polise gittin mi, bir daha çıkarsın oradan.
1: Oğlum, Kenan kardeşim!
2: Lan kardeşine ne olacak? Orası çocuk bürosu. İki gün sonra bırakırlar. Bir şey çaldınız mı lan?
0: Yok abi, vallahi kuştan dönüyorduk.
2: Vukuatı yoksa bir şey olmaz. Lan sana da iş verdik, bin bir türlü tatava çıkardın başımıza. Bak zulamsın ha, bu akşam tertemiz iş isterim, anladın mı?
0: Abi orada var ya adam...
2: Kes ulan düdük!

0: İkinci yakalanışım. Yarın mahkemeye.
1: Sigaradan mı?
0: Evet, sigaradan. Bu defa ekip yakaladı. Ama zabıta olsa kolay.
1: Çok geliyor musun?
0: Namussuzum, günde 8-900'ü doğrultuyorum.
1: Bana da iş verirler mi kardeş?
0: Yok aslanım, Diyarbakırlılardan başkası bizim orada çalışamaz. Karaköy alt geçidini tutmuşuz bir kere. Kimse çalışamaz bizden başka, çalıştırmayız. Otelde bile beraber kalırız. Gecesi 50 papel. O da sobalıysa 65 papel.
2: Yemek. Gelin biriniz bana yardım edin.
1: Gel, yemek çıkıyor.

0: Hayrola?
1: Sokaktan topladılar. Boş inşaatta kalıyordum. Şikayet etmişler. Ben bir şey yapmadım.
0: Gel, gebeh gel.
2: Dayak mı attılar?
0: İsyan etmek gerek.

0: baba.
1: İki çay getir.
0: Konuştun mu?
1: Hı.
0: Ne oldu?
1: Kabul ettiler.
0: Getirdin mi? Bakayım. Versene.
1: Önce itaat, sonra hürmet etmesini öğren. Talimden önce verilmez. Kaide. Kim?
0: Bana takılıyor. İş için.
1: Nerelisin?
0: Taşdere'nin Beşgöz mevkiinden.
1: Kürt mü?
0: Talim ne zaman?
1: Yarın. Karar vereceğiz.
0: Başkaları da olacak mı talimde?
1: Yarın lokale gel.

0: ne oldu lan?
1: Falconetti ağam, bizim teybi çalıyordu. Börne bir tornavida vurmuşum, Allah'ını şaşırdı. Benim hiç kimseden korkum yoktur.
2: Ne yani, biz korkuyor muyuz?
1: Yok ağam, söz temsili.
2: Ha, yarın akşam neşeme gel, paranı alırsın, tamam mı?
1: Olur ağam. Ha. Güle güle.
3: Dünya benim. Seninse Mars'ta benim. Dünya benim.
4: Yusuf nerede?
3: Bilmiyorum.
4: Hiç gelmedi mi buraya?
3: Eline ne oldu?
4: Sana ne lan? Yusuf nerede?
3: Görmedim. Vay be! Suratın da çarşamba pazarına dönmüşüm.
4: Bana bakın, başlatmayın ananızdan! Yusuf gelmedi mi buraya?
3: Lan gelsek, Yusuf bu numarız demiş değil mi?

0: Evet efendim. Biliyorum hanımefendiciğim. Dün de telefon etmiştiniz. Ama maalesef yerimiz yok. Biz elimizdekileri bırakıyoruz. Ne yapayım hanımefendi? Benim elimde bir şey yok. Çocuk esirgemeye götürün. Zati eşyalarını yazdın mı?
1: Evet efendim. 650 kuruş, bir küçük çakı, bir tarak, bir ayna, bir kafes, bir ağ. İkisi ölü, saka cinsinden 4 kuş.

Engel! Kenan, gel! Gel! Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı. Abini de polis yakaladı, Çarpık abiyle beraber. Bu kadar bir bıçağı sapladı Falconet'ti. Ben gördüm, bütün kanadı. Polis geldi, hemen öldü. Yanındaydım. Yüzü böyle kıpkırmızı oldu. Anası da çok ağladı. Seni dövdüler mi?

0: İçeri gelsene. Neredeydin kaç zamandır?
1: Gelemedim.
0: Biliyorum, duydum. Hadi gel.

0: Kenan'a bir çay söyle. Şu iş bitsin, beraber eve gideriz.
1: Hoş geldin.
2: Otur evladım. Otur evladım.
1: Hadi ya aslanım. İşçi sınıfına sağlam adam gerek. Fatma.
2: Efendim.
1: Kenan Efe'nin yatağını ser.
2: Olur.
1: Sabah erken işe başlayacaksın.

0: Kalk, saat 6 oldu. İşe gideceğiz.
1: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
2: Kocan çirkin bile olsa, onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
3: Babanın sana çok selamı var.
4: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
5: Nurhan, sensin değil mi?
6: Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
7: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
5: Sevgili patronum!
3: Çember daraldıkça daralıyor.
4: Sen de çemberin dışına çık.
3: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
8: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
3: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
6: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
9: Sokaklardan Bir Kız. Yarın 18'de TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem mutfakta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Gerçekten onlara gülerdim.
18: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
19: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
20: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
19: Haklarla çalışıyorum.
18: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
21: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
15: Neydi bu?
16: Evet, bu ne?
15: Nedir bu?
16: Kukla mı?
15: Kuşları...
16: Cadı. Canavar.
15: Canı mı?
17: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
14: Eğlenceli cevaplar.
18: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
14: Kahkaha attıran görüntüler.
18: Var mı daha şey?
15: Bitti.
16: Bitti. Bay bay.
18: Tamam.
15: Artık anladım. Üç kilosun.
14: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: arasında leslik.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
2: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
9: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Garanti. İyisin. Ha?
11: Bir garip bakıyor ya.
12: Arkadaşınız gayet iyi.
10: Oh, aferin benim.
12: Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
11: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
10: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
13: Öyle mi olmuştu ya?
14: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
10: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
15: Var mı onlar?
11: Var mı sence? Evde yok ki.
10: Bölüştürelim.
11: Ya Faruk tamam hallederiz.
10: Nasıl?
11: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
16: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
10: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
17: Şu kıza bak şu kıza. Motor gibi, traktör gibi tepe tepe kullan. Al hayrını gör.
18: Yumruk vuracağız biz daha.
19: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor. Etmeyin durun.
1: Sana da yazık ettik sultan. Benim gibi bir marazlı ya.
4: Yerler odalarından kaldım kuzum.
17: Alın size damat işte. Oğlansa bu da benim oğlum.
5: Nereye gidiyorsun benim?
3: Hiç geçiyorum abla.
5: Ocak kınacığı da
3: azı. Yaktım ana.
9: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi.
17: Seninle evlenecek o. Benim sülalemde döneklik yoktur.
9: Abla, bu.
5: Ne ablası lan?
17: Kız sultan, hazır et kendini. Oğlanın kırkında düğününüz var.
9: Ben Hayriye'ye söz verdim de.
17: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ağa. Bu işi temizlemek bana düşer.
3: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
4: Ne yapalım kader?
0: Sultan Gelin birazdan TV4'te.

0: Şu işi bugün bitirek gayrı.
1: Bitirelim ha.
0: Hey ya, üç aşağı beş yukarı olsun. Malın değeri neyse onu vereceğim canım. Ya. 3000 ise 3000, tamam mı?
1: Oo, 3000 çok az ağam.
2: Benden de 4000 ağlar.
0: Ula bu karı yine çıktı karşımıza.
2: Çıkarım, ne sandın idi? Sen Samanlı köyünün ağasıysan, benim rahmetli kocam da bu köyün ağasıydı.
0: Madem öyle de bağlım hadi. 4000'le çıkardım fiyatı.
3: 4000 kayımı veriyor Kazım ağa.
4: 4000 mi?
1: 4000. Hele şöyle 4000. Bir içeri buyurun ağam. Çardağa geçelim.
3: Aha 4000 dedi Zelha bacı. Çekil aradan da bitsin şu pazarlık.
2: Ne olan sefer? Benden de 4500 oldu.
0: Malı bir iyi görelim hele.

0: Bu kız benim işime 5000'e gelir.
1: 5000 oldu sultan kız. Tam 5000.
2: 5500.
1: 5500.
0: 6000. 6000.
2: 7000 ne olacaksa, 7000.
1: 7000? Evet. 7000 vay ana! Zeliha bacı, sen bu parayı peşin verebilecek misin?
2: Vermezsek bile bağ bahçeyi satarım. Kaptırmam sultanı başka köye, onu haydarıma alacağım.
3: Yo, para peşin olmalı.
0: Ben peşin veririm.
2: Altınları satar, ben de peşin veririm.
4: Sultan, kız sultan. Buyur ana, ineğin altına baktın mı?
2: He, baktım.
4: Avluyu süpürdün mü?
2: He ana.
4: Bahçeden ot yoldun mu?
2: Yoldum.
4: Çamaşırları yudun mu?
2: Yudum, erkenden çayda.
4: Hadi işine bak kızım, hadi.
0: Bu kız hamur da açar mı?
4: Ne demek, yıldırım gibi.
0: Burçak da yolar mı?
4: Hem de nasıl, vızır vızır.
1: 7500 oldu.

0: 동랑 알리 김기아철도 켜서 말해버려랑. 네, 보다름에 너시다름 역사 저희들름 켜서 말해.
1: 냉차이마 술랑 세팔.
0: 저놈 아 저희 막다네 올라키. 그거서 헤랄들 발라 헤랄들. 슈그사 막 슈그사. 모터 기비, 트랙터 기비, 태백 태백 굴랑. 알하 이러는 건.
2: 그러면서 샹나 그러면서.
0: 아, 비즈 다 기다림 가이래. 뒤미도 약한데 아빠랑 우사트미야.
3: 오돌 암, 오돌.
4: 나스 있었잖아. 암. Ulan herif, öküz inek satmaya kalkıyordu notarlıyı almak için. Bak aha, o para iki tarla satın alırsa.
3: Alır karı alır, iyi para etti sultan.
4: Ya.
3: Tohumuna para mı verdik bu kızım be? Varayım ben çolak eminle şu alacağım tarla işini konuşayım ha?
4: Ben de sultana, kızıma bir bakayım. Eğlenazcı kız, hele. Ay benim bir tanecik kıymatlı kızım. Haberin var mı kuzum? 7500 gayme kıymet biçtilerse. Hem de Samanlı'nın en zengini Kazım'a.

0: Özel Agar olmasaydı kızı daha da ucuza kapatırdık ya. Doğrusu kız da bu paraya değer. Bizim işleri ancak o çevirir.
1: Hem de iyi döl bilir. Güçlü, güzel kız.
0: Versin ya, Osman benim ilk oğlum. Dorumlar isterim.
1: Osman, biraz zayıf emme. Evlenince bir şeycik almaz.
0: Doğru den, ben de senin gibi düşünürüm. Gel gör kim anası olacak domuz, oğlan yüreğe bozuk diye bir laf tuttu.
2: Canım, o çarpıntı herkeşlerde olur ha.
0: Haklısın. Benim bile yüreğim daralı bazı değil bazı. Eskiliden de bunun için çevirdiler oğlanı. Ben biliyorum. Ama anası çürüye çıkardılar diyor da bir şey demiyor alçak.
3: Baba, baba! İçeride doktor var, abimi muayene ediyor.
4: Dön bakayım. Peki oğlum, giyin sen. Evet, had derecede bir kalp durumu bu.
5: Nasıl? Nasıl dedin doktor bey?
4: Yani bu oğlan askerden çürüye çıkarmakta haklılar.
6: Vah benim başıma gelenler! Vah ben bir yere gideyim!
4: Sen bir yere gidecek değilsin. Oğlun hastaneye gitmeli bence. Bu işin şakası yok.
5: Ah babası!
0: Ne arıyor benim evimde doktor?
5: Osman hasta!
0: Halt etmişsin sen! Oğlan sapasağlam, aslan gibi, aha!
4: Senin oğlan dökülüyor, hastaneye yatmalı mutlaka.
0: Bizim karı bir halt edip seni rahatsız etmiş doktor bey. Eksik olma! Her kim ki kaç kuruşsa verelim de sen bizi baş başa bırak.
4: Bana bak ha, sen o paranı cebine koy. Oğlunu hastaneye yatır aklın varsa, anlaşıldı mı?
0: Şuna da bak be! Paranı cebine koymuş. Biz senin gibi nelerini biliriz doktor gibi.
1: Sen keyfini kaçırma ha!
0: Ne demek keyfini kaçırma? Bu karı benden gizli gizli ta kazalardan doktor çağırsın... ...oğlan adını bir iyice marada çıkarsın da ben keyfimi kaçırmayayım ha!
1: Düğünde herkesler anlar Osman'ın ne olduğunu ha!
0: Elbet görür! Yakında Ali'nin kızı sultanla gerdiğe girecek! Dik dur lan!
5: Yavaş ağam!
0: Ulan karısı, sen dayağı
4: hak ettin! Eksik edekliğine ver ağam, etme!
0: Eksikse eksikliğini bilsin alçak! Eller oğlum evlenecek günü göreceğim diye sevinir...

0: bugüne bugün sultan, 7500 gaymelik bir gelinsin. Bu gece ağır sat kendini görem. Sattın, sattın, satmadın. Gayrı bu geceden kelli pek kıymet vermez erkek milleti.
1: Kime satacağım kendimi yenge?
0: Kim olacak kız? Osman'a, güveye.
1: Osman?
0: He, Osman. Hiç gördün mü Osman'ı kız?
1: O nasıl söz yenge? Nerede göreceğim kim? Bilmem mi? Nikah başka başka yerlerde kıyıldı. Oh yengem! Nasıl ki?
0: Kim nasıl ki?
1: Şey...
0: Osman'ı mı sorun kız? Hmm. İlahi sultan! Az sonra boylu boyunca karşına dikildiğinde görün. Aha şu yorgan gibi yumuşak! İpek gibi bir delikanlıdır! Onca yürek darlığı filan var dirler ama hepsi laf! Ha, laf da olsa sen erkeğine sahip çık! Onu fazla yorma! Hani demem şu ki... Bu iş erkeği ziyadesiyle yorarmış da! Anam ya! Hem canım ne olacağımı şöyle... Horoz gibi ikide bir vırt!

0: Bu mu gelin?
1: Ne arıyorsun sen burada? Hadi çık bakayım dışarı. Osman'ın küçük kardeşi. Kayınbiraderin olur. Şimdi ey kulak ver bana sultan! Güvey odaya girince ilkin o laf etmeli. Sen ne derse ağzını açma yüz görümlüğü almadan! Altını takıp da yüzünü açtı mı... Geldiler. Hadi hoşça kal sultan! Mevlam bahtından güldüre!
0: Gitme yenge! Sen de burada kal benimle,
1: he? Hiç olur mu kız? Bana sarılacağına bundan sonra güveye sarıl artık!
2: Hay Osman'ım benim!
3: Osman değil, aklıma oğlum!
2: Kollerinin evi yok! Etmen, eğlemen, hiç olmazsa üstüne başına bir çeki düzen verelim! Koy verin lan!
4: Giden ulan Osman!
5: Bu eski bir eserin dinle!
4: Ulan kapının önünde böyle olursan içeriden ineceksin!
2: Gelin yabandan gelme lan! Nak! Köyün adını...
4: Etmen kardeşler, az durun hele!
2: Hoppala! Duracak zaman mı lan?

0: yolculuk bir iş değil ki biz göre geçiriyoruz.
1: İçliğin lazım atı yok, paranın oğlu.
2: Hadi bakalım Osman, içeri oğlum, içeri! Yumruk vuracağız biz daha!
3: Aman etmeyin arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor, etmeyin durun!
4: Yedinin beş yüz gaymelik gelin, ne güne durur lan!
2: O bastırır yüreği, hadi!
1: Ne oluyor orada bakalım? Yara dikme dersiniz daha! Atın içeri güveyi! Ne durursunuz lan?
3: Baba!
1: Babana ne diyeceksin lan? İçeri gir de sana baba diyecek döl peydahlamaya bak!
3: Allah!
1: İşte böyle, bu işte oldu bitti!
2: Amanın kardeşler!
5: Dur ne bileyim bu ya,
2: ne dur diyor be! Sıramın şimdi Allah canını verme, üstüme üstüme geliyorum
6: lan, dur sana! Lan hayır, gitmeyin gari, yeter!
5: Dağılın bakalım!
6: Ayıptır oğlum!
2: Hayır, hayır, hayır!
6: Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğl

O namussuzun yumruğu beni böyle yaptı. Avucunda taş vardı biliyorum ben. Galeşin teki o. Yoksa ben... Ben acısını koman bu yumruğun onda. Beni kızdırmaya gelmez. Ben...

0: 난보다는 아리용 하디야 당아.
1: 비라사벤 마카마 비라사벤.

0: Bir bakalım kız. Yüz görümlüğü beş altın yeter mi?
1: Bak bakalım domuzun kızı, oğlan yerde mi yatıyor, ne yapıyor, iyi bak!
2: Ay, şükür yaradan aldı da ya gelini!
1: Nasılmış ulan, geçmişi kılavuzdan! Hasta bir oğlana iftira eden! İtlerden bir
2: oğlan! Aa, içeriden duyacağım! Hadi bir dakika, yarın konuklar bekler!

0: Yat, oğlum yat. Yorma kendini sen. Yat ha.
1: Yüreğim bozuk benim. İskeleye de çürüye çıkartmadılar boşuna. Anamın çağırttığı doktor da. Ya, oy, oy.
0: Dinen. Mevla'nın verdiği bir derde ne gelir elden?
1: Anam da öyle der emme, babam. Babama anlatamadık bir türlü. Anlatamadık. Of, rezil olacak köye. Köyden geçtik. Sana da yazık ettik sultanımız. Benim gibi bir marazlıya.
0: Sus, öyle deme ağam. Yüreğini rahat tut sen. Neye yazık olacağımış bana? Dert veren Mevlam dermanını da verir.

0: lazım şimdi.
1: Durun be, gel sen bakıver, isteği ver, ben de bakalım.
2: Kız sultan! Sultan! Çarşaf!
3: Ay, sabah olmuş, ay oğlum! Ne yapar orada sultan? Aman davranalım tez, şimdi gelirler çarşaf değil!
0: Geldiler bile!
3: Geldiler mi?
0: Aa bak, baban keyfinden silah atacak havaya! Baban silah sıkıp çarşafı ilan etti köye. Dölde'yi keder edersen Allah'ın gecesi bir bu gece değil ya. Osman! Osman!

0: Hadi yürüyün kız.
1: Osman öldü! Osman öldü!

0: gelin odaların damı kaldın kuzum.
1: Ne yaptın ayol? Böyle mi olacaktı?
0: Olacaktı. Ah, gör işte. Sana o kadar da öğütledik, oğlanın yüreği hasta dedik.
2: Gelin odalarına çekip de kuzumun başına bu halleri sen mi getirdin? Bayu defilesin!
3: Bak ana, dinle ana!
2: O kadar mı ateşledin? Ciğerine kurtlucası! Osman'ımın katili! Getirdin gözüm görmesin seni! Dur! Dur, nereye gidiyorsun? Davacıyım senden alçak!
3: Ana, ana bir yolda beni dinle hele!
2: Ne demeye dinleyeceğim işim seni alçak! Ne demeye dinleyeceğim işim! Aha!

0: Boyu devrilesi azgın karı! Daha ne kadar tutacağım bu uğursuz evde?
1: Yo, öyle deme karı! O bizim gelinimiz! Karnında oğlumuzun dölü var ya!
0: Ne dikilip durun orada kız? İşine gitsene! Laf mı dinleyin, Allah'ın cezası!
2: Bir diyeceğim vardı ana!
1: Ne diyeceksen de hadi!
2: Anama desem baba! Senden çekinirim!
1: Çekinme, çekinme! De, korkma!
2: Döl yok! He?
1: Ne demek döl yok kız?
0: Yaganlı çarşaf kız!
2: Osman o gece ziyade hastaydı. Yattığı yerden kalkamıyordu. Kolumdan ben akıttım kanı çarşafa.
0: Amanın! Neler de bilirmiş bu gelin olacak alçak!
1: Alçak deme karı! Şerefimizi kurtardı sayılır bir bakıma!
0: Osman'ım öldükten kelin eyleyim ben o şerefi!
1: Öyle deme!
0: Döl olmadığına göre artık bu gelini evinde nasıl tutan ha?
1: Ya o kadar saydığımız başlık parası ne olacak kız?
0: Başlık parası bata!
1: Hadi sen işine bak gelin! Gelini sal denen mi? Bunca darla, dapan, bağ, bahçe, hayvanı kim çevirecek ulan karı? Ne diye güçlüsünü aldık gelini?
0: Gene de tutamam ha, gene de tutamam! Nikahlısı öldü, el alem ne değil mi?
1: Nikahlı mı dedin karı?
0: He ya, nikahlısı yok! Bu karı ne eder bizim evde?
1: Ecel etme karı! Her şeyin bir çaresi bulunur elbet!
0: No, kendine mi nikah edeceksin yoksa?
1: Şiş! Yavaş gel ulan! Ben gelinine göz diken o namussuzlardan mıyım? Izgırık karı! Döne de gelince kavrat! Eğri kulak ver lafıma! Soranlara gelin çocuğun kocasının ölümünden sonra zayi etti diyeceğiz, anlaşıldı mı? Yani acısından sultan çocuğunu düşürmüş olacak!

0: Sen bu işi yanlış tutuyorsun Ali! Ağadan habersiz kızı alıp gitmen!
1: Bırak ağayı! Hem karısı da istiyor kızın gitmesini canım!
0: O evde karının sözü geçmez, gelitme!
1: Tamam, elinizi çabuk tutun hadi!
2: Ne o ulan Ali, gelin mi kaçırırsınız evimden?
0: İdim ama dinletemedim ki oğlum!
2: Pazarlığı yapan sensin ulan Sefer! 7500 lira başlık parasını da söyledin mi bari?
1: Hadi yürüyün kız!
2: Eylen ya! Gelin benim dedim size!
3: Kız da bizim!
2: Başlıktan ne haber Hacer karı? Söylesene şuna ulan Ali! Bizi bir eksik etekten karşı karşıya koyma!
1: Doğru denem mi?
2: Anlaşıldı! 7500'ü alınca senin iyice bitin kanlanmış!
3: Ver kızı Kazım'a! Güven yok, nikah yok, kız bize düşer!
2: Ha, anlaşıldı! Güven yok, nikah yok, öyle mi?
1: Yok doğrusu!
2: Kim demiş yok? Veli! Gel lan Veli buraya! Hanım size damat işte! Oğlansa bu da benim oğlum! Nikahsa hemen nikah yapacağım!
4: Ana! Barnak kadar çocuk!
2: Barnak kadar olduğuna ne bakan? Bir de bakan ki kocaman deli anlı olmuş! Hem bu işi memlekette ilk ben yapmıyorum ya!

0: Ne surat asıp durun lan Ali? Ailen hısımlığın devam ediyor, sevin.
1: Al sana acar bir oğlan. Gönlünce böğür çıkar meydana.

0: şimdi bak.
1: Karşıdaki şişelere şeker şeker ateş edeceğiz.
2: Ben bir
3: Gözüm koptu, bir şey oldu Dey. Bir daha buralara kadar geleyim deme. Baban duyarsa bizi öldürür.
4: Bir tabancam da benim olsa ya.
3: Olur olmayı. Hele sen bir yol büyü.
4: Osman Ağa'nın tabancasını verir mi babam o zaman acı?
3: Osman Ağa'nın mı?
4: He, onun dolapta sakladığın tabancasını.
3: Verir, niye vermesin? Sen de onun kadar ol da inşallah. Sultan! Sultan! Yer yarıldı da yerin dibine mi gitti bu kız? Ah, artık işleri de safsaklamaya başladı.
5: Ya öyle deme. Oğlan da yükü üzerine bindi.
3: Neredeydin kız?
6: Veli çaya gitti diye korktum da ana.
3: Biz küllecilerin mevlüdüne gidiyoruz. Eve göz kulak ol. Sonra o samanları da bir güzel temizle, anladın mı?
6: Peki ana. Ben samanlığı temizleyeceğim. Sen sakın bir yere kaybolma. Buralarda oyna, he mi Veli?

0: Sen tabancayı mı aldın dolaptan?
1: Ateş etmem! Ha? Ateş almıyor namussuz, kurşunuyor!
0: Etme lan! Şeytan doldurur derler. Bir şeyim yok! Kolumu sıyırıp geçmiş kurşun! Ağlama hadi, bir şeyim kalmadı, aha! Ancak tabanca nerede, baban duyacak olursa!
1: Babam, babam geliyor, şimdi beni öldürür!
0: Korkma sen!
2: Ne oluyor burada kız, bu silah sesi de ne?
0: Şey baba, tabanca!
2: Osman'ın tabancası! Kim aldı dolaptan bunu?
0: Ben aldım baba, ben!
2: İş tabanca atışına mı kaldı ulan alça? Senin gemine tükürdüm kızı seni!

0: Vele yok ortalıkta. Bak hele şuna. Gene nerelere kayboldu vele.
1: Şincak arar bulurum anacığım.
0: Ey bak ona kız, o senin kocan olacak.
1: Kaç defa söyledim sana evden uzaklaşma diye. Hasta olursan görürsün gününü. Bu kadar soğukta kalınır mı hiç? Bak üşümüşün.
2: Yok bir şeyim.
1: Aman bu ban duymasın, öldürür dayaktan seni. Çıkar şu üstündekileri, hasta olacağın yoksa. Sana sıcacık bir çay yapayım şincik. Şunu bir güzel iç de için ısın. İyisin değil mi? Ha, yatarsın şincik, hiçbir şeyin kalmaz. Hadi bakalım, şincik güzel güzel uyu.

0: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
1: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
0: Babanın sana çok selamı var.
2: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
3: Nurhan, sensin değil mi? Evet, şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
4: 12 sene ağır hapis cezası ile tecihesine...
3: Sevgili patronum! Çember daraldıkça daralıyor.
2: Sen de çemberin dışına çık.
5: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
6: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
5: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
7: Sokaklardan Bir Kız. Yarın 18'de TV4'te.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: 2-15 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. 26 jant bisiklet 5499 lira. 12 jant çocuk bisikleti 1699 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. 2 bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Hatasız kul olmaz. Yıllarca bunu söyledim. Çünkü insanız, hata yapabiliriz. Bazen yanlış alışkanlıklar ediniriz. Ben de yıllarca sigara içtim. Sonra bir gün kendime söz verdim. Bırakacağım dedim ve bıraktım. Tam 44 sene geçti. Siz de hata yapmış olabilirsiniz. Ama dönüşü var. Yeşilay bu mücadelede insanımızın yanındadır. Ben baba olarak verdiğim sözü tuttum. Çünkü babalar sözünü tutar.
1: Sağlıklı yaşam için sen de söz ver. Babalar sözünü tutar.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: lezzetli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
2: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli bir...

0: birlik günümüz kutlu olsun.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı

0: fırsatı var Güves Kulüp'te.
1: Bu fırsat kaçmaz.
2: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te. Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
3: Neydi bu?
4: Evet, bu ne?
3: Nedir bu?
4: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
3: Cadı mı?
5: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
2: Eğlenceli cevaplar.
6: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
2: Kahkaha attıran görüntüler.
7: Var mı daha şey?
4: Bitti. Bitti. Bay bay.
7: Tamam. Ben artık ben de üç kilo
2: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: ev. İçin tam yağlı tost peyniri 295 lira. Dana kasap sucuk 319 lira. Ucuz,
1: hep ucuz. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu, Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
2: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Buraların redlisiyim.
4: Nerelerim mi?
3: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. Buralarda bize hepsi sınırsız. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek

0: siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti. Garanti
1: BBVA. İyisin.
2: Ha? Bir garip bakıyor ya.
3: Arkadaşınız gayet iyi.
1: Aslanım benim.
3: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
2: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
1: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
4: Öyle mi olmuştu ya?
5: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
1: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
6: Var mı onlar?
2: Var mı sence? Evde yok ki.
1: Böyle bir şey değilim.
2: Ya Faruk tamam hallederiz.
1: Nasıl?
2: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
7: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
1: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
8: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Veli? Veli? Veli?
1: Ne var abla?
0: Baban sordu demince. Ne oldu bu oğlana, daha kalkmadı mı dedi.
1: Belki geliyorum şimdi.
0: Hadi, bağırtmayalım babanı gene.
1: Olur, olur.

0: parayı. Esraftan çok iyi gidiyor. Ne diyorsun Zeynep?
1: İyi gidiyor şükür Allah'a.
2: Anacığım, sen kendini çok yorma. Ben yapıveririm şimdi.
0: Kız Sultan, ne yarınlık ediyorsun hala?
2: Hiç. Hiç an. Anamın işine yardım ediyorum.

0: Ali.
1: Buyur baba.
0: Sen bu evin işine hiç el vermez oldun. Bak, kavak gibi delikanlısın. Elin bir iş tutmalı, he mi? Çok da zeytinlikteki bağın bakımı yok. Şunları bir çapana da az işe ara bağlam.

0: Ben yapayım.
1: Fark etmez abla. Zaten sevmiyorum bu işi. Bana göre değer böyle işler.
0: Bırak bana. Ben yaparım. Tek baban ses etmesin.

0: be sultan! Sen bu oğlana fazla yüz veriyorsun! Ne oldu ki yenge? Başını çok boş bırakıyorsun bu oğlanın! Unutma, o senin nikahlın! Ona iyi sahip çık! Böylesini kapı verirler adamın elinden!
1: Neymiş kuzuru?
0: Böyle ırgat gibi dolaşma! Kendine çeki düzen ver! Az biraz tak takıştır! Sür sürüştür! Oğlana beğendir kendini!
2: Merhaba abla!
1: Nereye kayboldun gene?
2: Hiç dolaşıyorum! Soğuk çıkmış da ceketimi giyeceğim!
1: Belli!
2: Ne var abla?
1: Bilmem! Yok bir şey!

0: ne oldu?
1: Onun için süslendiğimi anlamadı bilen.
0: Sevdiğini bilmeye anlaşılan. Sevdiğini belli etmek için bir şeyler ver ona. Ne bileyim, elma falan.

0: Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Ha. Sizi gidi utanmaz, sizi gidi ağırlanmazlar.
1: Şey yani, diyeceğim ki abla, bu...
0: Ne ablası lan? Abla abla deyip durma bana, yeter! Sen de utanmıyor mu kız bu yaptıklarından? Geç git hadi, bir daha seni görmeyin buralarda!

0: Yazıklar olsun lan Veli sana! Bir sümsük kızla!
1: Öyle değil mi abla? Hayriye'ye de sümsük değil mi?
0: Sümsük ya!

0: Ne alan kız, gelin sabah sabah, derdin nedir?
1: Yok bir şey baba.
0: Hele hele! Var bir şeyler. Yoksa durup dururken kovaya süt yerine niye gözyaşı akıtın? De hadi kız! Hiç çekinme! Ben senin baban değer miyim?
1: Veli!
0: Ne olmuş Veli'ye? Yoksa ittik mi yapar ha? Başka karıya kıza mı dolanır yoksa? Yemiklerini kırarım! Senin nikahın, seninle evlenecek o! Benim sülalemde döneklik yoktur! Hiç kaygın kuşkun olmasın! Zeynep Hanım hayırlısından bir doğursun! Düğününüzü yapacağım sizin! Yalnız sen bu sıra biraz el ver Zeynep Hanım'a! Biliyorsun yükü ağır, işlere yetişemez oldu!

0: Zahiriye, burada ne işin var?
1: Sen evlenecekten yaşayamam. Kendimi çaya atarım. Vallahi atarım.
0: Sen hazırlığını yap, bu sabah alacak arantıkla kaçacağız.
1: Ne kaçması belli? Sen gerdeğe giriyorsun ya.
0: Kimden giriyorum gerdeğe? Tövbe tövbe, o benim ablam olur kız, unutma. El ayak çekilince kaçarım ben. Böyle yapmazsak bilin benim babamın didiği didiktir, vurur adamı vallahi. Yaşatmaz.
1: Gelmezsen öldürürüm kendimi.
0: Geleceğim, söz.
1: Eyvah, babam geliyor, kaç, öldürür seni.
0: Unutma, gün ağarınca samanlıkta.
2: Yıl önce o kız gelin odalarına serdiydi Osman'ı.
3: İsterseniz kızı alır giderik.
4: Karı lafına ne bağırsan Ali? Bu arada söz sahibi o mu yoksan ben mi? Hadi atın hep beraber damar.

0: Şu babamın bize ettiklerine bak. Ne yapacağız şimdi? Benim burada bir dakika bile kalmam günah. Osman ağamın mezarında kemikleri sızla. Ne yapan abla? Yoksa sen de mi? Sen de mi abla? Beni büyüden, bana her bir şeyleri öğreten sen de mi abla?
1: Anlaşılan bunu da öğreteceğiz. Sana sadıçlık etmek de varmış kaderimizde.
0: Ne dedin abla?
1: Demedim daha. Diyeceklerime iyi kulak ver. Güvey gerdeğe girinde ilkin gelini konuşturacak. Yüz görümlüğü takacak sonra, yüz görümlüğü takacak gene gelinin duvağını açacak. Hadi bakalım, ne durun hadi aç dua.
0: Allah ediyor.
1: Biliyorum, yüzüm senin görmediğin bir yüz değil. Ben senden yüz görümlüğü de istemiyorum, dua aç yeter. Yok kaçma. Onu da ben yapam hadi. Beğenmedin mi yüzümü? 14'ünde kız yüzü değil benimkisi. Ondan mı kaçıyorsun benden?
0: Ablacığım.
1: Başlarım ablana şincik. 10 yıl önce solucan gibi bir oğlanken kim getirdi seni bugünlere? Kimsenin derdinle dertlendi, kimsenin yerine dayak edi ha?
0: Doğrudur.
1: Eller öz çocuklarını bağrına basarken ben seninle sancılanır, hoca ilaç değil komşulara koşar, başucunda gözümü bile kırpmazdım, yalan mı?
0: Doğru, hakkını inkar kılmam. Sen bana anamdan ileri baktın.
1: Baktım bakmayı emme, yaptığıma ettiğime karşılık ne gördüm? Kazım Ağa'nın oğlu, malı, tarlası, bahçesi, ömrümü tüketti. Bundan kelli yüzüme bakılmaz mı?
0: Ne demek? Sen daha... Sen iyisin, sen güzelsin daha. Sana şu bizim köyde layık.
1: Kimseleri layık değil bana. Sen de o yüzden benden kaçan ya.
0: Vallahi ondan değil abla. Ben Hayriye'ye söz verdim de.
1: Hayriye'ye ha? Söz verdin o ciğerine kurtlar düşesece kıza ha? Tez zamanda ölüm döşeklerine düşe o Hayriye olacak.
0: Yapma abla, yazık değil mi kıza? Ne isten elin kızından?
1: Ya o elin kızı ne ister benden? De bakalım, o ne ister benden? Benim büyütüp yetiştirdiğim nikahlıma sahip çıkan alçak!
0: Alçak değil mi ona?
1: Derim, sana da derim. Baban da razı gelmez buna. En iyisi babanı çağırıp olanları anlatmak.
0: Amanın abla etme!
1: Amanın ha? Sen aman bilir misin? Ben senin nikahlın değil miyim? 10 yıldır ne diye bekledim ben? Yamaçtaki yemiş vermez kelahlat gibi böyle ömür mü tüketeceğim ben? De bakalım! Hayallediğim bebelerin beşiğini Hayriye kız mı ırgalıyor?
0: Şimdi ne yapacağız abla?
1: Gerekeni yapacağız. Hayriye kızla seni kaçıracağım. Baktık, büyüttük seni. Sonunu da getirelim bari.
0: Ablam, ablam benim ablam! Ellerini öpem ablam! Senden gayrısı beni anlamazdı zaten.
1: El öpmenin sırası değil şincik, bir an evvel davran.
0: Şenlikler biten de el ayak çekilecek. İlk horoz öten de kaçacağız. Sözümüz öyle.
1: Ne o? Gözlerin kapanıyor. Ayakta uyuyor gibisin.
0: Arkadaşlar üstüme düştüler, geçirdiler de.
1: Hadi yat şu yatağa da uyu biraz. Sabaha daha çok var.
0: Yo yo abla, o gelin yatağı.
1: Hadi hadi, ne diyorsam yap. Gelin mi var ki ne, yatağa ola.
0: İtme abla, itme.
1: Fazla konuşma. Yarın az mı

0: Ja, Tante. Hadi sen bir iyi uyu.
1: Yeme.
0: Ben sana haber ederim ilk horozda.
1: Sen ne yapacaksın abla?
0: Sen bana ne bakan? Hadi yum gözünü.

0: Kalk ulan Veli, horozlar öttü, kalk! Dur lan, nereye? Önce şu ceketini, ayakkabılarını giy hele! Hey, kapıdan değil, gören olur, pencereden çıkacağız! Dur! Al, şunu da tak beline! Bir delilik yapasın diye değil ha! Tabanca er kısmına güven verir.
1: Sağ ol. Sen de mi abla? Sen nereye geliyorsun?
0: Ben gelmesem yanlış bir iş tutarsınız. Vururlar sonra sizi.

0: Ne o hayrola Rıfat?
1: Hayır değil, şer bir iş Kazım'a. Senin oğlan Veli benim kızı kaçırmış. Haberin ola, peşlerine düşüyorum. Bir şeyler olursa gönlün kalmasın ha.
0: Olur mu be?

0: Demek böyle ha. Evet başmışlar.
1: Oy benim başıma gelenler.
0: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer. Oğlanın hakkından ben geleceğim.
1: Ay ama ne yapan ha? Osman'ım öyle gitti. Bunu da sen ne vuracaksın ellerinle?
0: Beri dur kadın. Sen karışma benim işlerime. Yürüyün giderim.
1: Ay, ay benim kara yazılı başım.
2: Eksik olma abla.
3: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
1: Ne yapalım kader? Gelinlik bana kaldı. Damadı kabuk duvakla gelin olmak sana kısmetmiş. Hadi bahtınız açık olsun.

0: Geliyorlar.
1: Kaçıyorlar.
2: Yakalarız şimdi. Benim elimden uçan ne?

0: Can kurtulmaz bilirsiniz.
1: Ne yapalım baba?
0: Sana da ne oluyor ulan kız?
1: Dokunma onlara baba!
0: Niye dokunmayacakmışım be?
1: Yazık değil mi oğlana Feliye?
0: Şuna da bak hele, yazıksa yazık, sana da ne oluyor oğlan benim?
1: Oğlan senin mi ha? Nereden senin olurmuş oğlan, de bakalım! Onu şu kadarcık bebeğken bakıp böğüten kim? Ben! Kirli bezlerde yüyen arıtan kim? Ben! Siz keyfinizde gezerken şurada burada, hasta döşeklerinde başucundan ayrılmayan gene ben! Oğlan senin ha, hiç de değil ağam! Onu senin zulmünden bile koruyan gene de benim!
0: Saçmalama kız! Ben mi Veli'ye oğluma zulmedeceğim be?
1: Evet ağam, sen! Hem yalnız Veli'ye değil, Osman'a da zulmettin! Onu gerdek odaları yerine hastanelere yollasaydın, yaşardı bugün Osman! Yok ağam, yok! Veli'yi de harcatmam kolay kolay sana! Beni çiğnemeden geçemezsin buradan!
2: Ağam, ne diye öyle kala kaldın? Ne bakan bu deli gelinin lafına? Seni bilmem emme, ben gideyim beşlerinden!
1: Dur! Dur Rıfat emmi, kurbanların olan dur hele! Bırak gitsinler, bırak birbirlerinin olsunlar, ne olur!
2: Ne diyorsun sen kız? Bu oğlan senin nikahın değil mi?
1: Nikahlım olmuş, ne çıkar Rıfat emmi? Hele bir göreydin onları, birbirlerine nasıl suskun, birbirlerine nasıl yangınlar! Bir çift güvercin sanki! Bırak uçup gitsinler emmi, ne olur kurbanların olan bırak!
2: O sultan deli vallahi. Sağlama deli canım.
3: Gelin aklı ağlar. Verin gayrı şu silahları bana.
0: Ey ulan kız gelin. Peki sen ne olacaksın böyle? Eşsiz, çocuksuz, dölsüz.
1: Ben çalışırım baba. İş görürüm ben. Odun keserim. Orak biçerim, tarla çapalarım. Bak göreceğiniz sultan gelin neymiş. Dillere nam salacağım sultan gelin deyin. Bir sultan gelin varmış, hay maşallah on ırgata bedelmiş diyecekler, on ırgata. Sultan gelin.
4: Çiçeğinize teşekkürler.
5: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
6: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
4: Seviyorum galiba.
6: Sevdiğini yeni mi anladın?
4: Romanımdan bir cümle sadece.
7: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar.
8: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
4: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
9: Güzel bebek. Bugün yarın bu kadar atarsınız.
7: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
9: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
7: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
9: Ev çok dar, çok karanlıktı.
7: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu. Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
4: Oturacağımız yeri sen seç sevim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
10: Aşk Mabudesi yarın 16.15'te TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi.
0: Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle

0: Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: bana.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bibes'ten tarif hızı. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
5: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Bibes kulübünde.
4: Bu fırsat kaçmaz.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: 2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır.
1: Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde.
0: Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
3: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
4: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
5: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
4: Atlarla çalışıyorum.
6: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
7: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
5: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
2: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi. Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Var. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

25 yıldır hep seninle.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Kuşları.
2: Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Gün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Bakın. Sevgiyle

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Dostlarım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
0: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
3: Ay, iyi mi olmuştu ya?
4: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
0: Tekne. Sen öde sonra hallederiz demiştik ya.
5: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Bölüşü değilim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
0: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın. Oh. Kafanız rahat etsin.
0: Önce sen yol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Üçüncü pazarlıkta da anlaştık sayılırız ha.
11: Anlaştık bile. Oldu bitti bu iş. Babalık hakkını helal et.
10: Helal olsun ha. Hayrını gör.

0: Bu seferki güveyde pek gencecik ağam. 2 aylık bebe.
1: Erken güçlü büyüğü olmaz, erkek erkektir. Aha kız gelin, yepyeni bir güvey sağ. Gönlünce böyle çıkar ortaya. Ama buna iyi sahip çık ha. Kaçırma elinden, sıkı dur.

0: سینم سینم سرایم درکن فلک بنی نازلی.
1: Lan ben flüt bey ayağı çalıyorum, sen garip söylüyorsun.
0: De ne bileyim ben?

0: Haydarın oğulları. Baba! Baba! Haydarın oğulları geliyor.
1: Kaçın, canınızı kurtarın. Bunlar kan almaya gelirler.
2: Baba! Baba!
1: Oğlum gidin! Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi, para da var. Tez kaçın!

Thank you.

0: titreyen kumrular gibi. Sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı,
1: İhsan Beyler çay bekliyor.
0: Ay patlatacak bu adamlar beni. Boya tüpü değil ki götür.

0: Senhora Mayol,
1: Selamun aleyküm.
0: Merhaba hayatım.
1: Biz Taşdere köylünden Ali Kiki arıyoruz. Kendisi emmimiz olur.
0: Burada mı çalışıyormuş?
1: Kapıcı, aha adresi burada.
0: Ha Ali dayı, o buradan ayrıldı hayatım. Bir de Haydar'a sorun, yeni kapıcıya yani.
2: Ede, Haydarlar buraya da mı geldi?
3: İhsan beyler çay bekliyor.
0: Haydar, bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar, amcalarıymış.
3: Ne bileyim ben, onun bekçisi miyim, yok burada Ali Mali. Sen şu çayları çıkar hadi.
0: Hayatım aldırmayın, yalnız mısınız, kimseniz yok mu?
1: Anamız babamız öldü, emmimizden başka kimsemiz yoktur.
0: Ali dayının adresini bilse bilse Şinasi Bey bilir, hanın sahibi. Siz gidin 2-3 saat dolaşın. Şinasi Bey saat 5'te ancak kalkar. Güzellik uykusu hayatım, ben sizi götürürüm.
1: İzini bulduk emimizin, az sabret, gel hele biz gezek.
4: Babam öldü, babam öldü, babam için elma parası. Babam için elma parası ver.

0: Gelin evladım. Amcanızı arıyormuşsunuz galiba. Ama Ali bize hiç adres filan bırakmadan ayrıldı.
1: Beyefendi, bunların Ali'den başka kimseleri yokmuş. Anaları babaları ölmüş.
0: Ya, ne yapabiliriz bilmem ki.
1: Ta Adana'dan kalkıp buraya gelmişler.
0: Hayır, onlar daha şartlıdır. Değil mi evladım? İşte içtimai bir mesele. Taşradan kalkıp buralara kadar geliyorlar. Le pauvre.
2: Dayıcığım, öyle diyorsunuz ya, ne çarıklıdır onlar bilemezsiniz. Anadolu'dan böyle geliyorlar. Hallerini acıyıp yanınıza alıyorsunuz, sonra neler yapıyorlar?
0: Yok canım.
2: Ah tabii, Doğan'ın fabrikada neler çektiğini biliyor musunuz? Grev, direniş, toplu sözleşmeler... Vallahi İstanbul'u mahvettiler.
0: Evet, doğru. İstanbul pek eskisi gibi sayılmaz. Evladım, mektebe gidiyor musunuz?
3: İlkokulu bitirdim.
0: Bravo doğrusu, aferin size! Memlekette artık herkes mektebe gidebiliyor. Fevkulade doğrusu, çok güzel.
2: Aman aman! Doğan diyor ki, bunları eğitmek değil, öğütmek lazım. Ne şirin değil mi? Okul filan diyoruz ya. Sizin şu güzel çakmağınızı yürüteceğim galiba. Vallahi sadece anarşist yetiştiriyoruz bence.
0: Ah, biraz mübalağa ediyorsun Lale'cim. Bu küçüklerin ne suçu var? Değil mi evladım? Bak ne masum bakıyorlar.
2: Şu ayağını uzat bakayım.
3: Ben mi?
2: Hayır, hayır, sen değil. Öbürü. Bakın dayıcığım, ne kadar güzel. Daha güzelleri de var. Boydan boya işlemeli. Nilgün'e de getirmiş hizmetçisi, kendi köyünden. Çok dekoratif.
4: Tolon Bey teşrif buyurdular efendim.
5: Oo, sizi burada görmek ne büyük sürpriz Lale Hanım.
2: Öyle mi?
0: Çok vefasızsınız Tolon Bey. Hasrettiriyorsunuz kendini.
6: Efendim, bu sabah sizi de alakalandıracak çok güzel bir sergi gezdim. Yani süperb.
2: Ya, kiminmiş?
6: Nişantaşı'nda, bir Türk'le evli, Belçikalı. Sanata hizmet gayesiyle çok güzel dekore edilmiş.
2: Anlıyorum. Enteresan olmalı.
7: Ne yapalım şekerim, oradan bir şey çıkmadı. Aa, ayol siz peşimden niye geliyorsunuz? Kalacak yeriniz yok mu? Yoksa polis memleketinize geri yollar sizi.
3: Kalacak yerimiz var hemşerim.
7: Hadi güle güle. Yarın bir iki kişiye daha soralım. Tophane taraflarında bir yere gitmiştir o.
3: Acıktın mı? İki simit versene.

0: Burası köşhane mi lan ha? Defolun, defolun hadi başka yerde yatın. Sabah sabah.
1: Bekleyek mi Ede?
2: Niye?
1: Çaycı var ya, bekleyek mi? Ama bu Haydar bizi döveyi.
2: Tophane nerede acaba? Bir yolcuya sorak, gel lan.
1: Aa, burada danışak mı? Aa, şu bıyıklı herife danışak mı?
2: Danışak, ne diyecek herife?
1: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mı?
2: Lan burası şehir, burada kimse kimseyi tanımaz. İstanbul ilinin Tophane mahallesi. Aha bu mahalle bizim köyden büyüktür.
1: Muhtarı yok mu köy?
2: Lan ne muhtarı? Burası ildir, vali vardır, belediye zabıtası vardır.
1: Git danış bıyıklı herife.
2: Ne diyecek?
1: Emmimiz Taşdere köylüğünden Ali Kök'ü tanır mısın?
2: Sen eğlen.

0: Bak televizyon! Gel bir çay içek!
1: Artık evimizi aramayak mı?
0: Yürü lan!
2: Sorusu, buna ne demek?
3: Yanık da şu, kim takar? Oh be, canı can kısıyor.
4: Patron, ben değilim. Yapacağımız numaraya bir görüş diye geldik.
3: Numaranız bile yok.
4: Ayıp yok.
5: Çay mı delikanlı?
0: Çay hemşerim.
1: Sabah gene arayak mı? Gene hanın kapısında mı yatacağız?
0: Sus lan!
3: Evet, bayanlar baylar, şimdi de huzurlarınızda küçücük yıldızımız büyük
0: kanka! Bana da versene!
1: Sen yedi he?
5: Beş lira aslanım.
0: On, 12,5, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
5: Hadi bakalım vakit tamam. Hadi hadi be sallamayın. Kalktık ha. Hadi.
6: Erkan açtı gene bak. Erkan ne şanslısın be. Vallahi.
5: Yatacak yeriniz yok mu?
0: Yoktur hemşerim.
5: Vay, siz de bizim gibi garibansınız ha? Aslanım, yukarıda bir otelimiz var. Alın maşı 15 popel, ucuzdur. İkiniz bir yatakta idare edersiniz, tamam mı? Hadi bakalım, bastır 15 kağıdı. Gelin bakalım garibanlar. İşte burası, vay be! Kral dairesi gibi.
7: Gelin, gelin.

0: Eder, bu herif bizi tanıyor. Lan kalk gidelim.
1: Ne oluyor?

0: Eda, eve gidelim gayrı. Hem acıktım, hem üşüdüm.
1: Bizim evimiz yoktur kardeş.
0: Somun alacaktın hani?
1: Hiç paramız kalmadı gayrı.

0: ni kelle, kelle. Altını üstünü yelle, aman ni kelle, kelle. Altını üstünü yelle, kendini verdim fırına, sıçradı gitti kırıma. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle, aman ni kelle, kelle, altını...
1: Ayol yine mi geldiniz? Aşk olsun vallahi, korkuttunuz beni.
0: Ah, kelleyi verdim kırıma, sıçradı gitti fırına. Aman ni kelle, kelle, altını üstünü yelle. Aman ni kelle, kelle, altını
2: Dede,
0: üstünü yelle.
2: Bu herifin bize hayrı yok.
0: Kelleyi verdim fırına, sıçradı gitti kırıma.

0: Ede, burada biri var. Ne haber? Saat kaç? Bizim evde dikiş var. Gene açıkta kaldık. Aç mısınız?
1: He, açız.
0: Al.
1: Ede, bu çocuk neci?
0: A2 gezegeninden düştüm. Bizimkiler ışınladılar. Korkmayın lan, yiyin. Uzay köftesi. Sus be! Amma açmışsınız! Lan hangi dağdan indiniz? Bozulma abicim, şaka yaptık. İşte şu yukarı sokaktaki demir kapılı ev var ya, biz orada oturuyoruz. Anamla ben. Anam çalışıyor. O biçim, anladın mı? Her gece evde yatıyorum. Ama bazı mecburi çıkıyorum. Metin abi geliyor mesela. Anamın dostu. Metin abinin 55 var. Bakın şimdi. Size bir araba göstereceğim. Kız gibi araba ha. 52. Her tarafı tam ama motoru yok. Girin. Arabanın içi sıcak. Nasıl? Kıyak değil mi? Senin adın ne?
1: Kenan. Edem'in adı Yusuf. Sen de adını bağışla hemşerim.
0: Onun adı Böcek'tir. Zırlama lan gerzek. Sen uyumana bak. Asıl adın başkadır ama herkes bana Böcek der.
1: Senin adın yok mu?
0: Var dedik ya be, Cenk.
2: Babası böyle değil.
0: Hadi be. Biz uyumamıza bakalım.
3: Çek ulan şunları!
4: Havada ilik mi söküyorsun
3: ha? Ne var, çökemez miyim yani? Kes be!
4: Çek ulan ellerini!
3: Bırak be, adamı hastetme hadi!
4: Şimdi...
3: Ver yüz kağıdımı, ver!
4: Yüz kağıdımı? Hadi be, başlarım şimdi anandan! Uyar!
3: Hadi be!
4: Git, hadi!
3: Ben sana
0: çarpık abiyle farkon etti! Gelin yanlarına gidelim!
3: Yapayım mı be? Yarı yarıya anlaşmadık mı?
4: Lan üç yüz kağıda teyip satılır mı? Para mara yok bizde, hadi bas git!
3: Ver lan yüz kağıdımı!
4: Hala yüz kağıt sayıklıyor lan, bas git! Lan kafamı bozma, gazla git! Lan git, bundan sonra sana iş verin! Bu yanımıza aldık, gitmiş kız gibi götürmüş, 200 kağıda vermiş. Ben satsam, anladın mı? 3 teklikten aşağı vermem. Hayır!
0: Abi, evveli gün teybi 3500'e sattılar. Babam Almanya'dan teyip getirecek. Onu 5000'den aşağı satmaz mesela.
4: Lan devasyandan önce biz 2000'den aşağı satmıyorduk bu mereti.
0: Farkon etti!
3: Sen çekil lan!
0: Ede! Ede!
3: Bırak beni! Bırak! Ulan!
1: Sen uyma hemşerim! İçile çuvala girme!
0: Boş ver abi, bu farkon etti sana yaramaz.

0: Ne haber Mustafa abi?
1: Ne oğlum Böcek? Daltonlar mı?
0: Çarpık abi işte bunu yanına aldı. Hayatını kurtardı ha. Namussuzun barakka gibi. O farkon etti var ya, onun üstüne bir atladı, aklın durur.
1: Anladık be. Kapa şu TRT haber merkezinde köftemizi yiyelim.
0: Şş, Mustafa abi, Mustafa abi.
1: Lan Zevzek, o arkadaş ekmek parası kazanıyor. Sen kendine bak. Arkadaş, bu çarpığın ne biçim adam olduğunu biliyor musun? Yaramaz adamdır. Onda her türlü yol vardır. Hırsızlık, balıkçılık, kumar. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam. Alın teriyle kazanacaksın.
0: Mustafa abi, bu çocuklar bir şey bilmiyorlar. Ooo, nerede iş bulacaklar? Sen ustana söylesene.
2: Ne var lan?
3: İş bulacaklar.
0: Mustafa abi, bu çocuklara bir iş bulsana.
1: Hayri, ben frezciye gidiyorum. Ustaya söyle, bir saate kadar dönerim.
4: Buraya felis dişli yapılacak.
1: İki saat sonra gelin de ustaya soralım, tamam mı?
0: Tamam, hadi. Bu Mustafa abi kıyak çocuktur. Bir gece ben sokaktaydım, bir baktım duvara yazı yazıyordu. Abi, paranın üstü.
2: Hemşerim, paranın üstünü ver.

0: Burası kıyak işte. Hop! Yatak derdi falan da yok.
1: Ede, camı bile var.
2: Kırılmış.
1: Lamba,

0: Dokunma, antikadır. Sonra gazı da var. Geceleri pişpirik oynamak için.
1: Ben çakarım. Ede, bu herif yaramaz adam değiller. Söz temsili uğursuz da yola çıkan hırsız olur. Aa, o kebapçıdaki herifi bizi çırak koymaz mı?
2: Biz köylüyüz oğlum. Boz abeliden nacar olmaz. Bizim zanaatımız yoktur. Ben çarpık ağamın yanına ineyim.
0: Kafeste çakabilir misin?
1: Her bir şeyi çakarım. Kafes de neymiş? Hiç görmemişim.
3: Abim çarpıkla mı gitti? Bu çarpık yaramaz. Hapisten çıkalı 2 yıl oldu. Sübyan koğuşundan. Gazeteler yazdı o çocuğu öldürdükleri zaman. Şu kumpası ver. Onu değil oğlum, şunu. Bir çocuk vardı yukarıda, Küçük Endek mahallesinde. Adı Orhan, tombalacının oğlu. Bu böcek gibi onu da ikide bir evden atarlardı. O zaman ben yaştaydı. Abisiyle çarpık onu boş bir eve götürmüşlerdi. Şu anahtarı ver. Orhan 8-9 yaşlarındaydı. Çarpığın arkadaşıydı. Çarpığın abisi çocuğa ciğer yedirmiş. Sonra da oturmuş okey oynamışlar. Gece de götürmüş bir odaya. Çarpığın abisi yani şey yapmış. Irzına geçmiş Orhan'ın. 3 defa. Ah, ah diye bağırıyormuş çocuk. Kumpası ver.
1: Buyur ha.
3: Sonra sabah kalkmışlar. Çarpığın abisi korkmuş kendilerini asarlar diye. En iyisi demiş, biz bunu asalım. Çarpık daha o zaman ufak. Ona demiş ki, git bana ip bul. Sonra ikisi birleşip çocuğu asmışlar. Korkutan ağzına çaput sokmuşlar. Bağırmasın diye. Çocuk ölmüş. Ölüsünü bulmuşlar. Çarpıkla abisini yakaladılar. Ben gördüm götürürlerken. Orhan'ın annesi bas bas bağırdı. Garibim ne yaptı size? İpinizi ben çekeceğim. Çarpığın abisi daha içeride. 21 numarayı ver. Aferin be, sen tornacıda mı çalıştın?

0: çarpık Sinop'ta yattı. Sübyan koğuşunda. Orada her yolu öğrenmiş. Hırsızlık, her türlü dümen. Peki neden? Abim diyor ki, yoksulluk ve korku adama her şeyi yaptırır. 12'yi ver.
1: Kaplini bitirdin mi?
0: Usta bu çocuk köyden gelmiş. Bir de abisi var. İş arıyorlar. Bunun eli işe yatkın. Çabuk öğrenir usta. Yardımcı olur.
1: Çoluğu çocuğu doldurma buraya. Nedir necidir tanıyor musun? Nüfus kağıdı var mı?
0: Nüfus kağıdın var mı? Kafa kağıdın.
1: Kaplini bitirince getir bana.
0: Usta öbür gün Edirne'ye gidiyor. O zaman gel yanıma. Bir iki gün daha elin alışsın. Sonra abim sana iş bulur. Korkma ama o çarpıktan uzak dur.
2: Acıktın mı?
0: He ya.
2: Hadi bize gidelim.
3: Metin, kapı açık, gel hanım. Ay yavrum, gel hanım.
2: Mickey filmleri başladı mı?
3: Şu Allah'ın belası kopça, gel tak şunu.

0: Mezeleri bozma be, şimdi gelirse. Dur ben sana vereyim. Yeme dedik, ben ne laf anlamaz çocuksun sen, al şuradan! Sen de al anam. Vay, aferin!
1: Teşekkürler, Erzurum yakıt amaçlı alkol...
0: Geciktim bugün şekerim! Hadi alın şunu da gidin dolanın biraz, hadi!
2: Üşüyorum be dışarıda!
0: Hadi anam, hadi!
2: Gel gidelim!
3: Lan, keklik bu kafese gelir mi? Bak, kekliği nasıl tutacaksın? Öteğinin ayağını ip bağlayacaksın, çadıra salacaksın. Öttü mü bir sürü keklik gelir.
2: Anam, keklik öyle olabilir. Peki Saka, isketeyi nereye koyacaksın kafes olmasa?
3: Heybeye koyacaksın hemşerim. Böyle boynunu vurarsın, üçünü beşini ayaklarından bağlar sallarsın.
2: Heybeye mi? Aa!

0: cevap verirler? Ne iş görüyorsun da para verirler?
1: 85 banknot.
0: Hırsızlık mı yapıyorsun?
1: Çarpı kanla bir pantolon alacağız. Bir de ayakkabı. Şehir yerinde postallan olur mu?
0: El alemin malını mı çalıyorsunuz?
1: Hüslan!
0: Diyeceğim işte, el alemin malını çalıyorsunuz.
1: Lan oğlum! Şehir yerinde aç kaldık. Senin aklın ermiyor.
0: Hırsızlık ayıptır hem de günahtır. Ben çırak duracağım, hırsızlık yapmayacağım.
1: Lan Hüs, uyu. Sana da pantol gömlek alırım.
0: Ben istemiyorum. O para haramdır. Çarpık hırsızdır, sen de hırsız oldun.

0: Babama beni dövdü diyeceğim. Muhammed dayımın tavuğunu da çaldı. Onu söylemedim ama bu defa söyleyeceğim.
1: Babamız ölmüştür.

0: Bir varmış, bir yokmuş. Bir Arap tilki varmış, bir de çapan horoz varmış.
1: Çapan ne demek?
0: Bilmiyor mu lan? Aklı kavak horoz. Bir de eşi varmış. İki de yumurta yumurtlamış. Padişahın cariyesi iki oğlan doğurmuş. Öteki cariye öfkelenmiş, büyü yaptırtmış. Oğlanlar altın yumurta olmuş. Gel zaman git zaman iki altın yumurta çocuk horoz olmuş. Hızır Aleyhisselam görmüş onları. Demiş ki Murat suyu üstünde kılıçtan bir köprü var. Geçerseniz yine padişah olursunuz. İki kardeş geçmiş kılıç köprüsünden, tüylerinden sıyrılıp yine insan olmuşlar. Ve ermişler muratlarına. Bunu bana ninem anlattı.
1: Nerede ninen?
0: Köyümüzde ama o da geçindi bıldır.
1: Geçindi mi? Nasıl geçindi?
0: Öldüler işte.

0: Kuşları siz mi tuttunuz?
1: Yok, dedem tuttu.
0: Bunlar ne kadar güzel. Ne yapacağınız bunları?
1: Azat buzat edeceğiz. Yolumuzu bulacağız. Sen nereden geliyorsun?
0: Bir yerden gelmiyorum. Bu trende gidip geliyorum.
1: Şimendiferci misin yoksa? Senin yaşında olur mu be?
0: Yok kardeş. Sabah erken bindim trene. Bu 7. seferim.
1: 7. seferim mi? Her defasında bilet mi alıyorsun?
0: Abo! Her seferde alınır mı? Bir sefer alırım, akşama kadar gider gelirim.
1: Niye?
0: Ne yapacaksın kardeş? Biz garibanız. Ev yok, kimsemiz yok. Trenin içi sıcak. Hem de pencereden manzarana bakarsın. Şimdi karşı yola tren gelir. Ben ona bineceğim.
1: Hayvan, polis!
2: Gene mi geldin sen? Belli mısın? Siz de bununla beraber misiniz? Yürüyün bakayım. Hadi, yürüyün.

0: Gene mi sen? Bakıyorum çeteni de almışsın bu sefer.
1: Vallahi ben bir şey yapmadım abi. Aa, bunlar gördüler.
0: Bunun dosyasını çıkartın. Hani seni Adana'ya göndermiştik?
1: Babam gene dövdü beni, ben de kaçtım.
0: Sen gel bakalım ufaklık. Adın soyadın.
1: Ben annemi istiyorum.
0: Sus, adını söyle.
1: Böcek... Cenk.
0: Bunun vukuatı yok. Annesi tophanede oturuyor. Baba adı yok. Baban yok mu senin? Bunun annesine haber verin. Sen gel bakayım. Adın?
2: Taşdere'nin beş göz mevkiinden Salman oğlu Kenan Kök.
0: Aferin! Sen askerliğinde yaptın galiba. Bunun kimsesi yok burada. Götür bunları içeri. Ha dur, önce zati eşyalarını kaydet.
3: Hadi bakalım.
1: Geçmiş olsun. Ne haber lan, yine mi geldin?
4: Ya sen?
1: Sigaradan ensilediler.
4: Dayak mı attılar?
1: Hangi ranza boş? Arkadaki. Şurada yatabiliriz. Burada mı kalacağız?
5: Yok, yer verecekler.
1: Ne zaman çıkarız?
4: Anan geldiği zaman bırakırlar.
6: Adam kaygılanır.
1: Yarın anam gelir, alır bizi.

0: Önce şu vidaları sökeceksin. Şu alttaki kabloyu kopar. Koparsana lan. Hadi tamam. Şimdi komple deyip çıkar. Zarar vermemek lazım. Anladın mı? Daha iyiye gider o zaman. Hadi gel yavaş.
1: Ne haber daha iyisi? İşi öğrendin mi?
0: Öğrendim abi.
1: Mesela şimdi tek başına iş yapabilecek misin?
0: Yaparım abi.
1: Ulan ne kıyakçısın be!
0: Şşş! Sen burada bekle.
1: Tut şunu.
2: Gülner! Anan geldi, benimle gel.

0: Ne at karıştırdın gene ha?
1: Çoluğunuzu çocuğunuzu sokaklarda bırakıyorsun.
2: Kenan içeride kuşlar.
0: Ben şimdi sana eve gidince gösteririm. Yürü!
2: Kenan!
0: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi!

0: Yusuf abi!
1: Ne oldu? Kenan nerede?
0: Kenan'ı polis yakaladı!
1: Lan polis mi? Sen ne diyorsun?
0: Abi, vallahi ben bir şey yapmadım. Kuştan dönüyorduk, kimsemiz yok diye yakaladılar. İstasyonda beni annem çıkardı. Sen de git, Kenan'ı çıkar.
2: Ne oldu lan?
1: Kenan'ı polis yakalamış. Aha ben gidip çıkaracağım.
2: Serseri misin ulan manyak? Polise gittin mi, bir daha çıkarsın oradan.
1: Oğlum, Kenan kardeşim!
2: Lan kardeşine ne olacak? Orası çocuk bürosu. İki gün sonra bırakırlar. Bir şey çaldınız mı lan?
0: Yok abi, vallahi kuştan dönüyorduk.
2: Vukuatı yoksa bir şey olmaz. Lan sana da iş verdik, bin bir türlü tatava çıkardın başımıza. Bak zulamsın ha, bu akşam tertemiz iş isterim, anladın mı?
0: Abi orada var ya...
2: Kes lan düdük! Atın lan topuğu, biz de çakalım şuna!
0: Bekleyin, ben de geliyorum!

0: İkinci yakalanışım. Yarın mahkemeye.
1: Sigaradan mı?
0: Evet, sigaradan. Bu defa ekip yakaladı. Ama zabıta olsa kolay.
1: Çok geliyor musun?
0: Namussuzum, günde 8-900'ü doğrultuyorum.
1: Bana da iş verirler mi kardeş?
0: Yok aslanım, Diyarbakırlılardan başkası bizim orada çalışamaz. Karaköy alt geçidini tutmuşuz bir kere. Kimse çalışamaz bizden başka, çalıştırmayız. Otelde bile beraber kalırız. Gecesi 50 papel. O da sobalıysa 65 papel.
2: Yemek. Gelin biriniz bana yardım edin.
1: Gel, yemek çıkıyor.

0: Hayrola?
1: Sokaktan topladılar. Boş inşaatta kalıyordum. Şikayet etmişler, ben bir şey yapmadım.
0: Gel, geber ki.
2: Ne yapmadılar?
0: İsyan etmek gerek.

0: baba.
1: İki çay getir.
0: Konuştun mu?
1: Hı.
0: Ne oldu?
1: Kabul ettiler.
0: Getirdin mi? Bakayım. Versene.
1: Önce itaat, sonra hürmet etmesini öğren. Talimden önce verilmez. Kaide. Kim?
0: Bana takılıyor. İş için.
1: Nerelisin?
0: Taşdere'nin beş göz mevkiinden.
1: Kürt mü?
0: Talim ne zaman?
1: Yarın. Karar vereceğiz.
0: Başkaları da olacak mı talimde?
1: Yarın lokale gel.

잘 걸어있지?

0: Ne oldu lan?
1: Falconetti ağam, bizim teybi çalıyordu. Böyle bir tornavida vurmuşum, Allah'ını şaşırdı. Benim hiç kimseden korkum yoktur.
2: Ne yani, biz korkuyor muyuz?
1: Yok ağam, söz temsili.
2: Ha, yarın akşam neşeme gel, paranı alırsın, tamam mı?
1: Olur ağam. Ha. Güle güle.
3: Dünya benim. Seninse Mars'ta benim. Dünya benim.
4: Yusuf nerede?
3: Bilmiyorum.
4: Hiç gelmedi mi buraya?
3: Eline ne oldu?
4: Sana ne lan? Yusuf nerede?
3: Görmedim. Vay be, suratın da çarşamba pazarına dönmüşüm.
4: Bana bakın, başlatmayın ananızdan! Yusuf gelmedi mi buraya?
3: Lan gelsek, Yusuf bu numarız demiş, değil mi?

0: Evet efendim. Biliyorum hanımefendiciğim. Dün de telefon etmiştiniz. Ama maalesef yerimiz yok. Biz elimizdekileri bırakıyoruz. Ne yapayım hanımefendi? Benim elimde bir şey yok. Çocuk esirgemeye götürün. Zati eşyalarını yazdın mı?
1: Evet efendim. 650 kuruş, bir küçük çakı, bir tarak, bir ayna, bir kafes, bir ağ. İkisi ölü, saka cinsinden 4 kuş.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
6: İyi akşamlar.
7: Dinle, dinle.
8: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
5: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı. Millet benim, karar benim.

0: karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Herkes ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
11: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
12: Aldığınızdan daha fazlası.
5: Abi, ne yapıyoruz biz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba, nasılsınız?

0: Sessiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
7: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
8: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
9: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
8: Atlarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
11: Pes etmedik.

0: mücadeleye devam ettik.
1: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Karşınızda Arçelik Maxifit.
2: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
3: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
12: Neydi bu?
13: Evet, bu ne?
12: Nedir bu?
13: Kukla mı?
12: Kuşları...
13: Cadı. Canavar.
12: Cadı mı?
14: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
11: Eğlenceli cevaplar.
15: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
11: Kahkaha attıran görüntüler.
16: Var mı daha şey?
12: Bitti.
13: Bitti. Bay bay.
16: Tamam.
12: Artık anladım. Üç gidersin.
11: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
17: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
18: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
19: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Bu var ya bu.
15: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar.

0: Süper Ultra Hacimli Hacim 1 Kepek 0. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsın?

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Tam da leyslik.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır ev.
9: Yıldır hep seninle.
10: Garanti bedeli
2: al. İyisin. Ha?
3: Bir garip bakıyor ya.
11: Arkadaşınız gayet iyi.
2: Oh, aslanım benim.
11: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
3: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
12: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
13: Öyle mi olmuştu ya?
14: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
12: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
15: Var mı onlar?
3: Var mı sence? Evde yok ki.
12: Böyle bir şey değilim.
3: Ya Faruk tamam hallederiz.
12: Nasıl?
3: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
16: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
12: Önce sen iyi ol. Siz de gönderin Suzan.
17: Çiçeğinize teşekkürler.
18: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
19: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
17: Seviyorum galiba.
19: Sevdiğini yeni mi anladın?
17: Romanımdan bir cümle sadece.
18: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
17: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
19: Güzel bebek, bugün yarın bu kar atarsınız.
18: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
19: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
18: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
19: Ev çok dar, çok karanlıktı.
18: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
19: Dolaştım diye.
18: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
17: Oturacağımız yeri sen seçsin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
0: Aşk Mabudesi yarın 16.15'te TV4'te.

Winkel! Gel. Gel. Böcek öldü. Falconetti bıçakladı. Abini de polis yakaladı. Çarpık abiyle beraber. Bu kadar bir bıçağı sapladı Falconetti. Ben gördüm. Bütün kanadı. Polis geldi. Hemen öldü. Yanındaydım. Yüzü böyle kıpkırmızı oldu. Anası da çok ağladı. Seni dövdüler mi?

0: Kenan'a bir çay söyle. Şu iş bitsin, beraber eve gideriz.
1: Hoş geldin.
2: Otur evladım. Otur evladım.
1: Hadi ya aslanım. İşçi sınıfına sağlam adam gerek. Fatma.
2: Efendim.
1: Kenan Efe'nin yatağını ser.
2: Olur.
1: Sabah erken işe başlayacaksın.

Kalk, saat 6 oldu. İşe gideceğiz.

0: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
1: Kocan çirkin bile olsa, onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
0: Babanın sana çok selamı var.
2: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
3: Nurhan, sensin değil mi? Evet, şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
4: 12 sene ağır hapis cezası ile tecihesine...
3: Sevgili patronum! Çember daraldıkça daralıyor.
2: Sen de çemberin dışına çık.
5: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
6: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
5: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
7: Sokaklardan Bir Kız. Yarın 18'de TV4'te.

0: İyisin. Ha?
1: Bir garip bakıyor ya.
2: Arkadaşınız gayet iyi.
0: Oh, aslanım benim.
2: Sadece son bir haftayı hatırlamayacağım.
1: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
3: Tüm yemekleri ben ödemiştim. Hatırlıyor musun onu? Sizinkileri de ben ödedim hatta.
4: Öyle mi olmuştu ya?
5: Bayağı yemiştiniz ya. Maşallah.
3: Tekne. Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
0: Var mı onlar?
1: Var mı sence? Evde yok ki.
0: Bölüştürelim.
1: Ya Faruk tamam hallederiz.
3: Nasıl?
1: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
6: Oh. Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
3: Önce sen iyi ol. Siz de gönderiyorsunuz ha?
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
0: Bu var ya
3: bu. Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
3: Yok ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Pepsi ile hepsi güzel.
15: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
16: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
17: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
16: Üzüm.
17: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
16: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
17: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
16: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
17: Ceviz de buna çok yakışır bence.
16: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
17: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
15: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
18: Gün burada uyuyamayacağız.
19: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen koyacak, günün kahramanı olacaksınız.
20: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
21: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
17: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
21: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
23: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsınız?
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
13: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
14: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz.

0: Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
6: Neydi bu?
7: Evet, bu ne?
6: Nedir bu?
7: Kukla mı?
6: Pişleri...
7: Cadı, canavar.
6: Cadı mı?
8: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
5: Eğlenceli cevaplar.
9: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
5: Kahkaha attıran görüntüler.
10: Var mı daha şey?
6: Bitti.
7: Bitti. Bay bay.
10: Tamam.
6: Artık.
5: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Haberimiz yok Yüksel abi.
11: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba. Nasılsınız?
17: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
19: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
20: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
6: Bakırköy, Kadıköy.
10: Anadolu yakasındayız.
5: Her adımda yeni bir mekan.
10: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
5: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
10: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
5: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
10: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
5: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
7: Siparişiniz.
8: Ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen, top

0: şeyinize teşekkürler.
1: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
2: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
0: Seviyorum galiba.
2: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
1: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
0: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
3: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
0: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
3: Efrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
0: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
3: Ev çok dar, çok karanlıktı.
4: Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordu.
5: Doğaçtım diye.
0: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla. Oturacağımız yeri sen seç sevgilim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
6: Aşk Mabudesi yarın 16.15'te TV4'te.

0: Komşu Yunanistan'da keyifli, harika bir tura çıkartacağız sizleri. İlk durağımız Rodos. Rodos'a gitmek için Fethiye'ye uğruyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, pasaport kontrolünden geçtik ve artık gemimize binmeye hazırız. Görmüş olduğunuz gibi bu gemi Flying Poseidon'la 1,5 saat içinde Rodos'ta olacağız.
0: Ve gemiye biniyoruz. Kaptana uzatıyoruz mikrofonu.
1: Değerli izleyenlerimiz, birazdan yolculuğumuz başlayacak. Şimdi Cemal Hüseyin.

0: kaptanla beraberiz ve birazcık yolculukla ilgili bilgiler alalım. Kaptan biraz gemiden bahsedebilir misin? Ne kadar hızlı zamanda ulaşacağız Rodos'a ve detaylar nedir?
1: Efendim, Fethiye-Rodos arası 43 deniz mili mesafede. İçinde bulunduğumuz gemimiz, ismi Flying Poseidon, saatte 30 knot hızla seyir yapma imkan ve kabiliyetine haiz olup, deniz durumu müsait olduğunda gerçekten biz buna uçmak tabiri diyoruz. Denizde 30 knot hız hatırı sayılır bir yüksek hız sayılıyor. 1,5 saatte Rodos'a intikal ediyoruz.
0: Çok güzel. Bu seferler her sabah mı yapılıyor? Biraz da sefer sıklığından bahseder misin kaptanım?
1: Seferlerimiz sezon başlangıcında haftanın 3-4 günü olarak başlıyoruz ve Mayıs ayından itibaren haftanın her günü 7 gün Fethiye-Rodos seferlerini yapıyoruz.
2: İşte Rodos.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, yaklaşık 1,5 saatlik bir deniz yolculuğunun ardından merhaba Rodos diyoruz. Kalimera Rodos diyeceğiz ve Rodos'ta keyifli dakikalar yaşayacağız. Evet, bizim için tarihi değer taşıyan bir ada Rodos. Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği bu ada uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde kaldı. Şimdi ise Yunan toprağı ama kolay vizeyle ulaşılabilecek bir ada. İşte görmüş olduğunuz gibi Rodos limanına yanaşıyoruz.
2: Şimdi de söz bizi Rodos'a getiren Nami Üreyen'de.
3: Biz Fethiye-Rodos arasındaki hattı işletiyoruz ve her gün sezonda yazın Fethiye'den Rodos'a seferlerimiz var.
0: Hangi saatlerde bunlar?
3: Sabah 9'da Fethiye'den çıkıyoruz. Öğleden sonra 5'te Rodos'tan Fethiye'ye dönüyoruz. Ama gelen misafirlerimiz genelde burada 2-3 gün kalıyorlar.
0: Bir de Schengen almakta zorluk çeken izleyicilerimiz için önemli bir soru. Kolay Schengen. Biz de böyle bir Schengen'le geldik buraya. Ve 11 günlük bir Schengen aldık. Başka Yunan adaları da gezeceğiz. Bir anlatabilir misiniz? Prosedürler nedir ve ne kadar zamanda alınabiliyor?
3: Bu Schengen kapıda vize dediğimiz bir uygulama ve çok kolay alınabilen bir vize şekli. Biz evrakları, daha doğrusu sigorta, banka dokümanı, işte küçük bir de şey var, formular var doldurulması gereken yolcu tarafından. Bunları aldıktan sonra buraya bildiriyoruz ve yolcu geliyor. Parmak izini verdikten sonra vizesini alıyor. Adanın güzelliklerine kavuşuyor.
0: Kaç güne kadar alınabiliyor bu vize uzunluk olarak?
3: Bir günden 14 güne kadar. Maksimum 14 gün. 14 gece. Rodos'u seven, Yunan adalarını seven herkesi Rodos'a bekliyoruz. Fethiye üzerinden Rodos'a gelmelerini istiyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sağ olun.

0: Ve Rodos'ta şimdi de Eskişehir'i geziyoruz.
1: Eskişehir'in içine gireceğiz. Eskişehir'in içine girerken de bu surların hemen arkasına geçmemiz gerekecek. Çok güzel ve iyi korunmuş bir Eskişehir söz konusu burada. Yani kale bütünüyle korunuyor. Görmüş olduğunuz bu surlar o dönemde yapılmış surlar. Kanuni Sultan Süleyman döneminde 20 yılın üstünde bir kuşatma yaşanmış. Bu adada iyi restore edilmiş ve hemen arkasında Eskişehir'de yine Orta Çağ'ı andıran ve aralarda Osmanlı dokusunu taşıyan bir yapıya sahip. Gelin birlikte Rodos'ta Eskişehir'i gezelim, bakalım neler bulacağız. Yapısı bu. Görüyorsunuz ne kadar büyük, ne kadar geniş. İçeride neler bulacağız? Birçok turistler için yapılmış dükkan, hediyelik eşyalar satan dükkanlar, restoranlar, kafeler, barlar var. Buyurun. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi Eskişehir'e giriş yapıyoruz. Çok kalın surlar dedik ve 1988 yılında Rodos UNESCO Dünya Miras Kentleri listesindeki yerini alıyor ve dünyanın en önemli korunan alanlarından biri olarak seçiliyor. Zaten Rodos Adası'nı önemli kılan etkenlerden birisi de bu diyoruz ve bu Orta Çağ şehrini birlikte geziyoruz. İşte arka tarafta Orta Çağ'da nasıl yaşanıyor, hepsi burada gözler önünde.

0: Burası güvercin çeşmesi.
1: İşte bu çeşme önemli bir çeşme. Güvercin çeşmesi. Burada hali hazırda yüzlerce güvercin zaman zaman geliyor. Buradan sularını içiyorlar. Ve buradaki bütün yapılar tarihi değerini koruyor. Ve dünya miras listesinde olduğu için çivi bile çakmak yasak. Sadece belli restorasyonlar yapılabiliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından insanı da bu nokta ağırlıyor. Yokuş yukarı yürüyeceğiz. O noktada Şövalyeler Yolu ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma iki eser var. O eserleri de sizlere göstereceğiz. Şimdi hareket zamanı.

0: Osmanlı'dan kalma yapılar da var Rodos'ta.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz eser 19. yüzyıldan kalma bir Osmanlı eseri, Mehmet Ağa Camii. Dediğimiz gibi Rodos'ta sadece Yunan medeniyeti yok. Daha önceki yıllardan kalma medeniyetler var. Her şeyden önce bir ortaçağ şehri Rodos. Daha sonra Kanuni'nin fethiyle birlikte bir Osmanlı kentine dönüşüyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi Osmanlı eserleri bulunuyor. Sonrasında da Yunanlılar bu adayı aldıktan sonra bazı ekler var. Arada bir de İtalyan dönemi var ki Rodos'u dört kültürlü hale getiriyor. Zaten 12 adalar içinde Rodos'un en farklı olmasının sebeplerinden biri de bu diyoruz. Ve Mehmet Ağa Camii'ne şöyle bir bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 19. yüzyıldan kalma bir eser var arkamızda.

0: Rodos'un meşhur şövalyesini bulmuşuz. Kaçırır mıyız?
1: Evet, yanımızda görmüş olduğunuz bu şövalye Rodos'un o dönemdeki şövalyeler şehri olduğunu anlatıyor. Tabii ki Orta Çağ şehri dedik ve aynı zamanda Sancak şövalyelerinin de başkentiydi. Kanuni Sultan Süleyman bu adayı fethetmeden önce işte o dönemi yansıtan bir kıyafet, bir şövalye kıyafeti. Rodos'ta zaten hem hediyelik eşyalarda hem de birçok yerde bu tip figürleri görebiliyorsunuz. Ne de olsa Sancak şövalyelerinin eski başkenti Rodos.

0: Burası da Rodos'un en büyük camii.
1: Rodos'taki Türk eserlerinden bir diğeri arkamızda görmüş olduğunuz Süleymaniye Camii. 19. yüzyıldan kalma bir eser ve Rodos'taki en büyük Türk camii şu anda kapalı, ibadete açık değil ama halihazırda ayakta diyoruz ve Rodos'u, Eskişehir'i gezmeyi sürdürüyoruz.

0: Şimdi de Şövalyeler Caddesi'ndeyiz.
1: Orta Çağ şehri demek bir yandan şatolar, bir yandan da şövalyeler demek elbette. Şövalyeler dediğinizde de Rodos'ta şövalyelerin mutlaka bulunduğu yerler olmalı. Neresi diye araştırdığınızda işte arkamızda görmüş olduğunuz bu yolu buluyorsunuz. Bu yol Şövalyeler yolu ve bu yolun hemen aşağısı denize kadar sizi götürüyor. Ama yukarı çıktığınızda üstadın şatosuna doğru gidiyorsunuz. O yüzden zaten Rodos çok farklı. Hiçbir Yunan adasında bulamayacağınız.

0: ve Rodos'un Saint Jean şövalyelerinin üstadı bu şatoda oturuyormuş.
1: O yıllarda olsaydık buraya gelemezdik muhtemelen. Çünkü Rodos'ta Saint Jean şövalyelerinin yönetimindeyken bu ada en girilemeyecek yerdeyiz. Neredeyiz? Üstadın sarayının kalbindeyiz. Üstad kimdir? Saint Jean şövalyelerinin başı ve Saint Jean şövalyelerinin lideri. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu görkemli şato hala duruyor ve Rodos'a can veriyor, hayat veriyor. Buraya milyonlarca turist geliyor. Her yıl arkamızda görmüş olduğunuz bu sarayı ziyaret ediyorlar. Bu şatoyu ziyaret ediyorlar ve Fransa'da, belki İtalya'da göremeyeceğiniz büyüklükteki bu şövalyeler şehrini geziyorlar. Bizler de şimdi hem surlarıyla, hem şatosuyla, hem bu görkemli yapılarıyla Rodos'u sizler için görüntülemeyi sürdürüyoruz.

0: Kanuni Sultan Süleyman'ın fermanı var burada.
1: Bu adada mal varlıklarına dokunulmayacak. İnsanlar istedikleri dini yaşamaya devam edecek ve Rodos şövalyeleri kıllarına bile dokunulmadan bu adayı terk edecekler. Evet, Rodos şövalyeleri bu adayı terk ediyorlar ve Malta'ya gidiyorlar bu adadan sonra. Ve daha sonra Osmanlı Malta'yı da fethediyor ve Rodos şövalyelerine çok fazla yaşayacak yer bırakmıyor. İşte Saint-Jean şövalyelerinin hayatını garanti altına alan, ada halkının dinini ve canını koruyan, ecdadımızın büyüklüğünü kanıtlayan anlaşmanın Latince duvara nakşedildiğini burada gururla görüyoruz.

0: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
1: Kocan çirkin bile olsa, onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
0: Babanın sana çok selamı var.
2: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
3: Nurhan, sensin değil mi? Evet, şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
4: 12 sene ağır hapis cezası ile tecihesine...
3: Sevgili patronum! Çember daraldıkça daralıyor.
2: Sen de çemberin dışına çık.
3: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
5: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
3: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
6: Sokaklardan Bir Kız. Yarın 18'de TV4'te.

0: Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Şöyle etrafıma bakmaya doyamadım gerçekten de. Çok güzel bir yerdeyiz çünkü İstanbul dışındayız. Biz Ege tarafına geldik değil mi Mithat? Ayvalık, Küçükköy'deyiz. E o zaman gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın. İşte geldim buradayım. Ay Allah'ım emeğinize sağlık, kahvaltı mükemmeldi. Ay çok teşekkür ederim. Biraz İstanbul dışına çıkalım dedik. Sizlere neler var neler yok, nerelere gidebilirsiniz gösterelim dedik ve kameraman arkadaşlarımızla Ayvalık, Küçükköy'e geldik. Çok duyuyordum ismini. Gelmek bugüne kısmetmiş gerçekten de. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Çünkü muhteşem bir program sizleri bekliyor. Vallahi benden söylemesi. Ben burayı çok sevdim açıkçası. Sen Mithat? Bayıldım diyor Mithat da. Çok güzel bir yer. Evlerin dokusu değişmemiş. Her yer doğal bir kere, onu söyleyeyim size. İnsanları fazlasıyla sıcakkanlı. Şu anda bulunduğumuz yer Küçükköy'de Hakkı Uzun Caddesi olarak geçiyor. Hemen ayağıma geldi. Vallahi ayağıma geldi. El yapımı takılar varmış. Burada bir sürü el yapımı ürünler varmış. Bu güzel mağazada. Ay iyi oldu vallahi müziğin sesini kıstığınız. Teşekkür ederiz efendim.
1: Demeden kıstım.
0: Demeden kıstı evet abla. Nasılsınız? İyiyim ben de. Şimdi siz şöyle bir Küçükköy'e göz atın. Tabii ki karnım acıktı. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. Küçükköy eski bir boşnak köyü olduğu için her yerde boşnak böreği var. Değil mi abla? Yanlış bir şey söylemiyorum değil mi? Ha, boşnak böreği ve boşnak mantısı varmış her yerde. Daha o taraflara gidemedik, meydan taraflarına falan. Neler var neler yok her şeyi göstereceğiz size ama hazır böyle güzel el yapımı ürünlerin önünden geçerken bir bu güzel dükkana girelim diyorum. Değil mi ablacığım? Hadi o zaman.

0: Şapkamı taktım geldim. Ay burada da çok güzel bir karşılama yapıyor bize. İsmi? Ciguli, merhaba. Hayvanları sevelim, koruyalım. Bir kap su, bir kap mama diyelim. Bu arada Ciguli bize merhaba deyip arkasını döndü. Şapkam çekil, önümden çekil. Siz mi ördünüz? Evet ben ördüm diyor. Şimdi ben oradan girince içeriye bir baktım hiçbir şey yok gibi ama buraya gelince nefes aldım. Ne kadar güzel bir bahçe. Buyurun hanımefendi yanıma. Şu gözlüğümü şöyle bırakayım. Ay şapka güzel, bahçe güzel. Daha ne olsun, burada mı yaşıyorsunuz?
1: Burada yaşıyorum.
0: Ne zamandan beri küçük köydesiniz?
1: Yeni oldu, ben daha bir senelik.
0: Aa, nereden taşındınız?
1: Ankara'dan kaçtım buraya geldim.
0: Ankara'dan kaçtım buraya geldim dedi. Hepsini siz yapıyorsunuz herhalde. Önceden var mıydı böyle bir hobiniz?
1: Ben geleneksel Türk el sanatları okudum üniversitede.
0: Evet.
1: Yani onu da yapıyorum. Öğretmenlik biraz sıkıcı geldi. Onun için kendim üretip.
0: Ay Allah yolunuz açık etsin valla. Çok güzel ürünler var. İsim bu arada?
1: Yeşim Şirin.

0: Yeşim Hanım, elinize emeğinize sağlık. Her ürün birbirinden güzel. Ya ben oradan girdim, buraya geldim. Buradan çıkayım bakayım. Ne varmış burada? Ay burada da çok güzel bir sokak var. Çok güzel değil mi buralar Mithat? Küçük köyün her sokağı ayrı güzel. Benden söylemesi, her evin önü ayrı güzel. Benden söylemesi ve Yeşim Hanım'ın tekrar el yapımı ürünleri olan güzel dükkanına, evine giriş yapalım. Şimdi ben susuyorum. Burası konuşsun. Ben de şöyle bir soluklanayım. Sonrasında meydana doğru gideyim. Neler var neler yok iyice size göstereyim. Güzel bir kahvaltıyla başlayalım güne. Çünkü Küçükköy'de keşfedilecek aslında çok güzel yerler var bir kere. Size söylemek istiyorum. Son bir şey daha soracağım. Yeşim Hanım haftanın 7 günü açık mısınız? Yaz kış mı?
1: Yaz kış.
0: Yaz kış. Kışın kalabalık oluyor mu Küçükköy?
1: Kışın sakin oluyor. Daha böyle tek tek gezenler oluyor. Çünkü hani bireysel geziler yapıyorlar. Turlar geliyor aynı zamanda.
0: Telefon çalıyor. Tamam sustum. Şöyle bir buraya göz atın. Sonrasında sizi meydandan ya da Küçükköy sokaklarından karşılayayım.

Vallahi var ya, içeride çok güzel şeyler vardı. Küçükköy'ü ben çok sevdim ya. Şu sarılı ev de çok hoşuma gitti. Bir bakar mısın Mithat? Önemli olan insanların oldukları yeri bence güzelleştirmesi. Yeşim Hanım Ankara'dan gelmiş ve bulunduğu yeri kiralayıp tadilatını yaptırmış. Şu anda da yaşamını devam ettiriyor. Bence çok güzel bir şey. Bu kapısı da o kapısı da çok güzeldi bence. Burası Küçükköy'de Basın Caddesi diye geçiyor. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Biraz önce el emeği ürünlerin olduğu yerde aynı zamanda pansiyon hizmeti de veriliyormuş. Sevgili seyirciler, konaklayabilirsiniz yani oraya geldiğinizde. Aslında burada konaklayabileceğiniz birçok yerin de olduğunu belirtmek istiyorum. Her noktası ayrı güzel bence Küçükköy'ün. Siz şöyle biraz Küçükköy sokak aralarında dolaşırken ben de meydana doğru yürümeye devam edeyim.

0: Meydana doğru yürüyoruz şimdi. Burası Küçükköy Caddesi olarak geçiyor. Şu ilerisi meydan, onu söyleyeyim sizlere. Şimdi sevgili seyirciler, burası trafiğe kapalı yer, alan. Diğer biraz önce dolaştığımız sokaklara arabalarla giriliyor. Aslında ben girilmemesi taraftarıyım. Siz? Girilmesin değil mi arabayla? Aynen, girilmesin. En aşağı park edilsin, öyle yürünsün. Çok güzel Arnavut kaldırımlarından yürüyorsunuz zaten. Ya ben buradaki insanların oldukları yerleri güzelleştirmesine hayran kaldım. Bak şu dükkan da çok güzel gerçekten de. Kafe zannediyorum orası değil mi?
1: Evet, evet.
0: Çok güzelmiş. Şimdi burası da çok güzel. Burası benim şöyle dikkatimi çekti. Dışarıya dizmişler. Birbirinden güzel doğal ürünleri, pekmezinden tut, reçeline, reçelinden zeytinyağına, kara dut özüne her şeyi dizmişler. Arka tarafta ballar var ve hemen anında içmek isterseniz de kara dut ve limonata yapmış ve içerisi mükemmel. Gel Mithat, gel. Şimdi ışık değişebilir, Mithat kameranın ışığını değiştiriyor.

0: İşte geldim, buradayım Mithat. Doğal ürünlerle karşındayım. Şimdi şöyle bir soluma bakıyorum, sağıma bakıyorum. Gerçekten hepsi doğal mı abi?
1: Evet doğal.
0: Evet doğal dedi. Siz misiniz buranın sahibi?
1: Evet.
0: Alayım hemen sizi yanıma, mavi çok yakışmış. Ya, mavi öyle. Mavi, masmavi. Küçük köylü müsünüz?
1: Evet, küçük köylüyüm.
0: Kaç senedir?
1: Doğma büyüme buralıyım.
0: Ya.
1: Evet.

0: son zamanlarda bayağı popüler oldu Küçükköy.
1: Evet, son, değil mi? Son 10 yıldır aynen.
0: Kalabalıktan şikayet ediyor musunuz yazın?
1: Yazın biraz şikayetçiyiz çünkü biz kalabalığa fazla alışık değiliz.
0: Öyle mi?
1: Gerçi genelde Küçükköy sakin bir yer yani. Gürültüsüz, kafa dinlemek isteyenler, doğal buranın yemeklerini yemek isteyenler buraya gelsinler.
0: Gelsinler ama temiz bırakıp öyle gitsinler. Evet, evet. Ona göre yani. Böyle güzel yerlerimize daha çok sahip çıkalım. Çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Buranın doğallığını bozmayalım bence. Aynen, değil mi? Dışarıdan aynen, gelenler aynen, için aynen, evet, söylüyorum. Şimdi burası çok güzel gerçekten de. Nereden aklına geldi abicim böyle bir yer açmak? Senlik konuşuyorum. Bir sakıncası yok,
1: yok
0: değil mi?
1: Canım, yok canım, yok. Vallahi işte insanlar aradıkları şeyleri bulsun. Doğal şeyleri bulsun diye biz köy yeri ne arayacaklar
0: peki,
1: insanlar?
0: Peki bir şey soracağım. Kim yapıyor?
1: Altınova'dan bir arkadaş yapıyor orada.
0: Abicim kolay gelsin. İsim bu arada. Sordun mu ismini?
1: Latif, Latif.
0: Ha, sormadım değil mi?
1: Evet.
0: Sorsam hatırlardım bak. Evet. Acaba dedim sordum mu? Şimdi ben yaşlılık sorunca da unutabiliyorum. Latif abicim kolay gelsin. Allah
1: kolay
0: işini
1: gelsin,
0: gücünü rast getirsin.
1: İyi yayınlar.
0: Kışın da açık mısın?
1: Yok. Ekim'den sonra kapatıyoruz.
0: Ekim'den sonra kapatıyor
1: değişim
0: çünkü öyle mi? Evet. Çünkü Küçükköy Ekim sonuna kadar hareketli. O yüzden ilkbaharda, sonbahar, Ekim sonuna kadar gelebilirsiniz yazında dahil. Kışın biraz daha sakin evet, ve buraya gelirseniz kapalı. Onu söyleyelim. İyi çalışmalar Latif abi. Kolay gelsin. Abi,

0: meydana geldik. Bakın çok güzel bir dükkan var. Yine orada el emeği ürünler satılıyor. Birçok kafe var burada meydanda. Küçükköy meydanında. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi burada her yerde hem boşnak mantısı hem de boşnak böreği var. Dilediğiniz yerde boşnak böreği ve boşnak mantısını yiyebilirsiniz. Ben size şurada yiyin diyemem, onu söyleyeyim. Yani buraya geldiğinizde damak zevkinize göre, esnafın güler yüzlülüğüne göre, kanınız hangi esnaf ısındıysa onlar da boşnak böreği ya da boşnak mantısı yiyebilirsiniz. Burası Küçükköy Meydan olarak biliniyor. Onu söyleyebilirim size. Afiyet olsun. Güzel mi börek? Çok beğendik diyor. Geleyim mi yanınıza? Tabii gelin dedi. Bakalım nereden gelmişler. Gel Mithat. Oo, boşnak mantısı yiyorsunuz. Küçük hanım pek kameralara çıkmak istemiyor doğal olarak. Yani limonata da yanında. İlk kez mi geldiniz?
1: Evet, ilk kez
0: küçük köye.
1: Evet.
0: Nereden geldiniz? Biz de ilk kez geldik. Ben niye şaşırıyorum ki? Oh, niye gelmediniz acaba daha önce?
1: Yeni duyduk.
0: Ya sorma, çok popüler değil mi?
1: Evet.
0: Bence de. Ama çok güzel. Herkes çok güler yüzlü bak. Evet. Esnafların hepsi güler yüzlü.
1: Aynen öyle. Tat da çok güzel.
0: Ya. Evet. Şey, lezzetli. Nereden geldiniz?
1: İstanbul.
0: Biz de İstanbul. Neresinden? Memleketlimi görmüş gibi oldum. Neresinden?
1: Biz Halkalı'da oturuyoruz.
0: Halkalı'da, bize yakın oturuyorsunuz.
1: Nerede?
0: Ben Bahçeşehir'de oturuyorum. Bizim şirketimiz de Halkalı'ya çok yakın.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Süper.
0: Burada Ayvalık'ta mı kalıyorsunuz? Küçükköy'de mi?
2: Sen Altınovalıyız zaten.
0: Altınovalısınız. Altınova neresi ya?
1: Sarımsaklı'nın
0: ilerisi. Bak, bilmediğimiz her yeri öğreniyoruz. Şimdi okullar tatil, böyle bir gezelim dediniz.
1: Aynen.
0: Ama açılacak tabii okullar. Acı gerçek. Yani onu da söyleyelim. Çok güzeller. Allah nazarlardan saklasın. Vallahi iyi gezmeler olsun. Afiyet şeker bal olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Vallahi bak, mantı da çok güzelmiş. Ben size diyeyim. Şöyle fiyatları da söyleyeyim hemen size. Gelin bakalım. Şöyle Mithat'cığım bak. Börekleri görmüyorsun Mithat. Bak burada kurabiyeler var, görmüyorsun Mithat. Kim yapıyor bu kurabiyeleri? Siz mi? Belli ama sizin yaptığınız. Önlük çıkmamış. Evet. Nereden belli diye niye bakıyor? Önlük çıkmamış çünkü. Böreği, bir el salla görsün. Böreğini her şeyini o yapıyor. Ya bu boşnak böreğini açması da çok zor. Size o kadarını söyleyeyim. Oklavayla açılmıyor o börek. Elle açılıyor. Ve bayağı bir ince açılıyor. Biz Bayrampaşa'da boşnakların olduğu bir mahalleye gitmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Trileçenin nasıl yapıldığını çekmiştik. Ve boşnak böreği ve mantısının nasıl yapıldığını çekmiştik. Emeklerinize sağlık gerçekten hanımefendi. Kurabiyeler de çok güzel. Her şeyi hanımefendi yapıyormuş vallahi. Sizin?
3: Yeğenim olur. Eşimin yeğeni.
0: Eşinizin yeğeni. İsim?
3: Metin.
0: Metin abi, kolay gelsin.
3: Sağ olun.
0: Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.
3: Sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Şimdi burası böyle komple meydan diye geçiyor bu arada. Hemen sağ tarafımda Küçükköy Merkez Camii. 1886 yapımı. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç şu anda gösteriyor sizlere. Biraz önce gösterdiğim gibi işte o. Metin abinin olduğu yere gittiğiniz zaman bir sürü boşnak böreği yapan yer var. Dediğim gibi damak zevkinize göre, işte istediğiniz, nerede oturmak istiyorsanız orada böreğinizi siz yiyebilirsiniz. Şimdi böyle aşağı doğru gittikçe hem alışveriş yapacağınız dükkanlar artıyor, hem de bir yerde oturma imkanınız da artıyor. Hani böyle meydanda oturmak istemiyorum ben diyorsanız tasarım kafelerde de oturabilirsiniz. Tamam Mithat'cığım, susuyorum. Artık kahvaltı yapmaya gidiyorum. Sonra iyice gezer alışveriş yaparız. Siz o zaman şöyle buralara göz atın. Ben sizi kahvaltı yapacağım yerden karşılayayım efendim.

Küçükköy'de kahvaltı yapabileceğiniz birçok yer var. Evet, olabilir de. Ama ben burayı seçtim. Kime sorduysam bana burayı gösterdi. Birçok diziye de ev sahipliği yapmış. Şu an arkamdaki yer. Onu söyleyebilirim size. Şöyle Mithat bir gösterir misin hemen şurayı? Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor. Çok keyifli ve bence çok güzel bir yer.

Ben böyle muhteşem bir kahvaltı görmedim. Merhaba, iyi gezmeler. Yani gerçekten yok yok kahvaltının içinde. Anne patates kızartmasından boşnak böreğine, boşnak mantısına. Bu arada ama şunu söylemek istiyorum. Boşnak mantısı ekstraymış. Biz sırf tadına bakalım diye masaya koymuşlar. Ama şu boşnak mantısı haricindeki her şey kahvaltıya dahil. Ben çok uzatmadan şöyle şu anne patatesinden hemen almak istiyorum. Yutkundum. Mükemmel. Kollarımı şöyle bir topladım. Cengiz Han dedi ki kameraman arkadaşımız, Yıldız anne patatesi arıyordun her yerde dedi. Vallahi öyle. Hiç sevmem böyle hazır patates aslında. Yani anne patates diye bir gerçek var. Yumurtayla başlayalım.

0: Saniye Hanım hoş geldiniz. Şu ellerimi bir sileyim. Hoş bulduk. Saniye Hanım gelin gelin böyle gelin siz. Şimdi bir kere kahvaltı çok güzel. Boşnak mısınız?
1: Evet, annem Boşnak.
0: Burası ne zamana kadar açık?
1: Ekim ayına kadar açız.
0: Ekim sonuna
1: Nisan'da
0: kadar.
1: Başlıyoruz. Evet, Nisan ayında başlıyoruz. Ekim ayının sonuna kadar açık oluyoruz.
0: Küçükköy'de mi yaşıyorsunuz?
1: Ailem Küçükköy'de. Üst kat bizim evimiz. Alt kat işletme,
0: üst kat evet. Ev. Oh süper. Evet. Cumalı Kızık'ta da öyle. Genelde işlettikleri yerde yaşıyor insanlar.
1: Evet, burada da genelde yerel halk öyle. Aynı şekilde işletmeleri burada.
0: Siz nerede yaşıyorsunuz?
1: Ben İzmir'de yaşıyorum.
0: İzmir'de yaşıyorum.

0: yapıyorsunuz.
1: Bu aynen burada. Mandalina reçeli.
0: Mandalina, doğru bilmişim.
1: Ev yapımı.
0: Hepsi siz annem yapıyorsunuz. Annem yapıyor. Ellerinize, ellerine sağlık annenizin valla. Bu ne reçeli?
1: Kayısı.
0: Heh, kayısı.
1: Evet.
0: Bilemedim Mithat. Tadı yabancı gelmedi ama bilemedim. Şu ne? Bu da boşnaklara özel
1: evet,
0: bir
1: evet,
0: şey.
1: Evet, bir ama... boşnak turşusu. Sirkesiz yapılıyor.
0: Sirkesiz evet. Boşnak turşusu. Evet. Şu zaten boşnak mantısı. Hı hı. Kaç senedir buradasınız?
1: 5 yıldır işletiyoruz.
0: 5 yıldır işletiyorsunuz. Evet. Her şey çok güzel. Açık söyleyeyim çok lezzetli.
1: Evet,
0: elinize emeğinize sağlık. Peki Nisan'da açılıyorsunuz. Ekim sonunda kapanıyorsunuz. Sabah kaçtan akşam kaça kadar açık burası?
1: 8.30. Sabah 8.30'dan akşam 10'a kadar açık.
0: Akşam 10'a kadar. Vallahi çok teşekkürler. Kahvaltı çok güzel. Akşam da çok güzel. Akşam yemeğini burada yemek isterseniz. Zeytinyağlıları oluyormuş buranın. Kabak çiçeği dolması.
1: Yaprak sarması, taze fasulye, bamya.
0: Benim en sevdiğim şeyler zeytinyağlı. Vallahi billahi. Görüşürüz. Sevgili seyirciler, ben kahvaltıma devam edeyim. Kahvaltım bitince sizleri tekrar karşılayayım.

0: çiçeğinize teşekkürler.
1: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
2: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
0: Seviyorum galiba.
2: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
1: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
0: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
3: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
1: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
3: Efendim, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
1: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
3: Ev çok dar, çok karanlıktı.
1: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
4: Dolaştım diye.
1: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
0: Oturacağımız yeri sen seç sevin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
5: Aşk Mabudesi bugün 16.15'te TV4'te.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını

0: Ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
7: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
8: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
7: Üzüm.
8: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
7: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
8: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
7: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
8: Ceviz de buna çok yakışır bence.
7: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
8: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
6: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
20: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Onlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
6: Yeni Magnum Sandwich.

0: iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
7: Neydi bu?
8: Evet, bu ne?
7: Nedir bu?
8: Kukla mı?
7: Kuşları...
8: Cadı. Canavar.
7: Cadı mı?
9: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
6: Eğlenceli cevaplar.
10: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
6: Kahkaha attıran görüntüler.
11: Var mı daha şey?
7: Bitti.
8: Bitti. Bay bay.
11: Tamam. Artık anlık üç gün.
6: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
12: Buraların redlisiyim.
13: Nerelerim mi?
12: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi. Alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet. Yaşa.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
14: Yaşanacaksa. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
16: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
15: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
15: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
15: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için su

0: Palmira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Kahvaltımı yaptım. Şöyle mekanın içinden diğer tarafa doğru girmek istiyorum. Çünkü mekanın diğer tarafa çıkan sokağa çok güzel sevgili seyirciler. Gelin. Mithat gel. Ay Allah'ım. Ne kadar güzel burası. Ne kadar sıcakkanlı insanlarla dolu. Hepiniz bir el sallar mısınız? Herkese şöyle etrafımı alayım. Amca gel gel gel. Gel Saniye Hanım gel. Bak samimi söylüyorum, buranın kahvaltısı çok güzeldi. Reçeller bu güzel teyzemin ellerinden. Bak el yapımı, kendi yapıyor bütün reçelleri. Ben size söyleyeyim, çıkın gelin küçük köyde bu güzel yere. Çarşı içi caddesi diye geçiyor burası. Evet. Zaten meydanın aşağısında. Görürsünüz Saniye Hanım nerede deyin gösteriyorlar. Vallahi bak, değil mi amca? Bir el salla, bir el salla. Hepiniz gelseniz sen o reçelleri gel. Yapıp da niye orada ya duruyorsun? Ay Allah'ım emeğinize sağlık, kahvaltı mükemmeldi. Çok hepiniz bir el sallayın. Teşekkür ediyorum biz tekrardan teşekkür hepinize. Biz gidiyoruz artık. Küçük köyü daha keşfedeceğiz. Sayenizde enerjimizi topladık ve gidiyoruz. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler tekrar söylüyorum, gerçekten kahvaltı çok güzeldi. Umut da muhtemelen bu programın kurgusunu yaparken o yıldız yediniz yediniz gezersiniz bu güzel enerjiyle diyordur. Umut'cum bir gün seninle de beraber gezelim bence. Sence? Mithat? Evet, o kadar kurgularımızı yapıyor. Bir güzel programımızı en güzel haliyle sizlere sunuyor. Umut'a da buradan öpücüklerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Merhaba. Çok güzel görünüyorsunuz maşallah. Gülüşünüz eksik olmasın. Çok güzel gülüyorsunuz. Hemen şöyle geleyim.
3: Canım benim.
2: Çok güzel gülüyorsunuz. Allah size sağlık versin. Ay çok teşekkür ederim.
3: Çok seviyorum ben bu kızı.
2: Ay çok teşekkür ederim. Bu saçlar ne kadar güzel örülmüş. Evet. Ay maşallah maşallah değil mi Mithat? 41 kere maşallah. Neler var burada? Hoş buldum. Ha. Nasılsınız? Sanat galerisisiniz. Yapılan ürünler satılıyordu aynı zamanda.
4: Evet, evet. Süper. Bir karma sergi var.
2: Ressamsınız ne kadar güzel. Marmara Üniversitesi resim bölümünde eğitim almışlar. Şöyle bilgileri var. Siparişe resim yapıyor musunuz?
4: Hayır.
2: Yapmıyorsunuz. Sadece siz neyi portreye dökerseniz onu gelip
4: yani
2: satın alabiliyorlar.
4: Herkes yani eğitimini aldık. Atölye arkadaşım aynı zamanda Orhan benim. Kendi sanatımızı yapıyoruz. Ben natürmort çalışıyorum.
2: Ben onları anlamıyorum hiç. Ben onları hiç anlamıyorum ama anlayan anlıyordur kesin.
4: Yani her ressam, her sanatçı kendi yolunda.
2: İlerliyor.
4: Kendi felsefesinde.
2: Ama
4: kendi
2: istediğimizi satın alabiliyoruz.
4: Tabii ki. Galerilerde resimler satışa açıktır.
2: Çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Güzel günler olsun. Küçük köylü müsünüz?
4: İstanbul'dan geldik.
2: İstanbul'dan buraya yerleştiniz.
4: Evet yerleştik. Üst kat evimiz. Burası atölye galeri.
2: Ben ne dedim?
4: Yan tarafta da mini galeri.
2: Burası da cumalı kızık gibi dedim. Çok teşekkürler bilgi
4: ben
2: için.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Herkesin öpüyorum o güzel yanaklarından.
3: Ay çok tatlısın.
2: Çok teşekkür ederim. Allah annenize sağlık versin. Allah annenize güzel bir ömür nasip etsin. Vallahi bayıldım.
3: Ay ben de sana bayıldım.
2: Ay teşekkür ederim. Ben vallahi size daha billahi çok bayıldım. Çok. Ay Allah'ım nazarlardan saklasın
3: şey
2: ya. Söyle.
3: Fotoğraf çeken kim?
2: Fotoğraf çeken Mithat.
3: Ha? Anlamadım.
2: Mithat. Hmm. Adı Mithat. O çirkin değil mi? Ha? O beni şişman çekiyor. Söyle söyle. Söyle. Aa ne var şurada? İki dedikodu yapıyoruz küçük köye gelmişken. Seni kocaman öpüyorum. Görüşmek maşallah. 90 yaşındaymış. İsim?
4: Nurhan görmüş.
2: Nurhan abla diyorum. Maşallah. Vallahi 41 kere maşallah. Öpüyorum seni.

küçük göğüs sokakları hareketlenmeye başladı sevgili seyirciler. Şöyle bakıyorum da şimdi öğleden sonraya geliyor vakit. Her yaş grubundan insanlar var küçük köyü gezmeye gelen. Burada deniz yok. Hani genci yaşlısı burayı gezmeye gelmiş. Tabii ki öğleden sonra biraz daha kalabalık oluyor. Onu söyleyebilirim. Burada hediyelik eşyalar satılıyor, hediyelik ürünler satılıyor. Bütçeniz doğrusunda gelip satın alabilirsiniz. Onun dışında el emeği, göz nuru, işte çanta olsun, bluz olsun, böyle pamuktan ürünler olsun fazlasıyla var. Şimdi ben bu sokağa girmeyi tercih ediyorum şu anda. Burası biraz daha sakin, değil mi Mithat? Evet. Aa, bak burası da güzelmiş. Her yer çok güzel. Merhaba amca, keyfin bol olsun. Bulmuşsun gölgeyi, oturuyorsun. Bu arada şunu söyleyeceğim, Eylül gibi Küçükköy çok güzel oluyormuş sevgili seyirciler. Ama tekrar belirtmek gerekiyorsa eğer, kışın bayağı bayağı sakin olduğunu söylemek gerekiyor. Kışın bu gösterdiğim yerlerin çoğu kapalı olabiliyor. Ekim sonuna kadar açık. Tabii ki havaların durumuna göre Kasım ayını da açık geçiren restoranlar ve kafeler olabilir. Ama kışın kapalı olduğunu belirteyim. Yine bakın burada masa örtüsü, işte şallar, şalvarlar, elbiseler, taş baskıdan ürünler var. Dışarıya da böyle koymuşlar. Sarımsaklı plajlarının olduğu yere gidebiliyormuşsunuz. Burada denize girmek eğer isterseniz, yürümeye devam.

Burası Akdeniz Sokağı diye geçiyor Küçükköy'de. Ya zaten geldiğim, gezdiğim yerleri çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Burası gerçekten ismi gibi çok küçük. Bak burayı bence gezmemiz lazım diye düşünüyorum. Avlumuz çok keyifli, konaklamamız mevcuttur yazmışlar. Ya şu yazı çok güzel bence. Mithat bir gelir misin? Bak şunu bir okur musun? İzleyicilerimiz görsün. Ben okuyacağım yani, izleyicilerimiz de görsün. Girip gezebilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Bazı yerlerde yazıyor ya çünkü, fotoğraf çekmek yasaktır. Neden? Senin yaptığının aynısını aslında bir başkası da yapıyor. Yani ne olacak ki, ne güzel. Senin emeğin evet çalınıyor olabilir, ben ona karşıyım ama fotoğraf çekmek bence hani yapılan bir şeyi böyle herkesin görmesi bence güzel bir şey. Hadi gelin içeri girelim.

Mithat benden önce girdi ve ben burayı çok sevdim. Ne kadar güzel yapmışlar. Bizim eski misafir odası koltukları. İçeride de var o koltuklarda. Da bizim koltuğun deseni farklıydı da. Bayıldım ben buraya. Şöyle içeriden son bir kez daha geçelim. Mesela burada da kahve molası verebilirsiniz. Ay bayıldım ben buraya.

Begonvil'e de bayılırım. Şimdi Mithat'cığım şöyle gel istersen. Şöyle dışarıdan gene bir göster burayı. Begonvil'leri falan. Gösterdin mi? Ben bu tarafa doğru yürüyorum. Şöyle ara sokaklarda kayboluyorum. Şimdi trafiğe kapalı yoldan trafiğe biraz açık yola geldik. Aslında bence bu yollarda da arabayla gezilmesinin yasak olması gerekiyor. Zaten burası çok küçük bir yer. Yani yazın da fazla kalabalık bir yer. En azından yazın arabayla girilmemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Kendi fikrimi söylüyorum. Şöyle devam edelim.

0: Muhabbet iyi herhalde. Muhabbet iyi herhalde. Muhabbet çok güzel. Koro halinde. Muhabbet iyi mi?
1: İyi.
0: Oh süper. Şöyle bir çökeyim mi ben?
2: Hiç sakıncası yok.
0: O zaman dur çökeyim. Ay hiçbir şey sormayacağım vallahi. Yoruldum, bunlar beni yordular. Bir şey diyeceğim. Ne yapıyorsunuz ablacığım?
1: İyi vallahi şükür. Oturuyoruz böyle serinde.
0: Ay, en iyisini yapıyorsun.
1: Kızının yanına gittim.
0: Küçük köylü müsünüz?
1: İzmir'deydim. İzmir'den de geldim. Ayvalık. Ayvalık'tan da Küçükköy'e.
0: İyi yapmışsın. Bence burası çok güzel. Evet,
1: şahane.
0: Kesinlikle şahane.
1: Karşı
0: ben
1: yok,
0: sana diyeyim.
1: Karşın yok,
0: girişen
1: yok.
0: Ha? Bey nerede?
1: Ayrıldık.
0: İyi yapmışsın. Böyle kısmetmiş. Boş ver. Böyle kısmetmiş. Sizin keyfiniz bol olsun inşallah. Öpüyorum sizi. Görüşmek üzere. Tutmayayım sizi. Şimdi akşamüstü muhabbet. Nereye gidiyorsunuz?
1: O da başka yere.
0: Gitmeyin. Onlar da başka yere mi gidiyor? Ha onlar da sokakları. Siz nereden geldiniz?
3: Kilitköy sahil diye bir yer var.
0: Neresi şeyde var?
3: Kilitköy sahil Burhaniye'de.
0: Aa.
3: Burayı çok seviyoruz. Yani böyle nostaljik bir yer değil ama orası. Şey, villalar var böyle.
0: Ha.
3: Yazlıklar var.
0: Ha, yazlıkçı
3: mekanı.
0: Burayı
3: çok seviyoruz. Ha, boşnak böreği yedik. Şimdi sokakları dolaşıyoruz.
0: En iyisini yapmışsınız ya. O kadar güzel ki sokakları. Biz de ilk kez geliyoruz.
3: Yarım saatte yoldan geldik değil mi?
0: Öyle mi? Çok sakin bence de. Yani geleceğin alaçatısı diyorlar burası için ama bilmiyorum. İnşallah bence de bozulmaz yani. Ben de inşallah bozulmaması temennisinde bulunuyorum.
2: Gelişsin ama alaçatı
0: olmasın dedi. Neden?
2: Gelişen her yerde insanlar da bozuluyor.
0: Ya insanların bozulmasını geç, her yeri çöp atıyorlar. Her yeri pisletiyorlar. Bak programın başından beri söylüyorum, bence böyle yerleri geldiğiniz gibi bırakın. Çöpleri de çöp kutusuna atın yani. Yanlış mı düşünüyorum?
2: Zor bir şey de değil.
0: Ay zor bir şey değil ama insanların eline batıyor ya. Eline batıyor. Bu arada tulumunuz aşırı güzelmiş. Bayıldım maşallah. Keyfiniz bol olsun. İyi gezmeler olsun. Çok teşekkürler, hoşça kalın.

0: Herkes fotoğraf çekiyor ya da çektiriyor. Merhaba. Sağ olun. Ne içiyorsunuz?
1: Yıldız Yakar.
0: Evet, Yıldız Yakar. Aa. Limonata?
1: Evet, limonata.
0: Karadut suyu değil mi? Mithat'cığım ben artık oturuyorum. İstiyorsan sen keyfine bak. Niye bakıyorsun öyle? Mithat da alınıyor her şeyi. Anca beraber, illa kanca beraber olmak zorunda gibi hissediyor yani. E beni biraz yalnız bırak yani. Bir müsaade et. Allah, gidiyorum Yıldız. Hay gitme. Şu an gitme. Muhabbet bitsin, ondan sonra gidersin. Şimdi tanışalım hemen. İstanbul'dan mı geldiniz?
1: Hayır, ben Ankara'dan geldim.
0: Aa, Ankara'ya selam. Biz de Ankara'ya gittik geldik. Küçük köy ne alaka? Küçük köy ne alaka? Ben de bir kaldım şöyle.
1: Ben çok merak ediyorum böyle küçük kasabalara ilgi alın. Ben zaten Karadenizliyim ve çok küçük bir yerde dünyaya geldim.
0: Evet.
1: O yüzden hep böyle ilgi alanımı girer. Küçük kasabalar, küçük yerler. Aslında insanların bozmadığı, insanların el atmadığı yerleri çok merak ediyorum.
0: Burası da ama öğleden sonra kalabalıklaşmaya başladı. Farkında mısınız şu an? Kolyeniz çok güzelmiş. Mavi mavi. Siz de pek güzelsiniz. Allah nazarlardan saklasın. Siz İstanbul'dan geldiniz herhalde.
1: Evet,
0: neresinden?
2: Beylikdüzü.
0: Beylikdüzü mü? Aa, çok yakınız. Bahçeşehir bende. Merhaba, Boşnak mantısı da söylemiş. Ay, Senep Gül. Senep Gül niye biliyor musun? O dişler pahalıdır. Gerine Gül. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Mithat dur, Mithat dur.

0: Burada her sokak meydana çıkıyor. Afiyet olsun. Keyfiniz bol olsun. Küçükköy Camii'nin hemen arka tarafındayız. Muhallebi yemeden buradan dönmek istemiyorum açıkçası. Aslında burası caminin avlusu. Yani şurası. Onu söyleyebilirim size. 1911 yılından beri bu muhallebici var. Şu an kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Buranın muhallebisi de güzelmiş. O yüzden siz de buraya geldiğiniz zaman muhallebinizi yiyebilirsiniz diyelim. Ve içeriye girelim, muhallebi siparişimizi verelim. Lavantalı var, bademli var, portakal kekli var, damla sakızlı var. Daha ne olsun? Amacınız gezmek olsun. Kışında açık mısınız?
1: 7/24 açık.
0: Kışında. Evet. 7 gün 24 saat. Evet. 24 saati abartmış olabilir misin? 6'da kapatıyorlarmış kışın. O zaman ben masaya gidiyorum. Şimdi lavantalı, bademli, Küçükköy spesiyalı olsun mutlaka. Ve damla sakızlı olsun. E 3 kişiyiz. Hepsinin tadına bakarız. Ay bir de yutkunuyorum, yutkunuyorum. Karadut suyu 3 tane kameraman arkadaşlarıma da. Bir de bizi sularsan sevinirim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.

0: Ve muhallebilerim geldi. Karadut suyu var ya, yutkunuyorum sabahtan beri.
1: Kimse de ikram etmiyor.
0: Doğru söyledin şimdi, ne diyeyim ben? Kimse de ikram etmedi dedi, doğru söyledin. Karadut suyu çok güzel gerçekten de. Damla sakızlı, bademli, şöyle küçük köy spesiyel ve lavantalı muhallebi.

Muhallebi çok güzeldi. Bu arada şunu söyleyeyim. Arkamdaki Arnavut kaldırımlı yol da çok güzel. Hemen sağımdaki yer de çok güzel. Küçük köye geldiğiniz zaman da konaklayabilirsiniz. Cunda çok yakın buraya. Ayvalık çok yakın. Buraya Altınoluk yakın. Yani 1-1,5 saatlik bir mesafede. Çanakkale sınırları yakın. Çanakkale ili yakın. Yani buraya geldiğiniz zaman aslında dolu dolu birkaç gün geçirebilirsiniz. Bir güne küçük köyü sığdırabilirsiniz. Aslında hani yarım gün Cunda, yarım gün küçük köy yapabilirsiniz. Bursa'dan falan çok gelen varmış buralara. İstanbul'dan falan bayağı gelen varmış. Şimdi Mithat benden önce girdi. Her zamanki gibi dayanamadı. Küçükköy Kadın El Emekleri Çarşısı sevgili seyirciler. Bazı tezgahlar açılmamış olsa da biz bu çarşıyı gezelim mi? Gezelim. O zaman önce bir açık tezgahlara siz göz atın. Sonrasında sizleri o tezgahlardan karşılayayım.

0: Aslında akşama doğru oldu ama diğer tezgahlar açılmamış. Neden?
1: Vallahi işleri var. Bugün badana yapmışlar.
0: Vallahi işleri var. Bugün badana yapmışlar. O yüzden açmamışlar. Şimdi bunların hepsi el emeği göz nuru. Zaten burada yapıyorlar. Tülbentinden tutun çocuk giyimine kadar. Şöyle her

0: Böyle.
1: Ay ne kadar güzelmiş
0: sana
1: bu.
0: Sana hediye edebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Düşünmen yeter.
0: Nasıl atıyorum?
1: Ya kadınlar nasıl üretken görüyorsunuz değil mi? Eskiden sadece bunlar tülbentler kenarına olurdu. Evet. Aynen böyle işte. Aynen. Rahmetli babaannemde de böyle çok vardı. Bende de evde var. Şimdi küpe yapıyoruz, bundan kolye yapıyoruz. Aynen öyle gözlük ipi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Aynen. İsmin ablacığım?
0: Benim Hava diyor kardeş.
1: Hava ablam. Şimdi bunlar?
0: Bunlar ablam ördü hepsini.
1: Ablan ördü ama hepsini siz yapıyorsunuz.
0: Evet kendimiz yapıyoruz.
1: Ne kadar
0: sirkeleri
1: güzel.
0: Sirkeleri kendim yapıyorum.
1: Sirkeleri kendin yapıyorsun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kal.
0: Allah razı olsun.

gelinip görülmesi gereken harika bir yer küçük köy Ayvalık'ta. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Bir hatamız olduysa affola efendim. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Son kez bir küçük köy turu atın.

0: Şu işi bugün bitirek gayrı.
1: Bitirelim ağam.
0: Hey ya, üç aşağı beş yukarı olsun. Malın değeri neyse onu vereceğim canım. 3000 ise 3000, tamam mı?
1: Oo, 3000 çok az ağam.
2: Benden de 4000 ağlar.
0: Ula bu karı yine çıktı karşımıza.
2: Çıkarım, ne sandığını de. Sen samanlı köyünün ağasıysan, benim rahmetli kocam da bu köyün ağasıydı.
0: Madem öyle de bağlım hadi. 4000'e çıkardım fiyatı.
3: 4000 dayımı veriyor Kazım ağa.
4: 4000 mi?
1: 4000. Hele şöyle 4000. Bir içeri buyurun ağam. Çardağa geçelim.
3: Aha 4000 dedi Zelha bacı. Çekil aradan da bitsin şu pazarlık.
2: De olan sefer. Benden de 4500 oldu.
0: Malı bir iyi görelim hele.

0: Bu kız benim işime 5000'e gelir.
1: 5000 oldu sultan kız. Tam 5000.
2: 5500.
1: 5500.
0: 6000. 6000.
2: 7000 ne olacaksa, 7000.
1: 7000? Evet. 7000, vay ana! Zeliha bacı, sen bu parayı peşin verebilecek misin?
2: Vermezsek bile bağ bahçeyi satarım. Kaptırmam sultanı başka köye, onu Haydar'ıma alacağım.
3: Yo, para peşin olmalı.
0: Ben peşin veririm.
2: Altınları satar, ben de peşin veririm.
4: Sultan, kız sultan. Buyur ana, ineğin altına baktın mı kız?
5: He, baktım.
4: Avluyu süpürdün mü?
5: He ana.
4: Bahçeden ot yoldun mu?
5: Yoldum.
4: Çamaşırları yudun mu?
5: Yudum, erkenden çayda.
4: Hadi işine bak kızım, hadi.
0: Bu kız hamur da açar mı?
4: Ne demek, yıldırım gibi.
0: Burçak da yolar mı?
4: Hem de nasıl, vızır vızır.
1: 7500 oldu.

0: 어떤 랑알이 김기아 저렇게 혀성하게 버려랑? 에, 뭐가 다름해? 나 시다름 역사 잘 들름 차성하게
1: 내가 잘 맞수랑 세페
0: 저놈 아, 잘 막다 놀았지 그거사 해랄들 말라 해랄들 슈그사 막 슈그사 모터 기비, 트랙터 기비 태빼태빼 굴랑 알라 이런 이거
2: 그러면서 샹라 그러면서
0: 아, biz de gidelim gayrı. Düğümü de yakında yapalım, uzatmayalım.
3: Olur ağam, olur.
4: Nasıl istersen ağam. Ulan herif, öküz inek satmaya kalkıyordu notarlığı almak için. Bak aha, o para iki tarla satın alırsa.
3: Alır karı, alır. İyi para etti sultan.
4: Ya.
3: Tohumuna para mı verdik bu kızım be? Varayım ben çolak eminle şu alacağım tarla işini konuşayım ha?
4: Ben de sultana, kızıma bir bakayım. Eğlen azıcık kız, hele. Ay benim bir tanecik kıymetli kızım. Haberin var mı kuzum? 7500 gayme kıymet biçtiler sağ. Hem de Samanlı'nın en zengini Kazım'a.

0: O zelagar olmasaydı kızı daha da ucuza kapatırdık ya. Doğrusu kız da bu paraya değer. Bizim işleri ancak o çevirir.
1: Hem de iyi döl bilir, güçlü, güzel kız.
0: Versin ya, Osman benim ilk oğlum, doğrular isterim.
1: Osman, biraz zayıf emme, evlenince bir şeyci kalmaz.
0: Doğru den, ben de senin gibi düşünürüm. Gel gör kim anası olacak domuz, oğlan yüreğe bozuk diye bir laf tuttu.
2: Canım, o çarpıntı herkeslerde olur ha.
0: Haklısın, benim bile yüreğim daralı bazı. Eskiliden de bunun için çevirdiler oğlanı, ben biliyorum. Ama anası külüye çıkardılar diyor da bir şey demiyor alçak.
3: Baba, baba! İçeride doktor var, abimi muayene ediyor.
4: Dön bakayım. Peki oğlum, giyin sen. Evet, had derecede bir kalp durumu bu.
5: Nasıl? Nasıl dedin doktor bey?
4: Yani bu olan askerden çürüye çıkarmakta haklılar.
6: Vah benim başıma gelenler! Vah ben bir yere gideyim!
4: Sen bir yere gidecek değilsin. Oğlun hastaneye gitmeli bence. Bu işin şakası yok.
5: Ah babası!
0: Ne arıyor benim evimde doktor?
5: Osman hasta!
0: Halt etmişsin sen! Oğlan sapasağlam, aslan gibi, aha!
4: Senin oğlan dökülüyor, hastaneye yatmalı mutlaka!
0: Bizim karı bir halt edip seni rahatsız etmiş doktor bey! Eksik olma! Her kim ki kaç kuruşsa verelim de sen bizi baş başa bırak!
4: Bana bak ha! Sen o paranı cebine koy! Oğlunu hastaneye yatır aklın varsa, anlaşıldı mı?
0: Şuna da bak be! Paranı cebine koymuş! Biz senin gibi nelerini biliriz doktor gibi!
1: Sen keyfini kaçırma ha!
0: Ne demek keyfini kaçırma? Bu karı benden gizli gizli ta kazalardan doktor çağırsın... ...oğlan adını bir iyiceğim arada çıkarsın da ben keyfimi kaçırmayayım ha!
1: Düğünde herkesler anlar Osman'ın ne olduğunu ha!
0: Elbet görür! Yakında Ali'nin kızı sultanla gerdiğe girecek! Dik dur lan!
5: Yavaş ağam!
0: Ulan karısı sen dayak
4: etme! Eksik et aklına ver ağam, etme!
0: Eksikse eksikliğini bilsin alçak! Eller oğlum evlenecek günü göreceğim diye sevinir...

0: bugüne bugün sultan, 7500 gaymelik bir gelinsin. Bu gece ağır sat kendini görem. Sattın, sattın, satmadın. Gayrı bu geceden kelli pek kıymet vermez erkek milleti.
1: Kime satacağım kendimi yenge?
0: Kim olacak kız? Osman'a, güveye.
1: Osman?
0: He, Osman. Hiç gördün mü Osman'ı kız?
1: O nasıl söz yenge? Nerede göreceğim kim? Bilmem mi? Nikah başka başka yerlerde kıyıldı. Oh yengem! Nasıl ki?
0: Kim nasıl ki?
1: Şey...
0: Osman'ı mı sorun kız? Hmm. İlahi sultan! Az sonra boylu boyunca karşına dikildiğinde görün. Aha şu yorgan gibi yumuşak! İpek gibi bir delikanlıdır! Onca yürek darlığı filan var dirler ama hepsi laf! Ha laf da olsa sen erkeğine sahip çık! Onu fazla yorma! Hani demem şu ki... Bu iş erkeği ziyadesiyle yorarmış da! Anam ya! Hem canım ne olacağımı şöyle... Horoz gibi ikide bir vırt!

0: Bu mu gelin?
1: Ne arıyorsun sen burada? Hadi çık bakayım dışarı. Osman'ın küçük kardeşi. Kayınbiraderin olur. Şimdi ey kulak ver bana sultan! Güvey odaya girince ilkin o laf etmeli. Sen ne derse ağzını açma yüz görümlüğü almadan! Altını takıp da yüzünü açtı mı... Geldiler. Hadi hoşça kal sultan! Mevlam bahtından güldüre!
0: Şey, gitme yenge! Sen de burada kal benimle,
1: he? Hiç olur mu kız? Bana sarılacağına bundan sonra güveye sarıl artık!
2: Hay Osman'ım benim!
3: Osman değil, aklıma!
2: Oğlum, o yerine ne yapıyor? Etmen, eğilemen, hiç olmazsa üstüne başına bir keki düzen verelim! Koy verin lan!
4: Giden ulan Osman!
5: Bu eski bine serindin lan!
4: Ulan kapının önünde böyle olursan içeriden ineceksin!
2: Gelin yabandan gelme lan! Nak! Köyün adını... Gelmeye gireceğim! Gelmeye gireceğim!
6: Etmem kardeşler, az durun hele!
2: Hoppala! Duracak zaman mı lan? Bu ahbaplık bir iş değil ki, biz göre kişinin...
7: İttiğin lazım atı yok, paranın oğlu.
4: Hadi bakalım Osman, içeri oğlum, içeri! Yumruk vuracağız biz daha!
6: Aman etmen arkadaşlar, yüreğim zorlanıyor, etmen durun!
2: 7500 gaymelik gelin, ne güne durur lan?
4: O bastırır yüreği, hadi!
2: Ne oluyor orada bakalım? Yarar hükmedersiniz daha! Atın içeri güveyi! Ne durursunuz lan?
6: Baba!
2: Babana ne diyeceksin lan? İçeri gir de sana baba diyecek döl peydahlamaya bak!
4: Allah!
2: İşte böyle, bu işte oldu bitti!
4: Amanın kardeşler!
8: Dur lan bir dakika, bu ne dur?
4: Dur lan, dur lan! Dur lan, üstüme üstüme geliyorum ha, dur sana!
9: Lan hadi geldi, gitmeyin gayi, yeter!
10: Dağılın bakalım!
9: Kayıp dur oğlum! Bak,
4: engel
9: oğlum!
4: Hadi, hadi,
9: hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi! Hadi, hadi, hadi!

O namussuzun yumruğu beni böyle yaptı. Avucunda taş vardı biliyorum ben. Galesin teki o. Yoksa ben... Ben acısını koman bu yumruğun onda. Beni kızdırmaya gelmez. Ben...

0: 番号だね、あるよ、マディアターが。
1: Pirata ben bakama, pirata ben.

0: Bir bakalım kız. Yüz görümlüğü beş altın yeterdi.
1: Bak bakalım domuzun kızı, oğlan yerde mi yatıyor, ne yapıyor, iyi bak.
2: Ay, şükür yaradan aldı da diyor gelin ay!
1: Nasılmış ulan geçmişi kılavuzlar? Hasta bir oğlana iftira eden! İtlerden bir oğlan!
2: Ay, içeriden duyacağım! Hadi bir dakika, ayırın konu!

0: Yat, ağam yat. Yorma kendini sen. Yat ha.
1: Yüreğim bozuk benim. İskeleye de çürüye çıkartmadılar boşuna. Anamın çağırdı doktor da. Ya, oy, oy.
0: Değil lan. Mevla'nın verdiği bir derde ne gelir elden?
1: Anam da öyle der emme, babam. Babama anlatamadık bir türlü. Anlatamadık. Oy, oy, oy. Of, of, rezil olacak köye. Köyden, oy, köyden. Köyden geçtik. Sana da yazık ettik sultanımız. Benim gibi bir marazlıya.
0: Sus, öyle deme ağam. Yüreğini rahat tut sen. Neye yazık olacağımış bana? Dert veren Mevlam, dermanını da verir.

0: reingeschlafen, Schimpfig.
1: Gürs Sultan. Sultan. Çarşaf.
2: Ay sabah olmuş. Ay oğlum. Ne yapın orada sultan? Aman davranalım tez, şimdi gelirler çarşaf değil.
0: Geldiler bile.
2: Geldiler mi?
0: Aa bak, baban keyfinden silah atacak havaya.
3: Hey be, aslanım benim be!
0: Bak, baban silah sıkıp çarşafı ilan etti köye. Döl deyi keder edersen, Allah'ın gecesi bir bu gece değil ya. Osman! Osman!

0: Hadi yürüyün kız.
1: Osman öldü. Osman öldü.

0: yerleri odalarından kaldım kuzum.
1: Ne yaptın ayol? Böyle mi olacaktı?
0: Olacaktı. Olacaktı. Ah, gör işte. Sana o kadar da öğütledik, oğlanın yüreği hasta dedik.
2: Gelin odalarına çekip de kuzumun başına bu halleri sen mi getirdin? Bayu defilesin!
0: Bak ana, dinle ana!
2: O kadar mı ateşliydin? Ciğerine kut düşesi! Osman'ımın katili! Getirdin gözüm görmesin seni! Dur! Dur nereye gidiyorsun? Davacıyım senden alçak!
0: Ana, ana bir yolda beni dinle hele!
2: Ne demeye dinleyeceğim işim seni alçak! Ne demeye dinleyeceğim işim? Aha!

0: Boyu devrilesi azgın karı! Daha ne kadar tutacağım bu hırsızı evde?
1: Ya öyle deme karı! O bizim gelinimiz! Karnında oğlumuzun dölü var ya!
0: Ne dikilip durun orada kız? İşine gitsene! Laf mı dinleyin Allah'ın cezası?
2: Bir diyeceğim vardı ana!
1: Ne diyeceksen de hadi!
2: Anama desem baba! Senden çekinirim!
1: Çekinme, çekinme! De korkma!
2: Döl yok!

0: Neden aktör yok kız?
1: Yalanlı çarşaf kız. Osman o gece ziyade hastaydı. Yattığı yerden kalkamıyordu. Kolumdan ben akıttım kanı çarşafa.
2: Amanın! Neler de bilirmiş bu gelin olacak alçak.
0: Alçak deme karı! Şerefimizi kurtardı sayılır bir bakıma.
2: Osman'ım öldükten kelin eyleyim ben o şerefi.
0: Öyle deme!
2: Döl olmadığına göre artık bu gelini evinde nasıl tutan ha?
0: Ya o kadar saydığımız başlık parası ne olacak kız?
2: Başlık parası bata.
0: Hadi sen işine bak gelin. Gelini sal denen mi? Bunca darla, dapan, bağ, bahçe, hayvanı kim çevirecek ulan karı? Dediği güçlüsünü aldık gelini.
2: Gene de tutamam ha, gene de tutamam. Nikahlısı öldü, el alem ne değil mi?
0: Nikahlı mı dedin karı?
2: He ya, nikahlısı yok. Bu karı ne eder bizim evde?
0: Ecele etme karı, her şeyin bir çaresi bulunur elbet.
2: No, kendine mi nikah edeceksin yoksa?
0: Tüş! Yavaş gel ulan! Ben gelinine göz diken olamışsızlardan mıyım? Izgırık karı! Döle de gelince kavrat! Eğri kulak ver lafıma! Soranlara gelin çocuğun kocasının ölümünden sonra zayi etti diyeceğiz, anlaşıldı mı? Yani acısından sultan çocuğunu düşürmüş olacak.

0: Sen bu işi yanlış tutuyorsun Ali. Ağadan habersiz kızı alıp gitmen.
1: Bırak ağayı. Hem karısı da istiyor kızın gitmesini canım.
0: O evde karının sözü geçmez, gelitme.
1: Tamam, elinizi çabuk tutun hadi.
2: Ne o ulan Ali, gelin mi kaçırırsınız evimden?
0: İdim ama dinletemedim ki ağam.
2: Pazarlığı yapan sensin ulan Sefer. 7500 lira başlık parasını da söyledin mi bari?
1: Hadi yürüyün kız!
2: Eylem ya! Gelin benim dedim size!
3: Kız da bizim!
2: Başlıktan ne haber Hacer karı? Söylesene şuna ulan Ali! Bizi bir eksik etekten karşı karşıya koyma!
1: Doğru denen mi?
2: Anlaşıldı! 7500'ü alınca senin iyice bitin kanlanmış!
3: Ver kızı Kazım'a! Güven yok, nikah yok, kız bize düşer!
2: Ha, anlaşıldı! Güven yok, nikah yok, öyle mi?
1: Yok doğrusu!
2: Kim demiş yok? Beni... Gel lan beni buraya! Alın size damat işte! Oğlansa bu da benim oğlum! Nikahsa hemen nikah yapacağım!
4: Ana, barnak kadar çocuk!
2: Barnak kadar olduğuna ne bakan? Bir de bakan ki kocaman deli anlı olmuş! Hem bu işi memlekette ilk ben yapmıyorum ya!

0: şimdi bak.
1: Karşıdaki şişelere şeker şeker ateş edeceğim.
2: Bir daha buralara kadar geleyim deme. Baban duyarsa bizi öldürür.
3: Bir tabancam da benim olsa ya.
2: Olur olmayı. Hele sen bir yol büyü.
3: Osman Ağa'nın tabancasını verir mi babam o zaman acı?
2: Osman Ağa'nın mı?
3: He, onun dolapta sakladığın tabancasını.
2: Verir. Niye vermesin? Sen de onun kadar ol da inşallah. Sultan! Sultan! Yer yarıldı da yerin dibine mi gitti bu kız? Ah, artık işleri de safsaklamaya başladı.
4: Ya öyle deme. Oğlan da yükü üzerine bindi.
2: Neredeydin kız?
5: Veli çaya gitti diye korktum da ana.
2: Biz küllecilerin mevlüdüne gidiyor. Eve göz kulak ol. Sonra o samanları da bir güzel temizle, anladın mı?
5: Peki ana. Ben samanları temizleyeceğim. Sen sakın bir yere kaybolma. Buralarda oyna, he mi Veli?

0: sen tabancayı mı aldın dolaptan?
1: Ateş etmem. Ha? Ateş almıyorsun namussuz, kurşunuyor.
0: Etme lan, şeytan doldurur derler. Oh, yandım anam! Beni vurdun ulan deli!
1: Adam! Adam benim!
0: Yok bir şeyim, yok! Kolumu sıyırıp geçmiş kurşun! Ağlama hadi, bir şeyim kalmadı, aha! Ancak tabanca nerede, babam duyacak olursa!
1: Babam, babam geliyor, şimdi beni öldürür!
0: Korkma sen!
2: Ne oluyor burada kız, bu silah sesi de ne?
0: Şey baba... tabanca.
2: Bosman'ın tabancası. Kim aldı dolaptan bunu?
0: Ben aldım baba. Ben.
2: İş tabanca atışına mı kaldı ulan alça? Ha! Seni gemiye tükürdüm kızı seni.

0: Vele yok ortalıkta. Bak re şuna. Gene nerelere kayboldu vele.
1: Şincak arar bulurum anacığım.
0: Ey bak ona kız, o senin kocan olacak.
1: Kaç defa söyledim sana evden uzaklaşma diye. Hasta olursan görürsün gününü. Bu kadar soğukta kalınır mı hiç? Bak üşümüşün.
2: Yok bir şey.
1: Aman bu ban duymasın, öldürür dayaktan seni. Çıkar şu üstündekileri, hasta olacağın yoksa. Sana sıcacık bir çay yapayım şincik. Şunu bir güzel iç de için ısın. İyisin değil mi? Ha, yatarsın şincik, hiçbir şeyin kalmaz. Hadi bakalım, şincik güzel güzel uyu.

0: Vale.
1: Ne var abla?
0: Baban sordu demince. Ne oldu bu oğlana, daha kalkmadı mı dedi.
1: Belki geliyorum şimdi.
0: Hadi, bağırtmayalım babanı gene.
1: Olur, olur.

0: Bu yıl havalar iyi. Esraftan çok iyi gidiyor. Ne diyorsun Zeynep?
1: İyi gidiyor şükür Allah'a. Anacığım, sen kendini çok yorma. Ben yapıveririm şimdi.
0: Kız Sultan, ne yarınlık ediyorsun hala?
1: Perç, perç al. Anamın işine yardım ediyorum.

0: Allah ver bak, ver!
1: Buyur baba.
0: Sen bu evin işine hiç el vermez oldun. Bak, kavak gibi delikanlısın. Elin bir iş tutmalı, he mi? Çok da zeytinlikteki bağın bakımı yok. Şunları bir çapana da az işe ara bağlam.
1: Peki.
0: Erkek evlat dedik, bel bağladık sağa. Göreyim seni kara çıkarma yüzümü.

0: ben yapayım.
1: Fark etmez abla. Zat sevmiyorum bu işi. Bana göre değer böyle işler.
0: Bırak bana. Ben yaparım, tek baban ses etmesin.

0: Kız Sultan! Sen bu oğlana fazla yüz veriyorsun!
1: Ne oldu ki yenge?
0: Başını çok boş bırakıyorsun bu oğlanın! Unutma! O senin nikahlın! Ona ey sahip çık! Böylesini kapı verirler adamın elinden!
1: Neymiş kusurun?
0: Böyle ırgat gibi dolaşma! Kendine çeki düzen ver! Az biraz tak takıştır! Sür sürüştür! Oğlana beğendir kendini!

0: geleceğinize teşekkürler.
1: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
2: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
0: Seviyorum galiba.
2: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
1: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
0: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
3: Güzel bebek. Bugün yarın bu kadar atarsınız.
1: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
3: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
1: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
3: Ev çok dar, çok karanlıktı.
1: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
4: Dolaştım diye.
5: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
0: Oturacağımız yeri sen seç sevgilim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
6: Aşk Mabudesi bugün 16.15'te TV4'te.
7: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
8: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
9: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
15: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
17: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Ama ne otel?
22: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
21: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
21: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
24: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
25: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
24: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
24: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
24: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suyra çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Süper Kumbara başlıyor.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
21: Botanik.
20: Abaküs.
21: Kasa.
20: Marul.
18: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
14: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da...

0: Öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için

0: Sarı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
14: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
15: Ama ne otel?
16: Ori sistemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4.200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
18: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
18: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
18: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
18: Çiğ börek yiyeceğiz. Böyle tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
13: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.

0: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
16: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
15: Babanın sana çok selamı var.
17: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
18: Nurhan, sensin değil mi? Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
19: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
18: Sevgili patronum... Çember daraldıkça daralıyor.
17: Sen de çemberin dışına çık.
18: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
3: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
18: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
4: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
15: Sokaklardan bir kız. Bugün 18'de TV4'te.
14: Merhaba abla.
9: Nereye kayboldun gene?
14: Hiç dolaşıyor. Soğuk çıkmış da ceketimi giyeceğim.
9: Belli.
14: Ne var abla?
9: Bilmem. Yok bir şey.

0: ne oldu?
1: Onun için süslendiğimi anlamadı bilen.
0: Sevdiğini bilmeyi anlaşılan. Sevdiğini belli etmek için bir şeyler ver ona. Ne bileyim, elma falan.

0: Ne yapıyorsunuz bakalım burada? Sizi gidi utanmaz, sizi gidi ağırlanmazlar.
1: Şey yani, diyeceğim ki abla, bu...
0: Ne ablası lan? Abla abla deyip durma bana, yeter! Sen de utanmıyor mu kız bu yaptıklarından? Geç git hadi, bir daha seni görmeyin buralarda!

0: Yazıklar olsun lan Veli sana! Bir sümsük kızla!
1: Öyle değil mi abla? Hayriye'ye de sümsük değil mi?
0: Sümsük ya!

0: Ne alan kız gelin sabah sabah, derdin nedir?
1: Yok bir şey baba.
0: Hele hele! Var bir şeyler. Yoksa durup dururken kovaya süt yerine niye gözyaşı akıtın? De hadi kız! Hiç çekinme! Ben senin baban değer miyim?
1: Veli!
0: Ne olmuş Veli'ye? Yoksa ittik mi yapar ha? Başka karıya kıza mı dolanır yoksa? Yemiklerini kırarım! Senin nikahın, seninle evlenecek o! Benim sülalemde döneklik yoktur! Hiç kaygın kuşkun olmasın! Zeynep Aran hayırlısından bir doğursun! Düğününüzü yapacağım sizin! Yalnız sen bu sıra biraz el ver Zeynep Aran'a! Biliyorsun yükü ağır, işlere yetişemez oldu!

0: Gazi Naydın Kazım Ağa, nur topu gibi bir oğlun oldu.
1: Allah kısmetini açık etsin. Kız Sultan, hazır et kendine, oğlanın kırkında düğününüz var.

0: Zahiriye, burada ne işin var?
1: Sen evlenecek, ben yaşayamam. Kendimi çaya atarım. Vallahi atarım.
0: Sen hazırlığını yap, bu sabah Alacakaranlık'a kaçacağız.
1: Ne kaçması belli? Sen gerdeğe giriyorsun ya.
0: Kimden giriyorum gerdeğe? Tövbe tövbe, o benim ablam olur kız, unutma. El ayak çekilince kaçarım ben. Böyle yapmazsak bilin benim babamın didiği didiktir, vurur adamı vallahi. Yaşatmaz.
1: Gelmezsen öldürürüm kendimi.
0: Geleceğim, söz.
1: Eyvah! Babam geliyor, kaç! Öldürür seni!
0: Unutma, gün ağarınca samanlıkta!
2: Hadi atın içeri kaydı!
3: Tamam ona ne olursun sen! Orası Osman'ımın mezarı! 10 yıl önce o kız gelin odalarına serdiydi Osman'ım!
4: İsterseniz kızı alır giderik!
2: Karı lafına ne bağır sen Ali! Bu arada söz sahibi o mu yoksa ben mi? Hadi atın hep beraber damar!

0: Şu babamın bize ettiklerine bak. Ne yapacağız şimdi? Benim burada bir dakika bile kalmam günah. Osman ağamın mezarında kemikleri sızla. Ne yapan abla? Yoksa sen de mi? Sen de mi abla? Beni büyüden, bana her bir şeyleri öğreten sen de mi abla?
1: Anlaşılan bunu da öğreteceğiz. Sana sadıçlık etmek de varmış kaderimizde.
0: Ne dedin abla?
1: Demedim daha. Diyeceklerime iyi kulak ver. Güvey gerdeğe girinde ilkin gelini konuşturacak. Yüz görümlüğü takacak sonra, yüz görümlüğü takacak gene gelinin duvağını açacak. Hadi bakalım, ne durun, hadi aç dua!
0: Allah etmiyor.
1: Biliyorum, yüzüm senin görmediğin bir yüz değil. Ben senden yüz görümlüğü de istemiyorum, dua aç yeter. Yok, kaçma! Onu da ben yapam, hadi! Beğenmedin mi yüzümü? 14'ünde kız yüzü değil benimkisi. Ondan mı kaçıyorsun benden?
0: Ablacığım!
1: Başlarım ablana şincik! 10 yıl önce solucan gibi bir oğlanken kim getirdi seni bugünlere? Kimsenin derdinde dertlendi, kimsenin yerine dayak edi ha?
0: Doğrudur.
1: Eller öz çocuklarını bağrına basarken ben seninle sancılanır, hoca ilaç değil komşulara koşar, başucunda gözümü bile kırpmazdım, yalan mı?
0: Doğru, hakkını inkar kılmam. Sen bana anamdan ileri baktın.
1: Baktım bakmayı emme, yaptığıma ettiğime karşılık ne gördüm? Kazım Ağa'nın oğlu, malı, tarlası, bahçesi, ömrümü tüketti. Bundan kelli yüzüme bakılmaz mı?
0: Ne demek? Sen daha... Sen iyisin, sen güzelsin daha. Sana şu bizim köyde layık.
1: Kimseleri layık değil bana. Sen de o yüzden benden kaçan ya.
0: Vallahi ondan değil abla. Ben Hayriye'ye söz verdim de.
1: Hayriye'ye ha? Söz verdin o ciğerine kurtlar düşesecek kıza ha? Tez zamanda ölüm döşeklerine düşe o Hayriye olacak.
0: Yapma abla, yazık değil mi kıza? Ne isten elin kızından?
1: Ya o elin kızı ne ister benden? De bakalım, o ne ister benden? Benim büyütüp yetiştirdiğim nikahıma sahip çıkan alçak!
0: Alçak değil mi ona?
1: Derim, sana da derim! Baban da razı gelmez buna! En iyisi babanı çağırıp olanları anlatmak!
0: Amanın abla etme!
1: Amanın ha? Sen aman bilir misin? Ben senin nikahlın değil miyim? 10 yıldır ne diye bekledim ben! Yamaçtaki yemiş vermez kelahlat gibi böyle ömür mü tüketeceğim ben? De bakalım! Hayallediğim bebelerin beşiğini Hayriye kız mı ırgalıyor?
0: Şimdi ne yapacağız abla?
1: Gerekeni yapacağım. Hayriye kızla seni kaçıracağım. Baktık, büyüttük seni. Sonunu da getirelim bari.
0: Ablam, ablam benim ablam. Ellerini öpem ablam. Senden gayrısı beni anlamazdı zaten.
1: El öpmenin sırası değil şincik, bir an evvel davran.
0: Şenlikler bitende el ayak çekilecek. İlk horoz ötende kaçacağız. Sözümüz öyle.
1: Ne o? Gözlerin kapanıyor. Ayakta uyuyor gibisin.
0: Arkadaşlar üstüme düştüler. İçirdiler de.
1: Hadi yat şu yatağa da uyu biraz. Sabaha daha çok var.
0: Yo yo abla, o gelin yatağı.
1: Hadi hadi, ne diyorsam yap. Gelin mi var ki ne, yatağa ola.
0: İtme abla, itme.
1: Fazla konuşma. Yarın az mı yorulacaksın lan? Yat hadi. Hadi sen bir iyi uyu.
0: Yeme.
1: Ben sana haber ederim ilk horozda.
0: Sen ne yapacaksın abla?
1: Sen bana ne bakan? Hadi yum gözünü.

0: Kalk ulan Veli, horozlar öttü, kalk! Dur lan, nereye? Önce şu ceketini, ayakkabılarını giy hele! Hey, kapıdan değil, gören olur, pencereden çıkacağız! Dur! Al, şunu da tak beline! Bir delilik yapasın diye değil ha! Tabanca er kısmına güven verir.
1: Sağ ol. Sen de mi abla? Sen nereye geliyorsun?
0: Ben gelmesem yanlış bir iş tutarsınız. Vururlar sonra sizi.

0: Ya hayrola Rıfat?
1: Hayır değil, şer bir iş Kazım'a. Senin oğlan Veli benim kızı kaçırmış. Haberin ola, peşlerine düşüyorum. Bir şeyler olursa gönlün kalmasın ha.
0: Olur mu be?

0: Demek böyle ha? Evet başmışlar.
1: Ay benim başıma gelen.
0: Senin namusun benim namusum demek Rıfat ha. Bu işi temizlemek bana düşer. Oğlan hakkından ben geleceğim.
1: Ay, ama ne bana? Osman'ım öyle gitti. Bunu da sen mi vuracaksın ellerinle?
0: Beni dur kadın. Sen karışma benim işlerime. Yürüyün gidelim.
1: Ay, ay benim kara yazılı başım.
2: Eksik olma ablam.
3: Senin böyle duvağını alıp da gitmek doğru mu abla?
1: Ne yapalım kader? Gelinlik bana kaldı. Damadı kabuk duvakla gelin olmak sana kısmetmiş. Hadi bahtınız açık olsun.

0: 解决了。
1: Kaçıyorlar.
2: Yakalarız şimdi. Benim elimden uçan kaçan kurtulmaz, bilirsiniz.
3: Ne yapalım baba?
2: Sana da ne oluyor ulan kız?
3: Dokunma onlara baba.
2: Niye dokunmayacakmışım be?
3: Yazık değil mi oğlana Feliye?
2: Şuna da bak hele, yazıksa yazık. Sana da ne oluyor oğlan benim?
3: Oğlan senin mi ha? Nereden senin olurmuş oğlan, de bakalım. Onu şu kadarcık bebekken bakıp böğüten kim? Ben. Kirli bezlerde yüyen arıtan kim? Ben. Siz keyfinizde gezerken şurada burada hasta döşeklerinde başucundan ayrılmayan gene ben. Oğlan senin ha, hiç de değil ağam. Onu senin zulmünden bile koruyan gene de benim.
2: Saçmalama kız! Ben mi veliye oğluma zulmedeceğim be?
3: Evet ağam, sen! Hem yalnız Veli'ye değil, Osman'a da zulüm ettin. Onu gerdek odaları yerine hastanelere yollasaydın, yaşardı bugün Osman. Yok ağam, yok! Veli'yi de harcatmam kolay kolay sana. Ben hiç inemeden geçemezsin buradan.
4: Ağam, ne diye öyle kala kaldın? Ne bakan bu deli gelinin lafına? Seni bilmem emme, ben gideyim beşlerinden.
3: Dur! Dur Rıfat emmi, kurbanların olan dur hele! Bırak gitsinler, bırak birbirlerinin olsunlar, ne olur!
4: Ne diyorsun sen kız? Bu oğlan senin nikahlın değil mi?
3: Nikahlım olmuş ne çıkar Rıfat emmi? Hele bir göreydin onları, birbirlerine nasıl tutkun, birbirlerine nasıl yangınlar. Bir çift güvercin sanki. Bırak uçup gitsinler emmi, ne olur kurbanların olan bırak.
5: Bu sultan deli vallahi. Sağlama deli canım.
6: Gelin aklı ağlar. Verin gayrı şu silahları bana.
2: Ey ulan kız gelin! Peki sen ne olacaksın böyle? Eşsiz, çocuksuz, dölsüz!
3: Ben çalışırım baba! İş görürüm ben! Odun keserim! Orak biçerim! Tarla çapalarım! Bak göreceğiniz sultan gelin neymiş! Dillere nam salacağım sultan gelin değil! Bir sultan gelin varmış, hay maşallah on ırgata bedelmiş diyecekler, on ırgata! Sultan gelin!
7: Üçüncü pazarlıkta da anlaştık sayılırız ağam.
2: Anlaştık bile, oldu bitti bu iş. Babalık hakkını helal et.
7: Helal olsun ağam, hayrını gör. Bu seferki güvey de pek gencecik ağam. İki aylık bebe.
2: Erken güçlü büyüğü olmaz, erkek erkek. Aha kız gelin, yepyeni bir güvey sağa. Görünce böğüt çıkar ortaya. Ama buna iyi sahip çık ha. Kaçırma elinden, sıkı dur.

0: geleceğinize teşekkürler.
1: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
2: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
0: Seviyorum galiba.
2: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
1: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
0: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
3: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
0: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
3: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
0: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
3: Ev çok dar, çok karanlıktı.
4: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
5: Doğaştım diye.
0: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla. Oturacağımız yeri sen seç sevgilim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
6: Aşk Mabudesi bugün 16.15'te TV4'te.

0: Biziz.
1: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
1: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
4: kalgonla. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yalıyor.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
2: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş.

0: ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor?
9: Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
11: Marul.
7: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
15: Neydi bu?
16: Evet, bu ne?
15: Nedir bu?
16: Kukla mı?
15: Şırk.
16: Cadı, canavar.
15: Cadı mı?
17: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
18: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
19: Var mı daha şey?
16: Bitti.
20: Bitti. Bay bay.
19: Tamam. Ben artık anladım.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Ben Şefrafi Tince, yarışmamızın ikinci gününde yine sizlerleyiz. Muhteşem bir enerji. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk
2: şefim.
0: Bugün ikinci gün. Lezzetli bir yemek gelecek. Bu yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Gözlüğü takıyoruz. Gözümüzü tamamen kapatıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Cuma günü 10 bin lira için sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz.
3: Benim yemeğim.
1: Senin yaşadığın hayatta ne var bana söylesene, gezme dışında.
4: Eğitim şart diyorum ben.
2: Başkalarında olan kültür bende olmasın demiş sevgili Yıldız Tilbe.
0: Parmağı bir değiştirelim, kesilmiş.
1: Bir tane samsilere bakıyor nasıl diri mi taze mi diye.
2: İşte o taraf yetmedi, bana mı sardınız şimdi hanımefendi?
4: Ha, güzel bak, yiyin birbirinizi, aferin.
2: Kaostan besleniyorum ben.
4: Bu çocuğa he he diyeceksin geçeceksin şefim.
1: Kaan Bey'in sesini mi duydum ben?
5: Boş konuşmaktansa hiç konuşmayalım.

0: konuşmamayı tercih ederim.
1: Bu çenesini lezzete bırakmış gelmiş.
2: O zaman beğenmezsiniz, yemezsiniz şefim.
1: Laf yetiştirme bana.
2: Ay ne buldum? Bu arkadaş kullanmadı bunları. Ne olacak? Cezası ne mesela?
1: Hazır mıyız? Peki kimle başlayayım? Senle başlamak istiyorum. Destek.
3: Beş ver bana gel hadi.
2: Heyecanla bekliyorum yani. Ay dönüyorsunuz masanın etrafına. Dönüyorsunuz.
1: Benim işim dönmek.
4: Ya bir yere gitsem buna oturur yerim ama öbürlerini yemezdim.
3: Evet ya çok heyecanlandım.
0: Benim annem bir yapar bunu var ya. Oo, yani.
2: Bu.
3: Son tattığım tabak kimindi?
2: Senindi.
1: Puanınız gelsin.
3: Bu tabağın puanım 5.
2: Hadi başlayalım mı?
1: Benim yemeğim. Kaldıralım torşonları.
2: Of.
1: Denizden.
3: Of. Bayıldım. Hamsi.
1: Evet.
3: Hamsi ayıklamayı çok severim.
2: Hayır, ayıklandı mı ayıklayacak mıyız?
3: Başı evet, durduğuna göre ayıklayacağız.
1: Emre'nin bir surat düştü. Figen ne olmuş olabilir?
2: Dokunamıyor bence balığa.
1: Dokunamıyor musun?
4: Yok dokunabiliyorum da deniz ürünlerine karşı çok şeyim yok böyle.
2: Beceriksiz yok. Yani. Ha. Yapamıyor yani.
4: Sevmiyorum.
2: Yapamıyor, beceremiyor.
4: Beceremiyorum.
2: Evet.
4: Var mı itirazınız?
3: Burada tek becerecek olan da yine benim şey.
4: Benim en büyük korkum da deniz ürünlerinden bir tanesi.
3: Bugün Emre asla yapamayacak çünkü dünden beri söylüyordu balık çıkmasın diye dua ediyordu. Yani deniz türlerini sevmediği için hiçbir şey yapamayacak.
4: Balığı ilk gördüğümde yapamayacağımı düşündüm. Çünkü en büyük korkum deniz ürünlerinden bir tane bir şey çıkmasıydı. Bakalım deneyeceğim, yapabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum.
1: Habibe.
3: Hamsiyi çok severim, ayıklamasını da çok severim ama bilemedim. Yani ben hamsi buğulama falan isterdim.
1: Evet.
3: Ama şimdi arpa var.
1: Bir dakika ne dedin? Hamsili ne dedin?
2: Risotto.
1: Risotto.
2: Tabii bence öyle.
4: Arpa şehriye.
2: Hani arpa şehriye ama risotto bari yapacağız onu biz böyle.
1: Risotto yedin mi daha önce hiç?
2: Evet çok da seviyorum yani böyle.
1: Yapmayı
2: böyle
1: da.
2: Böyle olur tabii.
1: Hmm. Efendim bugün günlerden...
2: Evet söyleyin risotto.
1: Hamsi buğulama. Yanına muhteşem pancarlı kırmızı biberli efsane bir arpa şehriye pilavı yapacağız. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış izleyelim. Benim yemeğim. Günlerden Karadeniz olur da hamsi buğulama yapılmaz mı? Hamsi buğulama burada pişerken Rafet Şef de boş kalmaması lazım. Hemen pancarlı bir arpa şehriye pilavı yapacağım. Gelsin malzemeler. Hamsi buğulama için 500 gram hamsi, 1 adet mor soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet patates, 2 adet domates, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet charleston biber, 1 adet limon, 2 adet defne yaprağı, 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve karabiber. Pancarlı arpa şehriye pilavı için 1 su bardağı arpa şehriye, 1 adet haşlanmış pancar, 1 adet kırmızı kapya biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 dal dereotu, 5 dal taze nane, tuz ve karabiber. Malzemeleri saydığımıza göre hadi başlayalım bakalım. İlk önce hamsi buğulamadan başlayacağım. Patatesimi alacağım. İnce bir şekilde doğramaya başlayacağım. Patateslerimi tepsinin altına düşeceğim. Yine aynı şekilde üstüne mor soğanları teker bir şekilde doğrayacağım. Soğanları da yerleştireceğim. Hamsilerimi ayıklayacağım. Ortasındaki kılçıklarını çıkartacağım. Şimdi hamsilerimi güzelce bir yıkayacağım. Hamsileri döşemeye başlayacağım. Biberleri doğrayacağım yine yuvarlak bir şekilde. Biberlerimi de şöyle gezdireceğim. Ortaya 2 tane defne yaprağı. Sarımsaklarımı yuvarlak bir şekilde doğrayacağım. Sarımsaklarımı da gezdireceğim şöyle. Şimdi yeşil biber zamanı. Domatesleri yine yuvarlak bir şekilde, limonları teker şeklinde doğradıktan sonra limonlarımı da şöyle dağıtacağım. Bir parça tereyağı yerleştireceğim. Tuz, karabiber. Doğru bildiğimiz aslında yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Mutlaka fırında üstünü kapatmanız gereken bir yemek olduğu zaman yağlı kağıdı mutlaka buhardan dolayı ıslatmanız lazım. Islatmış olduğum yağlı kağıdı şu şekilde açacağım. Yani bunun nemlenmesini sağlayacağım. 180 derecede 15 dakika boyunca fokur fokur buharla birlikte kaynatacağım. Hadi gidelim fırına. Şimdi arpa şehriye pilavı için ocağımın altını açacağım. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapacağım. Mutlaka tereyağı yanmaması için 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriniz. Zeytinyağım ve tereyağım orada erirken yapmam gereken hemen pancar.

0: biberleri küçük küçük doğrayacağım. Kırmızı biberimin ortadan ikiye böleceğim. İçerisindeki çekirdekleri ayıracağım. Biberleri doğrayacağım. Tereyağım eridi. Kırmızı biberi güzelce kavuracağım. Arpa şehriyeni biberle birlikte güzelce kavuracağım. Geri kalan dereotu ve naneleri ince ince güzelce doğrayacağım. Dereotu ve naneyi ekleyeceğim. Pancarlarımı da ilave edeceğim. Ve hepsini güzel bir şekilde kavurmaya başlayacağım. Hemen arpa şehriyenin suyunu veriyorum. Suyunu verdim. 10 dakika boyunca kısık ateşte güzelce demlenmesini sağlayacağım. Şimdi sıra nerede? Buğulamada. Hadi gidelim, buğulama ne durumda? Fokur fokur kaynıyor. Ve şimdi artık sunum zamanı diyorum. Şimdi rengarenk, cıvıl cıvıl, bol sebzeli, bol böyle vitaminli bir balığın yanına güzel bir karbonhidrat, muhteşem bir arpa şehriye pilavı geliyor. Şimdi çemberimi şöyle aldım. Şöyle çemberimin içerisine dolduracağım. Son olarak buğulamanın suyundan şöyle biraz balığın üstüne gezdireceğim. Pilavın üstüne gezdireceğim. Kalıbı şöyle çıkartacağım. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Benim yemeğim. Süremiz 40 dakika, yarışma başlamıştır.
1: Bugünün yemeği kesinlikle tamamen benlik. Ben bu yemeği kesinlikle yaparım.
2: Hamsi buğulama çok severim. Çok fazla yerim. Hatta düşündükçe böyle ha böyle bir şey şivem değişiyor ama hiç etmedim şimdiye kadar.
0: Sen buradan nasıl gittin sadece? Bir anlat bir.
1: Şöyle oldu.
0: Orada mı doğdun İstanbul'da? Hayır, olarak?
1: İstanbul'da doğdum tabii ki. İstanbul. Emirgan'da, ben Boğaz çocuğuyum. Emirgan'dayım lütfen. Sonra yıllar önce sevgili Ata Demirer gerçekten... hikayemin başlama noktası Ata Demirer oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan. Beni sağcıklı yaptığı için. Şöyle oldu. Bakın şöyle oldu. Şimdi Ata Demirer bir tane film çekmişti o yıllarda. Olanlar oldu diye. Ben de bir pazar günü o filmi izlemeye gidiyorum. Filmden o kadar etkilendim ki. Sonra neyse ben o hafta hemen cuma günü o hiç tanımadığım sağcığa gittim. Sağcığa girdim, böyle sol tarafta bir tane emlak ofisi. Hı hı. Hemen içeri girdik. İçeride bir beyefendi vardı. Ben böyle anlattım. Dedim ki bakın ben dedim şimdi sağcığa geldim. Ben dedim buradan ev alacağım. Ama dedim ben bir bahçe katı istiyorum. İki oda, bir salon olacak. Bir tane banyo olacak dedim ondan sonra. Böyle bir ev varsa elinizde gösterin. Yoksa dedim beni yormayın. Adamcağız dedi ki tamam dedi, siz dedi yarın dedi sabah dedi gelin dedi 10:30 gibi dedi, ben size birkaç tane ev göstereceğim dedi. Sonra cumartesi günü saat 10:30'da ben gittim ve tabii şu an artık kendisi arkadaşım, sevdiğim de bir arkadaşım. Hı. İlk gösterdiği ev, eve girdim, dedim ki bu ev benim olmalı, evi aldım. Ben özgürlüğüme düşkün bir kadınım ve hayatım içinde de her zaman o an ne istediysem onu yaşadım. Şu anda Sığacık'tayım. Yarın orada olur muyum bilmiyorum ama orada olmaktan dolayı çok mutluyum.
3: Ya Figen Hanım konuşuyor ama bana ne? Yani nereye taşınmış, nerede yaşamış beni ilgilendirmiyor ki. Nasıl yemek yaptığıyla ilgileniyorum ben. Onu da yapamıyor zaten.
2: Şefim enişte herhalde kurtulmak için göndermiş olabilir. Ben bilmiyorum.
4: Şefim kimisi televizyonda memleket görür, ev alır. Biz de televizyonda yemek görünce ekmek banıyoruz.
1: Kendine güvenen gitsin alsın yani. Ben
0: Kaan,
1: ne yapayım?
0: Kaan bir şey söyledi. Enişte evden kovalamış dedi.
1: Ay olabilir, bir şey diyemem konuyla alakalı. Kendisine sormak lazım bunu yani, bana değil.
0: Hayır senin için söylüyor.
2: Ben nereden bileyim? Ben tahminde bulundum sadece yani. Böyle bir şey olabilir diye.
1: Ben 20 yıldır evliyim. Eminim ki eşim benden de çok memnun. Sadece şartlar öyle gerektiği için şu anda ben Sığacık'tayım. Eşim İstanbul'da ama sonuçta yine bir arada olacağız.
4: Şefim bu arada ben ilk defa hamsi ayıklıyorum.
0: Hanımefendi bitirmek üzere, beyefendi bitirmek üzere.
1: Hamsileri.
0: Evet.
4: Ben ilk defa
3: hamsi Karadeniz, ben Karadeniz kızıyım. Tabii ki de bugün yemek tam benim
1: hayatım
3: için.
1: Hayatım yani
3: göre.
1: Ben Karadeniz kızı falan değilim yani. Ben İstanbulluyum, Emirganlıyım yani, üzgünüm. Ama Karadeniz'de çok seviyorum.
3: Hamsi ayıklamandan belli.

0: sorun size. Biraz halkın arasına karışayım. Ben de bunları öğreneyim diye
1: ya
0: geldim.
1: Ya bir şey söyleyeyim
0: dedim
1: mi?
0: Ki şefimden bak, belki dedim ne öğrensem kârdır dedim
1: ki,
0: ya.
1: Bak dünden beri diyorsun ki halkın içindeyim. Yok oralara gittim, yok buralara gittim. Artık abarttığını düşünüyorum biliyor musun? Yaşamak istediğini herhalde anlatıyor.
0: Evet, hayat.

0: program başladığından beri şu karşımızdaki iki arkadaş sürekli böyle bir bana doğru bir koşma durumundalar. Benim gibi bir yaşam şekilleri olmadığı için mi?
1: Bilmem, arkadaşlar, soralım. Böyle bir yaşam şekliniz var mı?
2: Yine egosuyla beraber konuşuyor. Kesinlikle.
0: Sıkıntı içerisine mi giriyorlar?
2: Ben yani yaşamak istediğim hayatı yaşıyorum.
0: Yani böyle bir,
2: ama bir şey söyleyeceğim.
0: Saldırıya bu yüzden mi geçiyorlar?
2: Senin yaşadığın hayatta ne var bana söylesene, gezme dışında. Ne başarılarım var, bize anlatsana biraz.
0: Şimdi benim hiçbir başarım yok. Son derece başarısız bir kadınım ben. Sadece Saint Benoît Fransız Koleji'ni bitirmiş. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Edebiyatı'ndan mezun olmuş.
2: Ama gelmiş burada hamsi ayıklamayan bir insansın.
0: Evet, gerek duymadım. Şimdi Allah herkese bir takım hayatlar nasip eder. Tamam mı tatlı kuşum? Demek ki bana da böyle İmirgan'da Boğaz'a nazır bir hayata başlamayla beraber.
2: Tamam.
0: Ardından bir Fransız Koleji'nde özel bir eğitim. Ardından İstanbul Üniversitesi gibi çok özel bir üniversitede
2: okumayı nasip etmiş. Tatlım, çok özel bir üniversitede oturdum da
0: peki. Ardından mesela
2: biraz eğitimden. Burada ne işin var?
0: Hayır, bence biraz eğitimden. Hayır, ben çünkü ben de bir takım
2: eğitimi,
0: kadınlara...
2: Eğitimi, master'ını buraya mı yapmaya şimdi geldin?
0: Ben de kadınlara bu şekilde örnek oluyorum. Anladın mı? Diyorum ki kadınlara, her zaman özgüvenli olun. Her zaman ayaklarınız yere bassın. Her zaman ilk önce eğitim alın diyorum.
2: Tabii ki de doğru.
0: Eğitim şart diyorum.
2: Şart,
0: ben.
2: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum?
2: Evet, ama senin karşında da eğitimsiz insanlar yok.
0: Eğitim şart. Özellikle Habibe için kesin, net.
2: Figen Hanım merak etmesin. Ben gerekli bütün eğitimleri aldım, almaya da devam ediyorum. Ondan çok daha şeyler biliyorum.
3: Nerede okumuştunuz? Hangi üniversitede okumuştunuz?
0: Ah canım, ben anlatırken sen neredeydin acaba ya?
3: Ya ben...
0: Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birinden bahsediyorum. Sen ne, balık mı ekliyorsun o esnada?
2: Bir şey söyleyeceğim, oradan mezun olanlar burada mı yapmaya geliyorlar?
3: İstanbul Üniversitesi coğrafya bölümünü bitirdim. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde sosyal hizmetler bölümünde ikinci sınıf okuyorum. Ben sizin gibi tahsilimle hava atmıyorum.
0: Hava aynı üniversitede değil, bu okumuşum. Şart.
3: İyi ki devlet ilkokulunda, devlet lisesinde okumuşum. Gayet de memnunum.
4: Habibe ile Emre bence bir tık fazla yükleniyorlar Figen Hanım'a. Ben hani ilk gün için konuşacak olursam biraz bana antipatik gelmişti ama biraz yapmacık gelmişti. Ama galiba Figen Hanım'ın orijinali o.
3: Habibe ile benim Figen'e çok fazla yükseldiğimizi düşünmüyorum. Çünkü daha fazlasını hak ediyor. Gereksiz bir özgüveni var. Ben de bu özgüveni bir şekilde kırmam gerekiyor.
1: Balıkları böyle bir tabağa falan ayıklasaydın bak orada.
0: Abi, ben de ayıklıyorum işte.
2: Temizlik sıfır.
1: Tahtanın üzerine niye ayıkladın diyorum.
2: İki gündür temizlik sıfır.
0: Evet. İki gündür temizlik sıfır.
2: Midelerimizi bolacağız sayende.
0: Ben de durum vahim ötesi.
1: Dur. Parmak ne parmak? Bu parmağı bir değiştirelim, kesilmiş. İlk önce elini bir yıka.
4: Elim kesilmişti. Ben elimi yıkayıp bantladım zaten direkt bu olduktan sonra, hiç ortalığı verveleye vermeden. Sonrasında şef birazcık bantın kanlandığını görünce değiştirmemeyi söyledi. Ben de tekrardan değiştirmem, ama çok öyle abartacak bir şey değil yani.

0: Patatesten başlamış Kaan Bey, ne alaka ya?
1: Sonuçta hepsi bir şekilde yapılacak yani. Önce veya sonra yapmamız
0: için. Yetişmeyecek ama. Ben böyle rakip görmedim ki, azıcık canlanın ya. Bir tanesi hamsilere bakıyor nasıl, diri mi taze mi diye.
2: Bir tanesi derken?
0: Yani Emre Bey.
2: Hayır, o taraf yetmedi, bana mı sardınız şimdi hanımefendi?
0: Hepiniz benim rakibim.
1: Niye, senle kanki mi olacaktı orada?
2: Ya ben kanki olabilecek potansiyel değil ki benle.
0: Ya ne potansiyelim var da ben seninle kanka olmayacağım?
3: Aha, güzel bak, yiyin birbirinizi, aferin.
0: Çok sevinme, hepiniz benim rakibimsiniz.
2: Ben böyle bir havalar görüyorum. Sanki dünün böyle bir lider olmanın vermiş olduğu,
0: evet,
2: böyle bir özgüven.
0: Evet, bugün de sayenizde şampiyon olacağım ve yemeğim sayesinde şampiyon olacağım.
2: 2 puan. Şefim kaç puan almıştı hanımefendi? Bir hatırlatın.
4: Babam 11 puan.
2: Sizden kaç puan almıştı?
4: Benden 1 puan aldı. Sana puan aldı.

0: olmaz, iki mümkün değil.
1: Bir.
0: Ben bu kebabı
1: puan verdim.
0: İlk defa yapmıştım.
2: Ben de annemin evinde kebap yapmadım. Ben de ilk defa yaptım.
0: Aa, niye kendini övüyordun ya? Ben şöyle yemek yaparım, ben böyle yemek yaparım
2: evet,
0: diye.
2: Evet, yaparım.
0: Ne oldu?
2: Evet, ve ilk defa hamsi ayıklıyorum. Gayet de güzel ayıklıyorum.
0: Ayıklayamıyorsun ama dikkat et.
2: Ay hiç de bile gayet
0: hadi,
2: güzel
0: bak benim bitti hadi.
3: Şöyle bir söz var. Düşmanımın düşmanı dostumdur ama Habibe benim dostum değil. Düşmanımın düşmanı da benim düşmanımdır.
1: Hobilerini sayar mısın bana?
3: Kaos yaratmak. Kaostan besleniyorum ben.
1: Benim bildiğim yüzme olur, kitap okumak
3: olur,
1: sinema olur,
3: futbol olur. Ya onlar çok klasik olur, ya işte kitap olur. Okumak, film izlemek.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, sen
3: kaos
0: yaratamıyorsun ki.
3: Sadece gidip ev satın almak.
4: Hobi bayağı saçma bir hobi. Kaos, beslenmek ne? Vampir misin kardeşim sen? Neyle besleniyorsun böyle saçma sapan böyle?
5: Çocuk travma yaşıyor, psikolojik sorunları.
4: Böyle garip. Evet.
5: He de geç boş ver.
4: Vampir ben. Dizileri falan izleyip böyle gençlik ergen dizileri oradan şov almış gelmiş.
5: Tamam diyeceksin, tamam.
3: Bugün biberli gömlek giymişsiniz. Tamam. Acılara yürüyeceksiniz yani. Galiba.
4: Biberlerimle çok ateşliyim, ondan bugün böyle giyindim.
3: Belli.
5: Yani ama... bu çocuğa he diyeceksin geçeceksin şefim. Ay bu çocuk var ya Emre, gerçekten kendi iç dünyasında enteresan sorunları var. Yani umarım aşar ya, üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Hayatımda kaosu bir hobi olarak tanımlayan kimseyi görmedim şu yaşıma kadar.
3: Kendisinin dış dünyayla olan sorunlarını ne yapacağız? Önce sen bir dış dünyada olan sorunlarını çöz, sonra benim içimle ilgilenirsin.
1: Biraz hızlı, haydi!
5: Sen şimdi yerlerde sürüneceğim bugün ama ben seni teselli edeceğim.
0: Vallahi zirvedeyim, yerde değilim.
1: Kaan, ben senin yerinde olsam hızlanırım.
0: Kaan çok balık yediğini söylemişti ama daha balığın nasıl ayıklanacağını da bilmiyor. Yani gerçekten yoruldum o ayıklarken.
4: Ya hayatımda hiç... balıkla ilgili hiçbir işlem yapmadım. Ömrüm boyunca yedim sadece. Bir anda önünde balık görünce gerçekten sudan çıkmış balığa döndüm yani.
0: Elime balık yoku değmesin diyorsun ama tahtanın üzeri balık kokacak şimdi.
5: Hayır ben şey limon şey yapacağım ona.
1: Yok yok yapmış.
5: Yaptım ya şefim.
1: Siz de kadına haksızlık yapmayın ya.
3: Şefim o bizi sabahtan beri gömüyor.
5: Pardon.
3: Tahsilden vuruyor, oradan vuruyor,
5: ay,
3: buradan vuruyor.
5: Ay ben sesimi çıkartmıyorum.
0: Burası tahsil yeri değil ki zaten. Yani
5: ben sesimi
0: tamamen
5: çıkart.
0: Boş bir muhabbetti az önceki yaptığımız.
5: O ayrı bir kültürdür arkadaşlar, lütfen.
3: Aa, başkalarında olan kültür bende olmasın demiş sevgili Yıldız Tilbe.
5: Kendi kendine konuşuyor çocuk, ne yapsın işte ya. Aslında her ikisi de şunu fark ettiler ki ben güçlü bir kadınım ve ben zeki bir kadınım. Böyle olduğu için korkular yaşıyorlar. Bu korkuları da aslında onlara zarar veriyor.
0: Figen Hanım kendince bizi küçük görüyor ama benim gözümde hiçbir şey değil.
1: Son 20 dakika. Aman bak patateslerin biri ince biri kalın istemem. Simetrik istiyorum. Of of of of daha ana.
3: Bitti şefim bitti daha değil bitti.
1: Haydi. İkiniz iyi gidiyorsunuz. Burası patatese geçti. Burası sınıfta kaldı. Patatesler karardı oğlum.
4: Onları çok erken kestim.
1: Erken suya koysene. Hızlı haydi.

0: Bıçak tutuşun biraz zayıf. O parmakları gider. Ha gayret soğanı keseceksin. Bak Figen ablana bak. Bak küçük bıçakla doğruyor. Kopya çekebilirsin.
1: O patates doğruyor. Patatesi ben de küçük bıçakla doğramıştım da. Bu
0: soğanı da küçük bıçak. Oo. Kedet korkuyorum vallahi, çok tehlikeli tutuyorsun. Evde yemek yapıyor musun?
2: Yapıyorum. Ama ben mesela şey yapıyorum. Zeytinyağlar, bu Şevketi Bostan, etli Şevketi Bostan. Yani bir lezzetli olup bir de enginar dolması yaparım.
0: Siz çok yapıyor güzel. Musunuz böyle
2: çok
0: Şevketi
2: güzel
0: Bostan,
2: enginar dolması yaparım
1: Bütün
2: ben.
1: Şevketler kendinden nefret etmiş.
3: Ben Şevketi Bostan Mostan bilmem şefim. Ben anlamıyorum o dediği yemekten onu.
1: Fransa'da falan mı yapılıyor? Ben de ilk defa aldım.
2: Hayır, Ege'ye hastır ve Ege'nin kültürü. Aa.
3: Ya Ege'ye 4 sene önce gitmişsiniz. Nasıl kadar çok benimsemişsiniz Ege'nin şeyini, kültürünü.
0: Emre sen nerelisin?
3: Ben Bayburtluyum şefim.
0: Bayburt, Karadeniz. Karadeniz. Sizin dayanışmanız, az önceki dayanışma Karadenizlikten
1: mi? Asla Karadenizli olabiliriz ama vallahi, biz
3: isterse
1: rakibiz.
3: Babamın memleketi olsun, kimseyle dayanışamam. Yeri geliyor babamla bile ters düşüyorum.
1: Emre ile kesinlikle anlaşmam bile söz konusu. O benim rakibim.

0: Kaan, demişsin ki üçü de birbiriyle sürekli kapışıyorlar, kavga ediyorlar. En son Laz damarıma attıracaklar demişsin.
1: Yavaş yavaş darlanmaya başlıyorum. Benim Laz damarıma basarlarsa kötü olur. Ben Rize Çayeli'yim.
0: Vallahi mi diyorsun?
1: Vallahi şefim çok şeker hastasıyım da bir de böyle bir attı mı ucu gelmiyor. Böyle vallahi. Bir ayarım şirazem kayıyor.
2: Şefim, biz onu attıracağız acaba? Hiç sesini duyamıyoruz ki Kaan Bey.
1: Boş konuşmaktansa hiç konuşmamayı tercih ederim.
3: O çenesini Rize'de bırakmış gelmiş.
1: Vallahi bu çok kaliteli bir espri. Tek başına mı düşündün yoksa yardım aldın mı?
3: Yok, dün gece, bütün gece düşündüm ne yapabilirim
1: diye. Bütün gece beni mi düşündün? Lütfen başka bir şey düşün.
4: İki gündür biz bu damarı hiç göremedik. Umarım bize yarın o damarı gösterirsin Kaan.
2: Emre Bey, demek ki bizden korktunuz ki dün gece bütün gün nasıl laf soksam diye düşündünüz.
3: Özellikle sizden Habibe Hanım. Ya dedim o iki puanı ben nasıl kapatacağım diye gözüme uyku girmedi dün gece.
0: Öyle atılmaz. Şöyle dizeceksin onu.
5: Diziyorum ben zaten.
2: Biz burada vallahi dizdik. Atmadım. Dizeceksiniz onu yani gerçekten.
5: Bir kere fileto yapmışım görüyorsunuz şu
0: balıkları
5: anda.
0: Balıkları ne yaptınız?
5: Fileto. Çeker evet. Misiniz? Hamsi fileto şeklinde.
0: Bir göster lütfen. Bakayım şu filetoları bir.
5: Gösterin ya bakın işte.
0: Sen elinde bir göster filetoluktan çıkmış o.
5: Hayır hayır bakın işte buyurun.
0: Bildiğin ezmişsin göster.
5: Hayır hayır bakar mısınız?
0: Ayık bir içerisinden
5: hayır,
0: bak.
5: Bakın fileto işte fileto. Buyurun görün.
0: Bunlar ne olacak?
5: Fileto işte fileto onların hepsi. Ya şefim dost musun düşman mısın ya?
0: Ben Allah ortadayım.
5: Allah. Ne demek ortadayım? Doğrunun yanında olacaksınız her zaman ya.
0: Tamam doğru. Bakın
2: siz... Doğru işte. burada gel tepsiyi gör istersen. Doğru bu tepsi.
0: Herkes nasıl yapıyor? Bak bak bak. Habibe'ye bak.
2: Karadeniz kızıyım ben. Hamsi buğulama yapamayacaksan burada ne işin var?
5: Her ne kadar Habibeciğim. Ben Karadeniz kızıyım. Karadeniz kızıyım demiş olsa da balıkları en güzel ben dizdim. O patatesleri en güzel ben kestim.
2: Figen Hanım erkenden havalara girdi. Yemeğini çok iyi yaptığını zannediyor. Yetiştirdiğini düşünerek bu havalara giriyor ama çok heveslenmesin.
0: Haydi artık fırına girmesi lazım.
2: Benden kopya çekiyorsunuz sanki.
3: Dün sizin boynunuz uzamıştı. Bugün de biraz benimki uzasın.
0: Bu ne bu?
3: Biberin sapı şefi.
0: Bu ne ne?
3: Biberin sapı.
0: Bu sap mı?
3: Birazcık sen... et de kalmış olabilir şefim. Alacağım şefim.
0: Evde her şeyi çöpe mi atıyorsunuz böyle?
3: Yok şefim.
2: Atmıyorum. Evde yemek yapmıyor ki şefim. Yapmıyor yani.
0: Niye yemek yapmadığını mı düşünüyorsun?
2: Yapmıyor ki burada yapamıyor zaten. Pratik yok şefim. Usta da olsalar pratik.
0: Emre de senin hiçbir şey bilmediğini biliyor ama. Hiçbir şey bilmiyor diyor.
2: Bende pratik çok. Ben her gün 5 çeşit, 7 çeşit tatlısı, salatası her şey içinde yemek çıkartırım.
0: Lokantan
3: 7 çeşit yemek yapıyorsanız...
2: Yok benim 3 tane çocuğum var.
3: Müsrifsiniz.
2: Ne alakası var? Hepsi de bitiyor. 2 gün en fazla kalıyor. Benim eşim ayrı yemek seviyor. Çocuklarım ayrı yemek seviyor. Hepsi ayrı yemek seviyor. Ne yapayım? Ben de yapıyorum.
0: Figen Hanım artık fırına girmesi lazım. Wow! Figen Hanım'a büyük bir alkış. Vallahi helal olsun. Vallahi.
4: Yemeği Figen'in önce yetiştirebileceğini düşünmüyordum. Ama bizi şaşırttı. Bence onda da bir şeyler vardı. Bizi yanıltmaya çalışıyor. Yemeği ilk atması beni gerçekten tedirgin etti.
5: Ben tabii ki çok yetenekliyim. İlk gün onların gözlerini korkutmak istemedim. O yüzden böyle onlara güzel güzel jestler yaptım aslında. Ama ikinci gün ben olarak tabii ki mutfaktaydım.
3: Limonun kabuklarını yıkasaydınız keşke. Niye pis pis koydunuz? Şefim limonun kabuklarını yıkamadan buğulamanın üzerine
2: şefim
3: koydu.
2: Şefim burada mutlaka yıkanmıştır diye düşündüm.
3: Vallahi ben bu seferlik falan anlamıyorum.
2: Hayır bu seferlik demedim ki mutlaka yıkanmıştır diye düşündüm.
3: Evet olabilir. Evet,
2: evet.